Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Pençe kilitli artık Türkiye dağlık alanda kontrol altına aldığı coğrafyada teröristlerle mücadeleye odaklanırken Irak güvenlik güçlerinin de yavaş yavaş PKK terör örgütü militanlarına yönelik operasyonel süreci hızlandıracağı yönünde meslektaşlarımızın yazdığı bilgiler, aktardığı bilgiler vardı. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi denince ilk akla gelen noktalardan bir tanesi de tabii ki Suriye sahasında. Türkiye'nin terörle mücadelesi nasıl yürüyecek? Tabii ki Suriye sahasında çok farklı bir denklem söz konusu. Türkiye'nin orada KCK PKK terör örgütünün Suriye ayağı olduğu örgütsel dokümanlarda da çok net bir şekilde yazılan PYD-YPG'nin varlığı ve Amerikan desteğiyle varlığı tabii ki Türkiye'yi rahatsız ediyor. Çünkü oradan bir tehdit algılaması var.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

I pour a drink.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin %27'ye kadar daha düşük olduğu görüldü. Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Profesörü Dr. Johann Sabate, haftada en az 5 yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor, dedi. Loma Linda, Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin %17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık %20 daha düşük olduğu açıklandı. Bilim insanları yumurtanın içerdiği kolin, omega 3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini söyledi. Araştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Jiso Oh, yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayınlandı. Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerinde dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Kendilerine özgü renkleriyle bilinen Siyam kedilerinin kulak, burun, pati, kuyruk gibi vücutlarının görece daha soğuk kısımları koyu kahverengi tüylerle kaplıyken daha sıcak olan gövdelerindeki tüyler krem rengindedir. Bu durumun nedeni Siyam kedilerinde bulunan ve mutasyon geçirmiş olan tirozinaz isimli protein. Renk pigmentlerinin üretilmesinden sorumlu olan bu protein, 36 derecenin altında düzgün şekilde görevini yerine getirirken 39 derecenin üzerinde çalışmaz. Bunu biliyor muydunuz?
0: Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İlk kez bir Sumatra orangutanı insanların yaptığı ipten köprüyü kullanırken görüntülendi. Bu gelişme nesli tehlike altındaki türü koruma çalışmalarında önemli bir adıma işaret ediyor. Endonezya'nın Sumatra adasına özgü Sumatra orangutanları Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli kritik tehlike altındaki türler arasında sınıflandırılıyor. Hayatlarının büyük kısmını ağaç tepelerinde geçiren bu hayvanların yaşamı Pakpak Baharat bölgesine yeni bir yol yapılmasıyla daha da zorlaştı. Sumatra'nın ücra bölgelerindeki halkın sağlık ve eğitim hizmetlerine erişebilmesi amacıyla 2024'te yapılan yol, ormanın içinden geçtiği için 350 orangutandan oluşan bir popülasyonu böldü. Doğa koruma grubu Tangu Kutan Katulistiva, Birleşik Krallık Merkezi Sumatra Orangutan Derneği ve yerel yetkililerle el ele vererek 2024'te Sumatra'nın kuzeyindeki bölgeye 5 köprü inşa etti. Ağaç tepelerini birbirine bağlayan ip köprülerin her birine fotokapan yerleştirilerek hayvanların faaliyetleri takip edildi. Sumatra Orangutan Derneği'nden yapılan açıklamaya göre gibon ve makak maymunu gibi türler ip köprüleri kullansa da dünyada ilk kez bir Sumatra orangutanı köprüden geçti. Çevre kuruluşu yaptığı paylaşımda 2 yıldır bir orangutanın ağaç tepelerindeki köprülerden birini kullanarak halka açık yolun üstünden geçmesini bekledik. İşte oldu, sabırla beklediğimiz an geldi ifadelerine yer verdi. Orangutanların yaşam alanlarının ayrılması popülasyon içi çiftleşmeyi artırarak sağlık sorunlarına ve türün yok olma riskinin büyümesine yol açabileceği için köprüler büyük önem taşıyor. Tangu Kutan Katulistava'dan Erwin Ayamşah Siregar, insanların kalkınmaya ihtiyacı vardı. Ancak müdahale olmasaydı orangutanlar her iki tarafta da kapana kısılacaktı diyor. Sumatra Orangutan Derneği'nin CEO'su Helen Buckland, orangutanların köprüyü kullanmasının koruma çalışmaları için muazzam bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek ekliyor. Ağaçların tepesine kurulan bu köprüler insanların kalkınma ihtiyacıyla yaban hayatını korumanın birbiriyle çatışmak zorunda olmadığını gösteriyor. Bazen en basit çözümler en etkili olanlardır. Siregar ağaç tepesi köprülerinin bölge genelindeki altyapı planlamasında standart uygulama haline gelmesini umduğunu söylüyor. İlk kez bir Sumatra orangutanı insanların yaptığı ipten köprüyü kullanırken görüntülendi. Orangutanların köprüyü kullanmasının koruma çalışmaları için muazzam bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Ukrayna'nın toprak kaybetmeye devam ettiğini itiraf eden ABD lideri Trump, Selefi Biden'ın Kiev'e silah yardımlarını eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, yerel televizyona yaptığı açıklamada Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenski'yi hileci olarak nitelendirdi. Trump, "Biliyor musunuz, onlar toprak kaybetmeye devam ediyor," ifadesini kullandı. Joe Biden liderliğindeki eski ABD yönetiminin Ukrayna'ya 350 milyar dolar değerinde silah yardımını saçmalık olarak nitelendiren Trump, Şubat 2025'te göreve başladığı sırada Beyaz Saray'da Vladimir Zelenski'nin agresif davrandığını ve onu nasıl azarladığını hatırlattı. Zelenski için hileci diyen ABD lideri, Ukrayna çatışmasını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak istediğini bir kez daha vurguladı. Trump, ABD'nin Avrupa parasıyla NATO'ya sattığı silahlar sayesinde Ukrayna'nın silahlı eylemlerine devam edebildiğini iddia etti. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kiev rejiminin kontrolündeki toprakları silah yoluyla kurtaracağını ya da Ukrayna ordusunun gönüllü olarak bu topraklardan çekilerek oradaki insanları öldürmekten vazgeçeceğini dile getirmişti. Rusya, Ukrayna'ya silah yardımlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ateşle oynamaya benzediğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik silah içeren her bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere ters etki yaptığını ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti. Donald Trump, Ukrayna'nın sahada toprak kaybetmeye devam ettiğini belirterek, Selefi Joe Biden döneminde yapılan silah yardımlarını sert sözlerle eleştirdi. Trump, Zelenski için hileci ifadesini kullanırken, çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmek istediğini dile getirdi. ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı milyarlarca dolarlık askeri desteği saçmalık olarak nitelendiren Trump, bu yardımların savaşın uzamasına yol açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programındaki konuğu Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen oldu. Çimen, Gülistan Doku soruşturmasında yalnızca delil karartma değil, delil uydurmada olduğunu söyledi. Avukat Ali Çimen şöyle konuştu.
2: Tuncay Sonel biliyorsunuz dönemin valisiydi ve kendi çocuğu tarafından işlenen bir insan öldürme fiilini orada kamu gücünden kaynaklı olarak örtbas ediyor. Tabii bunun bir maddi ayağı da var, yani orada da mesela ifadelerine yansıyor. Çok ciddi anlamda bir maddi mal varlığı da söz konusu. Ve 220 gün boyunca da biliyorsunuz sadece Gülistan'ı Muzur Gölü'nde arattı. Ve orada da çok ciddi bir anlamda kamu zararına neden oldu. İşte 500 bin metreküp su boşaltıldı Baraj Gölü'nde. Ama şunu çok iyi biliyordu ki Baraj Gölü'nde olmadığını bildiği halde tüm bunları yaptı. Ve bu Tuncay Sonel etrafında da bir kirli bir ilişki ağını biz görüyoruz. Yani işte bakın dönemin işte hastanesindeki başhekim dosyamızda şu an içeride. İşte Gökhan var. Gökhan biliyorsunuz siber çetenin elemanı. Bu Gülistan'ın verilerini silen, veri yükleyen kişi. İşte kamu görevlileri var biliyorsunuz bu boyutuyla. Aslında bizim şu anki aşamadakiler şu. Gülistan Doku örtbasında bizzat fiilleri tespit edilenler var. Yani failler var. Yani öldürme olayına iştirak edenler var. Onu saklayanlar var. İşte delilleri karartanlar var. Ama bu delilleri karartma bölümünün bence eksik kalan yönü de var. Yakın zamanda bence onunla ilgili de bir işlem yapılacağını düşünüyorum. Yani Tuncay Soner yani yozlaşmış bir kamu görevlisi olan Tuncay Soner etrafında oluşan kirli bir ilişki ağını görüyoruz burada. Bu dosyanın intihara yönelik olarak algılanması için bir çaba içerisine giriliyor. Ve böyle delil uydurma var yani. Sadece delil karartma değil. Delil uydurma boyutu da var. Doğrudur yani. O var yani. O oldu yani dosyamızda. Evet. İki yıl boyunca herhangi bir şekilde bir açıklama yapmadık dosyayla ilgili. Ama biz bu delillerin hepsini biliyorduk. Ve bu failler de aslında çoğu tespit edilmişti. Tabii iki yıldır bu dosyada vardı. Biliyorsunuz yani evet de başsavcımızın çok büyük bir çabası var. Biz onu da takdir ediyoruz. Yani bence şey sormamışlardır. Görüşünü hukuken alması da ihtiyaç yoktur yani. Baş şüphelimiz Tuncay. Yani biliyorsunuz 7 saat ifadesi sordu. 72 tane soru. Yani sıkıştığı her yerde işin geçtiği böyle insanlara çambur attı. Biliyorsunuz yani şöyleydi. K kameraları var. Aslında tüm bu kenti gören. Onun mesela verilerine müdahale ediliyor diyor. Bunu kim yaptı diyor. Ben yapmam, emniyet müdürünü işaret ediyor. Diyor ki işte tatile matile gitme durumu var. Belki siz takip ettiniz değil mi? Yakından takip ediyorsunuz.
3: Tabii ki.
2: Şüphelilerin tatile 5 yıldızlı otellerde
3: Antalya'ya gitmelerinden bahsediyorsunuz.
2: Tabii. Onu soruyor. Onu diyor ben bilmem, diğerleri bilir diyor. İşte sim kart diyor yaptım ama diyor niye yaptım. Yani bir de gerçekten de yani böyle bizi de böyle yani inanın trajikomik bir boyuta geldi onun ifadeleri. Ama şunu söyleyeyim size. Şimdi madem bu sim kartı sinyal bilgilerini elde etmek için bu siber çeten elemanı Gökhan'a gönderdiğini söylüyor ya. Değil mi? Bunu söylüyor özetle. Peki zaten 07.01.2020 tarihinde bakın bunu ilk defa burada açıklıyorum. Zaten Gülistan'ın sinyal bilgilerini içeren HTS bazlı raporu dosyamızın içerisinde var desem siz bunun ifadesinin ne kadar yalan olduğunu yani tüm toplum da anlamış olması açısından söylüyorum. Zaten dosyada olan biri savcılığın dosyasının içerisinde Gülistan'ın sinyal bilgileri hatta en son mezarlık yanından sinyal aldığına ilişkin HTS baz raporu var. 07.01.2020 tarihinde var. Şimdi olan birisi için siz ne diye bir daha sim kartı gönderirsiniz ki Ankara'ya?
1: Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Yeri ve Zamanında gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu oldu. Çimen, Gülistan Doku soruşturmasındaki son durumu aktardı. HTS kayıtları zaten varken Tuncay Sonel'in sim kartı Ankara'ya gönderdiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bireysel silahlanmaya yönelik silah sahipliği eylem planının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 16 Nisan'da valiler, il emniyet müdürleri ve il milli eğitim müdürleriyle okul saldırıları gündemli bir toplantı yapıldı. Toplantıda ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişiminin önlenmesi ve okul çevrelerinde denetimlerin artırılması karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karardan 4 gün sonra kabine toplantısında silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız mesajını verdi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahiplerinin sınırlandırılmasına yönelik bir çalışma yapmaya başladı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak. Eylem planıyla silah sahiplerine yönelik denetimler artırılacak. Kontrol mekanizmaları yeniden ele alınacak. Silah sahiplerine evde güvenlik kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması da gündemde. Yapılacak çalışma sonucunda gerekli görülürse kanun teklifi hazırlanacak. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sübvansiyonlarla yıl sonuna kadar vatandaşların 1,5 trilyon liralık fatura yükünü üstleneceklerini kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada yaşanan enerji krizinin küresel olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Her an teyakkuzda, belirsizliklere karşı olmalıyız. Piyasalar olumlu haberler bekliyor. Türkiye enerji anlamında bir sıkıntı yaşamıyor." diye konuştu. Bakan Bayraktar, küresel enerji krizinin yıl sonuna kadar sürmesi halinde vatandaşların üzerindeki 1,5 trilyon liralık elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturası yükünü üstleneceklerini anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'de arz sorunu yaşanmadığını belirterek dikkat çeken bir destek açıklaması yaptı. Yıl sonuna kadar sübvansiyonlarla vatandaşların elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturalarındaki yaklaşık 1,5 trilyon liralık yükün devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Petro, binlerce Kolombiya vatandaşının paralı asker olarak Ukrayna'da savaştığını söyledi. Kolombiya'da paralı askerliğin yasak olduğunu hatırlatan Petro, ülkesinin paralı askerlerin istihdamına karşı sözleşmeye katıldığını belirtti. Petro şöyle yazdı: "Askeri eğitim almış 7 bin Kolombiyalı Ukrayna'da başkalarının savaşında savaşıyor ve anlamsızca ölüyorlar. Biz ölüm ihracatçısı olmak istemiyoruz."

0: bilmiyoruz. Petro daha önce Rusya'nın Bogota Büyükelçisi Nikolay Tavdumatsi'nin Ukrayna'ya giden Kolombiyalı sayısının yüksek olduğu yönündeki açıklaması bağlamında paralı askerlik için ülkeyi soymak nitelendirmesinde bulunmuştu. Rusya, Kiev rejiminin büyük para vaadiyle kandırarak saflarına çektiği yabancı paralı askerleri sarf malzemesi olarak kullandığına defalarca vurgu yapmıştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, binlerce Kolombiyalı paralı askerin Ukrayna'da savaştığını ve ölüm ihraç etmek istemediklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Gerçek ne kadar saklanmaya çalışılsa da bir gün ortaya çıkar. Yalanlar kısa sürer ama hakikat hep yerini bulur. Bu kadim düşünceyi halk arasında bir benzetmeyle anlatırız. Güneş balçık sıvanmaz. Bu atasözünün kökeni bariz gerçeklerin inkar edilemeyeceği yönündeki evrensel bir anlayışa dayanıyor. Gökyüzündeki güneşi balçıkla kapatmak ne kadar mümkünse, ortada duran bir hakikati örtbas etmekte o kadar nafiledir. Kaşgarlı Mahmut'tan bu yana Türk kültüründe bu düşünce çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Sadece Türkçe'de değil, Farsça'da ve Sibirya Yakut Türkçesi gibi başka dillerde de benzer deyimlere rastlanır. Yakut Türklerinde gerçek kaybolmaz, mal saklanmaz anlamında bir söz vardır. Bu da atasözünün evrensel bir ahlaki miras taşıdığını gösterir. Günlük dilde bu söz özellikle birini kandırmaya çalışanlara ya da apaçık bir yanlışı örtmeye çalışanlara karşı söylenir. Gerçeği örten her perde bir gün yırtılır, hakikat yine ışık verir. Bugün güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün zamana direnmeyen yalanlara karşı verdiği dersi konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik müzik zamanı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsansı robotlar şimdi de trafik kontrolüne başladı. Çin'in Kangzhou şehrine trafik polisine yardımcı olmak ve yayaları yönlendirmek için insansı robotlar yerleştirildi. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yöntemin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. 15 akıllı robottan oluşan ekip Batı Gölü çevresi başta olmak üzere kritik kavşak ve ana arterlerde konuşlandırıldı. Robotlar yayaları ve bisikletleri yönlendirme, trafik düzenini destekleme ve turistlere yol tarifi sağlama gibi görevler üstleniyor. İnsan polislerle birlikte çalışan sistem trafik yönetiminde verimliliği artırmayı hedefliyor. Yetkililer robotların daha önce maraton gibi büyük etkinliklerde test edildiğini ancak ilk kez yoğun tatil trafiğinde geniş kapsamlı ve koordineli şekilde devreye alındığını belirtti. Bu adım pilot uygulamadan kalıcı ve entegre kullanıma geçiş olarak değerlendiriliyor. Robotlar gelişmiş sesli komut sistemleri sayesinde ziyaretçilerin sorularını anlayarak anlık trafik ve konum verilerine göre en uygun yaya ve toplu taşıma rotalarını sunabiliyor. Özellikle turistik alanlarda yönlendirme hizmeti öne çıkıyor. Kavşaklarda görev yapan robotlarsa yüksek performanslı görüntülü işleme sistemleriyle kural ihlallerini tespit ediyor. Kasksız sürüş, hat ihlali veya yayaların yanlış şeritte bulunması gibi durumlarda sesli uyarı yapılıyor. İhlalin sürmesi halinde kayıt altına alınarak trafik merkezine iletiliyor. Ayrıca robotlar trafik ışıklarıyla entegre şekilde çalışarak dur, geç ve dönüş gibi 8 farklı trafik komutunu standart el işaretleriyle uygulayabiliyor. Böylece sürücüler ve yayalar için daha net yönlendirme sağlanıyor. Yetkililere göre sistemin temel amacı trafik polislerinin üzerindeki rutin iş yükünü azaltmak. Günde 8-9 saat kesintisiz çalışabilen robotlar basit ve tekrar eden görevleri üstlenirken insan polislerin daha kritik müdahale ve denetimlere odaklanması hedefleniyor. Uygulama sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çinli kullanıcılar robot trafik polislerini geleceğin şehir yönetimi olarak nitelendirirken bu tür teknolojilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiği görüşünü paylaştı. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yönetimin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Süleyman Topbaş, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Aydın Efeler'de İnternet Gazetecileri Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Süleyman Topbaş, Aydın Kent Meydanı'nda eşinin yanında ülke ocaklarından olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Topbaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.
2: Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı'na sorular sormuştum yazımda. Sorduğum sorular şu şekildeydi. İftar, Ramazan'da iftar yemeği vermişti. İftar yemeğini Aydın Büyükşehir Belediyesi mi sponsor oldu dedim. Akabinde bir nişanlılık yaşandı. Nişanlandıktan sonra eşinin Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını öğrendim. Düğün yapıldığında da düğününüze Aydın Büyükşehir Belediyesi sponsor mu oldu diye soru sorduktan sonra cumartesi günü saat 5:30 gibiydi. Merkeze yakın bir yerde oturuyorum zaten. Her gün için olarak eşimle bir yürüyüşe çıkmıştık. Çıktığımız zaman kent meydanında, Aydın'ın en kalabalık olduğu kent meydanında bir anda arkamdan iki kişinin saldırdığını fark ettim. Hemen kendimi korumak amacıyla bir mücadele başladı. Akabinde 112'yi arayarak polislere bilgi verdim. Polisler geldi. Yarım saat içinde ülke ocaklarından bana saldıran kişilerin alınarak karakola götürülmesini sağladım. Daha sonra karakola giderek ülke ocakları il başkanının azmettiriciliğinden ve saldırganların hakaret, tehdit ve darp nedeniyle şikayetçi oldum. Olay bu şekilde gerçekleşti.
3: 3 gün geçti. Peki bu saldırganlar tutuklandı mı?
2: Hayır. Direkt karakoldan ifadeler alındıktan sonra hemen serbest bırakıldılar.
3: Gerekçe? Onlar mı değilmiş? Başkaları mı olmuş ifadelerin?
2: Hayır, onlar olduğu kesin zaten. MOBESE kayıtlarında da aynı zamanda da eşim olay anında kendi telefonuyla olayı kayda almış. Yani kendi onların olduğu kesinlikle belliyken Cumhuriyet Savcısı, Nöbetçi Savcı serbest bırakılmalarını talimatını vermiş. Üniversite öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenciler 23 o civarlardalar.
3: Çocuğunuz yaşında yani?
2: Tabii ki benim en küçük çocuğum 33 yaşında, diğer çocuğum da 42 yaşında.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan gazeteci Süleyman Topbaş, Aydın Kent Meydanı'nda eşinin yanında ülke ocaklarından olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğradığı anları canlı yayında anlattı. Ülke Ocakları İl Başkanı'na belediye sponsorluğu ile ilgili sorular sormuştum. Eşinin belediyede işe alınmasını haber yaptıktan sonra hedef oldum diyen Süleyman Topbaş, Kent Meydanı'nda sabah yürüyüşünde arkamdan iki kişi saldırdı diye konuştu. İl başkanının azmettirdiği iddiasıyla saldırganlardan ve il başkanından şikayetçi olduğunu da söyleyen Ramazan Topbaş, MOBESE ve video kayıtlarına rağmen serbest bırakıldılar dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu, tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Stein Kahneman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Simon, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil ilan edilmesinin ardından otobüs ve uçak biletleri fiyatlarında da zam sinyalleri geldi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, maliyetlerden dolayı zam yapmak zorunda kalındığını belirtirken, yaz dönemine girerken yeniden bir %20'lik zam gelir, dedi. Sözcünün haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son 5 yılda seyahat talebinin %50 düştüğünü belirterek, akaryakıt, otoyol gibi maliyetlerimiz arttığı için sektör iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken yeniden bir %20'lik zam gelir, dedi. İstanbul-Ankara uçak bileti 1500 ila 2000 lira, otobüs bileti 1100 ila 1400 lira arasında seyrediyor. İstanbul-İzmir uçak bileti 3000 ila 5000 lira, otobüs bileti 1300 ila 1500 lira. İstanbul-Gaziantep gibi uzun mesafelerde ise uçak bileti 6000 ila 7300 lira, otobüs bileti 1800 ila 2100 lira arasında değişiyor. Uçak bileti fiyatlarına ise tavan fiyatları geçen ay %14 zam gelmiş ve iç hat biletlerde tavan fiyat 6.990 liraya yükseltilmişti. Ancak sektörde bilet fiyatları şimdiden bu tutarı geçti. Havayolu şirketlerinin yeni bir zam daha yapabileceği konuşulmaya başlandı. Türkiye, Kurban Bayramı'na hazırlanırken 9 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte çok sayıda kişi de tatil ya da memleketine gitmek için bilet bakmaya başladı. Hem otobüs hem de uçak bileti fiyatlarına zam hazırlığı da başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Anneler Günü dolayısıyla 12 ülkede 9250 kişiyle bir araştırma gerçekleştirildi. Versuni'nin araştırmasına göre Türkiye'de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünüyor. Aynı kişilerin yaklaşık 2/3 ise hayatı kolaylaştıran bir hediyeyi sembolik bir jestten daha anlamlı buluyor. Araştırma, Anneler Günü algısının soyut duygulardan somut desteğe doğru kaydığını gösteriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. Araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların %70'i evdeki düzenin baş mimarı olarak annesini gösteriyor. Aynı katılımcıların %58'i ise annesinin günlük sorumluluklar nedeniyle zaman zaman yorulduğunu ifade ediyor. Bu iki rakam ev içi düzenin sürdürülmesinin tek bir kişinin omzunda yükselen sessiz bir emek olduğunu ortaya koyuyor. Düzenli bir salon ya da kurulmuş bir sofra çoğu zaman fark edilmeden taşınan bu yükün yalnızca görünür yüzü. Araştırma annelere dair en güçlü anıların yapılan işlerden çok yarattıkları duygularla şekillendiğini gösteriyor. Türkiye'de katılımcılar çocuklarına dair en çok yanlarında birinin olduğu, kendilerini güvende hissettikleri ve değer gördükleri anları hatırlıyor. Global verilerde de aynı tablo öne çıkıyor.

0: Çay ya da kahve hazırlama alışkanlığını bugün kendi evinde sürdürüyor. Bu farkındalık Anneler Günü beklentisini de değiştiriyor. Annelerin günlük hayatını kolaylaştıran bir hediyeyi daha anlamlı bulanların oranı %64. Buna karşılık katılımcıların %49'u annelerine yeterince destek olamadığını söylüyor. İki rakam arasındaki açık, sembolik bir kutlamadan günlük yükü hafifleten, somut bir desteğe doğru genişleyen yeni bir beklentiye işaret ediyor. Versuni tarafından hazırlanan araştırma, Anneler Günü algısında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Türkiye'de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünürken, katılımcıların büyük bölümü hayatı kolaylaştıran hediyeleri sembolik jestlerden daha anlamlı buluyor. Araştırmaya göre katılımcıların %70'i evdeki düzenin temel yükünü annelerin üstlendiğini belirtirken, %58'i annelerin günlük sorumluluklar nedeniyle yorulduğunu ifade ediyor. Biz de Radyo Sputnik ailesi olarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin Kremlin'de konuştu. Rize'de konuşan CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı hakkındaki iddialarını sürdürdü. Hanta virüs vakalarının görüldüğü Hondius gemisinden tahliyeler başlıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları ve bir dizi uluslararası görüşmenin ardından dün gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere kameraların karşısına geçti. Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen resmi törenlerin ardından Malezya, Laos, Abhasya, Güney Ossetya, Slovakya ve Sırp Cumhuriyeti yetkilileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Putin, Kremlin'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Putin, Zafer Günü geçidinde askeri araçların sergilenmemesinin nedeninin yalnızca güvenlik kaygıları olmadığını, aynı zamanda dikkati özel askeri operasyona odaklamak olduğunu söyledi. Putin, Kiev'in 9 Mayıs'ta düzenleyebileceği olası saldırılar ve Rusya'nın buna vereceği misilleme adımlarının sonuçlarını ise Çin, Hindistan, ABD ve diğer ülkelerle görüştüklerini açıkladı. Putin ayrıca Rusya'nın herhangi bir ülkeyle ilişkileri daha da kötüleştirme arzusu yok, ancak Moskova'nın zafer gününde Kiev'in provokasyonlarına vereceği yanıt tam da bu sonuca yol açabilirdi diye konuştu. Yurda dönelim. CHP'nin millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 108.'si dün Rize'de gerçekleştirildi. CHP lideri Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve bir kez daha Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddialarını yineledi.
2: Akın Gürlek bu ülkeyi bir felakete sürüklemektedir. Bu adam tam 16 tane tapu biriktirmiş. Bu serveti yapması mümkün değil. Şimdi kriptolu telefonla konuşuyor. Tayyip Erdoğan'ın sesini kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıyor, kayda alıyor. Bir kasa tutmuş bir bankada o ses kayıtlarını istifliyor. İçişleri Bakanlığı gidebilir, o banka kasasını açtırabilir, o hafıza kartlarına el koyabilir.
1: CHP lideri Özgür Özel'in gündeminde tutuklu CHP'li belediye başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi de vardı.
2: Bir belediye başkanını uygunsuz tutukluyorlar. Avukat yolluyorlar. Partiye iftira et, Özgür'e iftira et. Mal varlığını verelim, seni dışarıya salalım diye. 14 yıl önceden icat çıkarmaya, bir sürü yalanlara başvuruyorlar.
1: Hantavirüs şüphesi taşıyan vakaların tespit edildiği Hollanda bandıralı Hondius yolcu gemisi Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentinde bulunan Granadilla limanına ulaştı. 147 yolcu ve mürettebat için tahliye süreci de başladı. Dünya Sağlık Örgütü direktörü ve uzmanları da tahliye sürecinde görev alıyor. Gemideki 3 Türk yolcu da bugün ülkeye getirilecek. Sağlık Bakanlığı ise herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusu göstermeyen bu 3 kişinin karantinaya alınacağını açıkladı.
0: Spor.
1: Süper Lig'in şampiyonu yine Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılar ligin 33. haftasında dün konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısını bir kez daha gösterdi. Okan Buruk da Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik adam oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya Spor karşısında alınan galibiyetle ilan edilen şampiyonluğun ardından konuştu. Daha önce Başakşehir'le de şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, kariyerindeki 5. Süper Lig şampiyonluğuyla teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Yeni sezon hedeflerine de değindi Okan Buruk, Galatasaray'da üst üste 5. şampiyonluğu kazanarak yeni bir başarı hikayesi yazmak istediklerini dile getirdi. Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe ise sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Fred'in 2 gol kaydettiği maçın ardından Sarı Lacivertliler ligi 2. sırada bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmeyi bir hafta kala matematiksel olarak garantiledi. Beşiktaş ise dün Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar rakibine 2-1 kaybederken karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'a tepki büyüktü. Tribünlerin istifa tezahüratlarına basın toplantısında cevap veren Sergen Yalçın, "Beşiktaş 5 sezondur kötü gidiyor, birileri hesabını ödemeli, taraftar istifa diye bağırıyor. Ben kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye hazırım, hiçbir şeyden kaçmam, bırak diyorlarsa bırakırız" dedi. Süper Lig'de 33. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte kaderler de çizilmiş oldu. Fatih Karagümrük ve Kayserispor ligde kalma umutlarını yitirerek bitime bir hafta kala resmen 1. lige düştü. Ligden düşen son takımsa haftaya belli olacak.
3: Hava durumu.
1: Bugün yurdun kuzeydoğu ve Trakya bölgesinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları da kuzey iç ve batı bölgelerinde mevsim normalliğinin üzerinde seyrediyor. Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu ise 10 gün boyunca tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara sağanak yağışlı 21, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Çanakkale parçalı bulutlu 23, Bursa 26, İzmir 28, Antalya 23, Konya çok bulutlu 24, Sivas gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Malatya 24, Adana parçalı bulutlu 29, Hatay 28, Gaziantep 26 derece olacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
4: Melis Enmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
5: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
6: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada tabii ki sosyal güvenliği konuşurken önce nereden gireceğim? Numarayı vereceğim ama önce tabii ki merak edilen ve ülkemizde her çıkan yeni bir şeyin karmaşa halinde olmasından dolayı doğum izinlerini bir konuşacağız. Çünkü doğum izni için başvurmaya çalışan kimsenin başvuramamasını ne yapacağız? Neyse, düzeltiler onu, o detayları falan anlatacağım size bir. Ne oldu ne bitti bir onları konuşalım. Kısaca her hafta yapıyorum bunu çünkü emekli maaşlarının zam oranları birçok şeye göre değişiyor, bir onu konuşalım. Bir de SGK ve vergi için biliyorsunuz yapılandırma tarzı bir şey çıkıyor. Artı olarak doğum izinlerinin kalan 8 haftalık ek kısmı için biliyorsunuz SGK bir ödeme yapacak. Peki şimdi en önemli konu neydi? Bak, altını çiziyorum. Bizim sosyal güvenlik kasamızda yeni yeni artık para olmaya güya başlıyordu. O yüzden biz emeklilere, memurlara belli oranlarda zam yapıyorduk ya. Şimdi ama ek ödeme çıktı. 8 haftalık doğum izni olanlara bir ödeme yapılacak. Peki bu ödemeler nereden çıkacak? Onları anlatacağım size. Valla dinlemek isterseniz. Yani takdir ediyorum, çok güzel bir döngü kuruldu. Yani sağ cepten al, sola cebe, sol cebe koy. Sol cepten çıkanı Ahmet'e verirken Ahmet'in evine hacize git gibi bir durum söz konusu oldu. Onları usluca size bir anlatacağım. Ama önce soruları olanlar olur ise bu doğum izinleri vesaire ya da herhangi bir konuda bana WhatsApp üzerinden yazabilmeleri için öncelikle numaramı veriyorum. Ya da dediğim gibi en kötü ne yapıyoruz? Bir selam veriyoruz. 0505 171 66 56, 0505 171 66 56 ne oldu numaralardan bana ulaşabilirsiniz. Yani WhatsApp hattı. Hatırlatacağım ben bunu. Her hafta aynı şey oluyor. Resim atmayın. Gavrami yerim. Sesli mesajı da aynı şekilde. Sadece yazmanızı rica ediyorum. Ama tabii ki üşeniyorsanız da biliyorsunuz ki telefonlarımıza dikte kısmı oraya kullanabilirsiniz. Hadi daha sosyal medya desteği de verdim size. İlker Bey gibi mesela yayınlarımıza selam da buyurabilir. Her gittiği yerden de konum belli ediyor kendisi. Kocaeli Kartepe'den İlker Bey diye bağırırsanız onu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi doğum izinleriyle ilgili bir başlıyorum. Birçok yerde bu problem oldu. Ve anneler aslında bunu sabırla bekliyordu. Neden? İzni bitmek üzere olanlar vardı. 8 hafta daha eklenmesi büyük bir aslında bir anne için. Özellikle yeni doğum yapmış anneler için ve de lohusalık deliliğini atlatabilmeleri için önemli bir süreçti aslında. Ve resmi gazetede yayınlandı. Artı şeyler de yayınlandı. Sözleşmeli 4A, sözleşmeli 4B bunların doğum izinden de aynı şekilde yararlanmasıyla ilgili bütün genelgeler yayınlandı. Ama ilk olarak zaten bu yüzden bunu aslında çok anlatmak istedim. Hepiniz bunu bir şekilde gördünüz değil mi? Basında, sosyal medyada anlatıldı ama ilk problem şuradan çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanan bir yasa, kanun neyse uygulamaya başlar değil mi? Uygulama genelgeleri yayınlanmadı. Sosyal güvenlik kurumuna yazılar gitmedi. Nasıl yapacakları bilinmedi. Herkes böyle baktı gibi bir şey oldu. Dilekçesini verebilen verdi ama iş yerleri nasıl uygulayacağız bilmedikleri için uygulamadılar da. Şimdi bakalım bu süreçte ne oldu? Başvurular nasıl yapıldı ya da yapılamadı? Hani anne olmasanız da ya da çocuğunuz büyük olsa da ya da işte babalarına da uzatıldı biliyorsunuz. 5 günden 10 güne Allah razı olsun onlardan. Konuyu en azından hani bilgisayar olarak da faydalanmanızı istiyorum. Çünkü sistemin bu ülkede kamuyla alakalı nasıl yürüdüğünü de aslında alttan alta anlatmış oluyor bu durum. Yani örnekleme gibi olacak konu üzerinden. İki tarafa kaymış olduk. Hani sosyal güvenlik dışında da dostlarla bir sohbete döndü. Şimdi yeni düzenlemeden faydalanabilecek anacıklarım 16 Ekim günü ve sonrası doğum yapmış olması gerekiyor. Yani 15 Ekim'de doğum yapan bir annenin süresi buna dahil olmuyor. Zaten onların bitmiş oluyor. Tam bit kesintiye tam geldiği için ertesi gün olsa da 3 gün sonra olsa da bu uzatmayı alamıyorum. 16 Ekim 2025 tarihi veya sonrası doğum yaptıysanız gerçekleşecek. Burada özellikle bir geçiş süreci önemli çünkü. Çok fazla tabii bu merak edildi. Ben doğum eski sisteme giriyor mu? Ben şimdi 2 gün sonra işe gideceğim. Acaba beni ilgilendiriyor mu? Bu yüzden bu tarih çok önemli. Kanunun bu maddesine göre de analık izin süresi bitmiş olsa bile diyor ki 1 Mayıs tarihi itibariyle işte bu 24 hafta henüz geçmediyse çalışan anne 10 iş günü içinde başvurmalıdır dedi, tamam mı? Yani ek 8 haftalık güzel değil mi? Hani ne denir, bir kanun çıkar bana 10 iş günü içinde, daha doğrusu iş yerine başvur dedi. Buna bakın virgül koyuyorum, tamam mı? 10 iş gününe geliyorum. Şimdi buradaki anne haklarını hani tam bilemediği için ve 10 iş günü gibi bir süre olduğu için ve bu zaten genelge 1 Mayıs'ta çıktı. Düşünebiliyor musunuz süreyi? Bir mesaj çıkıyor, 10 günlük süre veriyor size. Ama 10 günlük o süre içinde uygulama SGK'da yok. Yani muhasebeler, insan kaynakları deniyor. Henüz diyor bize yazı gelmedi diyor. Böyle bir karmaşa tabii ki oldu bizde. Ne oldu peki? Bir anne 16 hafta doğum izni yapabiliyordu. Yani 8 önce 8 sonra yapabiliyordu. 24 haftaya çıktı. İlk 8 sabit. Yani doğurmadıysan, yuvarlansan da işe gidiyorsun. Doğurduktan sonra artı 8 hafta verildi. Böylece çoğul gebelikte 200-305 ise 26 haftaya çıktı. Ha, ikizde 26 hafta okey. 300 doğurdum belki ya da 500 doğurdum. O da mı 26 hafta? Yani çoğul gebelik diye geçildi tabii ki. Yani bizde her şey biliyorsunuz yapıldıktan sonra yapılır. Yani yapılabiliyor ama bunu ya bu eleştiri olacak. Yani çok üzgünüm ama biri bir şey yazıyor ise... Yani ben çok özel efadersiniz ama yani birine kızsam, bir mesaj yazsam bile detay detay yazarım. Yani şuna kızdım, şu sebepten kızdım, sen şöyle yaparsan düzelir. Yani neyse geçtim. Eskiden 3 hafta, yani doğuma 3 hafta kalana kadar rapor şeyi vardı. Yani o saate kadar çalışabiliyordunuz. Şimdi 2 haftaya kadar da uzatabiliyorsunuz. Yani 2 hafta kalaya kadar. Ne oluyor? Buradaki eksik kısımlar öbürüne ekleniyor. Anne erken ayrılabiliyor işte dediğim gibi bu sağlık raporuyla. Babalar için de 5'ten 10 güne çıkarıldı. Lohusalık depresyonuyla 10 gün daha muhatap olsunlar diye. Ya, şimdi ya, babalar vardır ya aramızda değil mi? Yani biliyorsunuz ne kadar zor bir şey olduğunu. bir baba anne gibi adapte de olamıyor. Yani 10 günde mi adapte olacak adamcağız yani? Neyse, izinler arttı, mesele bu. Şimdi işte açıklamada zaten şey, devlet burada aile bağının güçlenmesine yönelik işte çalışmalar yaptı. Annenin ve babanın doğumda aktif süreç oynaması falan filan filan. Ay, koruyucu aileler için de aynı şekilde hiç yoktu. 10 günlük yasal izin hakkı tanındı ki bence bir koruyucu aile için bir doğum yapmış anne kadar süre olmalıdır. Çünkü çocuk bebek olmasını bile farz etsek, yani 6 aylık 8 aylık bir koruyucu anne olduğunuzu farz edelim çocuğa. Doğumdaki o kesinlikle bakın bu ben bir hayvan annesi olarak özellikle kimsenin hani anneliğini sorgulamak için söylemiyorum. Adapte olma meselesinden bahsediyorum. Aynı zamanda baba için bu daha da zor bir süreç oluyor. Çünkü 9 aylık o alışma sürecini geçirememiş oluyorsunuz. Aynı şekilde yani isteyen yadırgasın yadırgamasın, destekleyen desteklemeyen bir hayvan bile sahiplendiğiniz zaman o bile bir alışma sürecidir. Yani bırakın civciv sahiplenseniz bile. Ama ya, bu şekilde uzatıldı. Dolayısıyla bu düzenleme yani izin süresini uzatırken hayata da işte adapte etmek adına yapıldı. Peki o başvuru süresinde ne oldu? Özellikle yani kanun dedi ki, çıktı ve dedi ki 10 iş günü içinde başvuru yapacaksınız. Hakkınızı kaybetmemek için. Tamam, güzel. Nasıl başvuru yapalım? İşte sosyal güvenlik uzmanları, işte bu konuda bilgi vermek isteyen herkes işte dilekçelerin örneklerini yayınladı. İş yerine verebileceğiniz dilekçeler basit, işte şu tarihte doğum yaptım, doğum iznim şu tarihte bitiyor ama yeni mevzuata göre işte 8 haftaya uzatılması. Güzel, iş yerleri de tamam alayım dedi, aldılar. Ne oldu? Departmanda işte muhasebe diyelim, İK diyelim, ne bileyim kim artık ilgileniyorsa SGK ile tabii ki doğal olarak iletişime geçti. Şimdi bu normalde sistemden yapılıyordu. Doğum izinleri giriliyordu. İşte ödemeler yapılabilmesi için sistematik bir şeyler belirleniyordu. SGK dedi ki bize yaza gelmedi. Yani bize nasıl uygulayacağımız söylenmedi. Biz henüz bilmiyoruz. Ne oldu şimdi? Yasa var, kanun var ve çok otomatik ve çok kolay yapılabilecek bir şey. Sonucunda şöyle bir şey çıkardılar. Yani her şey karıştı. SGK'ya da bir şey gitmeyince yeni bir genelge çıktı. Yeni 2-3 gün önce falan dedi ki geçiş sürecini anlatıyorum size dedi. Yani ben size özetliyorum, hani o kanuni şeylerini anlatmıyorum. Doğum sonrası raporu daha önce başlamış olsa bile bitiş tarihi 1 Mayıs 2026 günü ve sonrasında taşıyor ise kişinin SGK süresini otomatik zaten uzatacak. Yani kadının annenin benim raporumu uzatın diye aslında hiçbir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını, SGK sisteminin otomatik uzayacağını belirtti. Her sistem bize karmaşık olmalı değil mi? O zaman niye 10 günlük başvuru süresi? Anlatabiliyor muyum? Zaten otomatik uzatacaktıysa. Neyse, özetle mevcut genelgeye göre otomatik uzayacak. Yani izni başlayanların zaten sistemi yeni düzenlemeye göre, yani yeni doğuranların açık olacak. Eski uzayanların da sistem gene otomatik talep edecek. Ama şunu da unutmayın, bazı işverenler benim gibi garantici belki olabilirler. Sistemi nasıl söyleyeyim size? Özlük dosyasında diyor ben gene bir dilekçe koyayım. Sizden bu dilekçeyi isteyebilir. Yani otomatik uzayacak ama diyebilir ki ya sen gene de Ayşe Fatma bana bir dilekçeyi ver de ben koyayım özlük dosyasına. Bir sorun çıkarsa hani kullanayım. O yüzden hani sosyal medya sayfama ya da hani bu konuda uzman olanların gene anlattığı dilekçe örneğine bakabilirsiniz. Basit bir dilekçe örneği aslında. Oradan hani iş yerinizi talep ederse verebilirsiniz. Şimdi bir de doğum ücret ödeme farkı var biliyorsunuz. Anneler çalışmadığı zaman aslında rapor parası, geçici iş göremezlik ödeneği gibi diyelim, bir ödeme yapılıyor. Asgari işte brüt ücretinizin, son ücretinizin 1/3 kadar bir ödeme yapıyor size. Şimdi PTT'den yapılıyor. Önce inceleme yapılıyor. Gerçekten çalıştınız, doğurdunuz mu vesaire gibi. Doğurun tabii gerçek sahteliği pek olmaz ama olur be. Bilmiyorum. Onun neyse PTT'ye yatıyordu. Şimdi tabii şimdi 8 haftalık artı bir süre çıktı. Bu 8 haftalık artı süre için de ödeme yapması gerekiyor. Yani bu iş göremezlik ödeneği gibi bir şey olduğu için. Ama tabii ki henüz maalesef ki SGK'dan henüz bununla ilgili bir açıklama yok. Ya da devlet üzerinden de yok. Hani işte şöyle hesaplayacağız, şu zaman ödeyeceğiz gibi bir şey yok. Ama bence inşallah hızlı şekilde sistem toparlanır ve ödemeler yapılır. Yine aynı PTT'den alındığı gibi ödemeler alınır. Çünkü anne için bu ödeme 8 hafta için bile olsa önemli bir ödemedir. Az buz da olsa, hani 3'te 1 gibi bir şey de olsa, gene de bazısında 50-60 bin lira, bazısında 120 bin lira maaşınıza, bürütünüze göre, SGK'ya bildirilen bürüte göre fena da bir para olmuyor. O yüzden umarım en yakın zamanda bunun da ödemeleri yapılır ya da ne zaman ödeme yapılacağını bildirir de biz de ona göre, yani doğuran anneciler ona göre hareket eder, artı babalar. Çünkü anne çalışamadığı için aile bütçesinde biliyorsunuz bir ne denir ona, bir gül koyulabiliyor maalesef ki. Hüseyin Özbey selam söylemiş bize, iyi yayınlar, selamlar demiş. Bizden de bin mukabele. Artık böyle konuşacağım. Levent Bey anketi sormuş. Ben de sabah cevapladım. Frekans 360 üzerinden sosyal medyada, değil mi? Mirba rica. Bu anket frekans 360 üzerinden değil mi? Sosyal medya olan Instagram, tamam. Oradan katılabiliyorsunuz. Rica edeceğiz. Ben bile yaptım yani. Sen bastım beni. Bir parmağınıza bakar. Orada da ayrıca bizim yayın videolarımız, diğer üstadlarımın vesaire yayın videoları, haber videoları da ayrıca oluyor. Onlara da şöyle bir göz gezdirirseniz size kalben ayrı bir sevgi yollayacağım. Dua gibi düşünün. Sayın Soner Bey her zamanki gibi burada, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Alp Aslan Bey de bize merhabalar dilemiş. Biz de ona merhabalar diyoruz. Tabii ki Ankara'dan Nursel Hanımcığım. Annem, teyzem artık öyle oldu. Selamlar, çok sevgiler demiş. Teşekkür ederiz bizden de. Şu yapılandırmaya geçmeden önce İlker Bey bir şey sormuş. Bakayım bir saniye, neymiş? EYT'den emekli olma hakkını Temmuz ayı itibariyle kazanıyorlarmış. 5975 gün ile Ağustos ayının sonuna doğru Temmuz ayı sigorta primi ödeneceği için ne önerirsiniz? Ne fark eder? Şimdi şöyle. 5975 gün ne zaman doluyor ise onun ertesinde başvurabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, Ağustos ayının sonunda, Ağustos'un 28'inde doldu diyelim. Eğer Ağustos'un 29'unda başvurursanız 1 Temmuz itibariyle maaşınız birikir. Yok, tam tersi. Temmuz, aman karıştırmışsınız ya. Eylül. Ağustos'un 28'inde bitti diyelim. Tam gününüz doldu. 29'unda başvurursanız 1 Eylül itibariyle maaş birikir. 1 Eylül'ün atıyorum tam 1 Eylül'e kaydınız diyelim. 1 Eylül'de bitti. Çünkü bazen insan yuvarlayabiliyor ya lafı. İşte Ağustos'un sonunda bitiyor diyor ama 2 Eylül'de bitiyor mesela. 3 Eylül'de başvurursanız da 1 Ekim itibariyle maaş birikir. Ve maaş birikmesi için söylüyorum. Ama bunu İlker Bey şu şekilde sordu. Maaşının artması açısından sordu. Hiç alakası olmayan bir konu. 361 günde alan bir artış, maaş hesap sistemleri falan, öyle bir aylık, üç günlük, beş günlük şeyle hiçbir şey değişmez. O zaman, o yüzden gününüz dolduğu zaman hemen ertesi ne kadar çabuk başvurabiliyorsanız o kadar hızlı bir şekilde işten çıkışınızı yapıp aynı gün içinde başvurmanızı tavsiye ederim ki sistemsel olarak bir değişiklik olmasın. Bahsettiğiniz bir yandan da şu, muhtemelen o kadar karışık yazmışsınız ki, ama işte benim zekam yapacak bir şey yok. Temmuz zammından bahsetmişsiniz muhtemelen. Temmuz zammını emekli olanlar alacaktır. Ama şimdi siz eğer Temmuz zammının Ağustos sonunda bitiyor ise şeyiniz, Temmuz zammı sizi ilgilendirmiyor. Siz Ocak itibariyle zam alacaksınız. Bağlama oranınızla hiçbir alakası yok. Ama gününüzde olmadan da başvuramayacağınız için ekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Erhan Yılmaz Bey sormuş, ona da bakalım. %96 görme engelli raporu varmış. Engelinden %90'mış aslında görme. Kanserden dolayı da %6 vermişler. Emekli maaşı kesilmiş. Ben kanserden dolayı iyileştim ama gözetim altında 5 yıl 1 yıl emekli maaşı bağlanmıştı. Daha sonra kestiler. Peki, okey, çok güzel. Neden kestileri? Yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alabiliyorsunuz. Öncelikli olarak bunu bilmemiz gerekiyor. İş göremezlikten mi kesti? Şimdi kanser rahatsızlığının şöyle bir durumu var. Biliyorsunuz emekli aylıkları, yani daha sonra engelli emeklilikleri ilgili mevzuat değiştiği için önce iş göremezlikle alakalı bir durumumuz oluşuyor. Daha sonra kanser, yani CA hastaları için 18 aydan fazla aylık bağlanmıyor. Bundan bağdaştırarak kesmişlerdir. Ama bu sorulara cevap verebilmemiz, İtiraz edebilmemiz idari olarak ve hukuka gidebilmemiz için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gideceksiniz ya da yazacaksınız dilekçe olarak. Bana maaşımı neden kestiğini kanuni maddelere dayanarak net ve açık ibarelerle lütfen yazılı beyan edin demeniz gerekiyor. Yani bana Ayşe memurun, Fatma memurun maaşını kestik güle güle demesi bizim için ne bir açıklamadır, ne bir mazerettir, ne de bir idari itiraz olur. Ki mantıken de böyledir. Bu sebepten dolayı öncelikle bu yazıyı alacaksınız ki neye bağlamış, neden iptal etmiş, yanlışlık mı var? Başka bir başvurumu yapmam gerekiyor. Maaşımı kesin ama belki hemen ertesi gün gidip rapor yenilemeye başvurup tekrar bağlatabilirim. Yani bunların sebebi bu şekilde. Lütfen sizden ricam. Sosyal Güvenlik Kurumu'na Erhan Bey, gidebiliyorsanız gidin. Zaten bir hani tanıdığınız mutlaka vardır. Bir dilekçe yazarak bunu talep edin. Emekli ailem şu gün kesilmiştir. Bana kanun maddelerine dayanarak açık ve net bir şekilde yazılı bir cevap vermenizi rica ederim demenizi tavsiye ederim ki bir yol izlenebilsin ya da bir cevap verilebilsin size. Mücadele devam. Ya şu isim, ha, Sabri Fidan, buldum. Selamlar demiş, biz de ona selamlar veriyoruz. O Sayın de Cican diye bir beyefendi. Ali Bey kim ya? Yani bir çok özür dilerim, bunu bir önemli bir şey diye baktım. Ya önemli bir şey ama yani böyle koca bir satır, böyle üç tane paragraf yazılmış. Burası bir hani radyo yayını ya, ben bunu okumam zaten mümkün değil. Yani çok özel ve bireysel bir şeyden bahsedilmiş. Ali Bey'in kim olduğunu da bilmiyorum, kime iletelim. Bana ilettiniz ama bu şekilde size ben maalesef yardımcı olamam. İsterseniz Melis Elman Sosyal Güvenlik Uzmanı diye yazın bana normal numaradan iletişmek için bu burada. Ama çok selamlar ve saygılar dilerim. İnşallah işiniz kolay bir şekilde çözülür. Evet, şimdi ben şu vergi mevzusunu bir anlatayım mı? Yani daha doğrusu yapılandırma mevzusunu. Biliyorsunuz her seferinde bu sorular da geliyor. Ve herkes de merak ediyor tabii ki. Yapılandırma mı çıktı? Af mı çıktı? Faiz siliniyor mu? Silinmiyor mu? Çünkü bizde şöyle bir hala polyanlacılık var. Yani soru geliyor bana, diyor ki SGK borçları ve şey diyor, vergi borçları için işte af çıkacak mı ya Melis diyor. Ya da Melis Hanım diyor, artık tanıdık tanımadı. Diyorum ki bakın diyorum, yani ben kendi vergi borcumda bile zorlandım ve gittim yapılandırdım. Neden? Çıkmayacağına eminim. Faiz silimi ya da silimi. Ama diyor işte şey diyor, ama ne zamandır diyor şey oldu. Ben diyor geçen sosyal medya. Tamam yani gördüysen o zaman bekle. Yani ne diyeyim? Ama beklememeleri gerektiğini net bir şekilde aktardım. Faizlerin devam edeceği, faiz silimi değil yapılandırma çıkacağı. Bunu zaten çok uzun zamandır da söylüyoruz. Yapılandırma da nedir? Olan borcun taksitlendirilmesi. Taksitlendirilen borcun da faizli taksitlendiren, bu taksitlendirilen çok özür dilerim, borcun da bir faizle birlikte taksitlendirmesidir. Şimdi onu anlatacağım. Vergi artı kamu borçları için yapılandırma düzenlemesi meclisin gündeminde şu anda. Yani meclise geldi. Çıkmadı, çıkacak. Bakın tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Maksimum 36 aya kadar olan 72 aya çıkacak. Yani konuşulan tamamen bu. Yani artık borcun 6 yıla kadar böyle yayılarak ödenmesi mümkün hale gelecek. Şimdi açıkçası devlet de zaten bunu şöyle söylüyor. Ekonomik ödeme gücü ciddi şekilde belki zayıfladı. Benim bir şey çıkarmam gerekiyordu. Bunu artık görüşüyoruz. Yani esnaf, küçük işletme, şirketler, hatta düzenli vergi mükellefleri bile nakit akışında çok ciddi zorlanıyor. Piyasada zaten ticaretle uğraşan ya da tanıdığı var ise para falan dönmüyor. Biliyorsunuz çekler dönüyor. Çeklerin de ödeme günleri artık böyle çok da süreler uzadı ya da karşılıksıza döndü. Yani para yok, kimsenin para yok. Takas usulüne döndük yani. Ben ona inanıyorum şu anda. Şimdi özellikle bu tabii uzun süre ödeyemeyenler için yüksek bir faiz oluştu. Ve bunlar da ciddi sıkıntıya döndü. Şimdi bu düzenlemeyle iki katı sürede ödeyebilecek. Yani 72 şeye aya yayacak. Yani biliyorsunuz borç yiğidin kamçısıdır arkadaşlar. Borçsuz insan olmaz. Daha da uzun süreye yayacaklar. Yani şimdi aylık ödeme yükü en azından düşecek. Örneğin şöyle diyelim. 720 bin liralık bir borç düşünelim işte. Hem vergi hem de kamu borçları için diyelim. 36 ay sistemindeki yük çok ağır olunca 72 aya yayıldığında ödemeler düşüyor. Ne oluyor? İşte teminat konusu da değişti böylece. Şimdi diyor ki 72 aya tabii yayarsam diyor. 720 bin lira da olsa eskiden bu borcu yapılandırmanız için bir teminat vermeniz gerekiyordu. Yani örneğin işte yüzde işte bilmem kaçını ödetiyordu ya da bir şey gösteriyordu. Şimdi bunu da şeye kadar yapıyordu. 57-250 oldu. Şimdi onu 1 milyona çıkardılar. Yani birçok kişi ev, arsa, ipotek ya da ek teminat göstermeden bu yapılandırmayı yapabilecek. Yani örnek anlamayın için tekrar söylüyorum. 720 bin lira borcunuz var. Devlet diyordu ki sana ben bunu 36 ay taksitlendirsem eski sisteme göre, ama bunu taksitlendirmem için bana en az 250 bin lirasını teminat göstermen lazım. Bunun için de tabii eğer keş bir para yoksa yani daha doğrusu ya ödeyeceksin diyor bu kadarını, ya da bir şey göstereceksin. İşte bankada yok değil ama bir ev var mesela, evi ne oluyor, ev ipotekli oluyor. Bunu en azından 1 milyona kadar çıkınca bu borcu hiçbir şey göstermeden ödeyebilecek duruma geldiniz. Peki hangi borçlar bu kapsamda? Kurumlar vergisi, gelir vergisi, araç için MTV'ler, SGK primleri, kendiniz adına olur, çalışanınız adına olur, trafik cezaları, harçlar. Trafik cezalarını bence iyi ki eklemişler, çünkü biliyorsunuz ki çok saçma sapan yüksek trafik cezaları oluyor. Belediye borçları, öğrenim kredileri gibi kamu borcunu da kapsayan birçok kalem bu şeye alınacak, sınır alınacak. En önemli tabii durum burada, bu ayrımı tekrar söylüyorum, lütfen yapın. Bu bir borç silme düzenlemesi değil. Bu 1 milyon teminatı aflarla, borç üstüyle vesaireyle işte bunu silme olarak düşünen de olacak için tekrar söylüyorum, hayır. Vatandaşın borcu sabit, sadece ödeyebilecek duruma getiriliyor. Yani faizi duruyor, borç duruyor, süre uzuyor. Peki burada kritik esas nokta ne? Peki ben bu taksiti uzattım, daha fazla taksitlendirme yapıyorum. Borcuma ne gelecek? Çünkü taksitlendirmeleri devlet faiziyle bile bir borç olsa, bu 720 bin liranın atıyorum 500'ün ana para diyelim, gerisi faiz diyelim, onu 720 bin lira olarak yapılandırdığı için bunu da yapılandırırken tekrar faiz istiyor. Taksit uzayınca gecikme faizi devam edecek. Vatandaş buna göre bir ayarlama yapıyor. Ama buna herhalde henüz açıklaması yapılmadı. O yüzden düzenlemenin hani gerçek avantajı bu uygulanacak faiz durumunda ortaya çıkacak. Yani borcum, ana borcun faizini silerse, ki silmeyeceklerini resmi bir şekilde açıkladılar, ama en azından taksitlendirmeye ekstra bir faiz koymadan yaparlarsa tabii çok daha mutlu ediyoruz diye düşünüyorum. Tahsil edilemeyen bütün hani alacakların tahsil edilmesi için. Çünkü neden? Dediğim gibi borcu çok fazla büyüyen var. Ama bir yandan da SGK ve kurumun birilerine bir şeyler ödemesi gerekiyor. Bir yerden bir şeyin çıkması gerekiyor. Yani siz paranızı ödeyin ki ben sistemi döndüreyim. Yani bu aslında ödeme krizinin ve ekonomik krizin bir kabulü şeklinde çıkacağı için biraz daha bekleyeceğiz süreci bence. Yani yasalaşması Temmuz sonunu bence bulur. Temmuz'u geçer. O yüzden biraz genel kurulda netleşecek her şey. Ufak ufak ben tabii her detayı gene veririm. Ama kesin çıkmadı. Biliyorsunuz resmi gazetede yayınlansa bile kesin çıkmış olmuyor. Annelik şeyi için örneklendirdim. Fakat önümüzdeki günlerde tahsilat politikasını değiştirip süreci uzatırsa en azından %10'luk bir kesimden, sadece %10'luk diyorum, ödeme alabilecektir. Çünkü maalesef ki ülke ekonomisinde bir ev bile almak artık mümkün olmadığı için en basit, sadece tahsilatı %10'luk kesimden yapabileceğine yürekten inanıyorum. Neyse, hadi biraz neşemiz yerine gelsin. Size bir şarkı arası veriyorum. Ondan sonra Temmuz maaşlarıyla ilgili ve yeni değişik düzenlemelerle ilgili bir konuşma devam edelim sizinle birlikte.

0: Melis Elmen'le çalışma hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le çalışma hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar sosyal güvenlikle ilgili birlikteyiz ama şimdi şu emekli maaşları ilgili geçmeden önce Can Garan Bey dahil olmak üzere, dinliyorsunuz herhalde Can Garan Beyciğim, affınıza sığınarak şunu sürekli söylemek istiyorum ki konu çok net karışıyor. Şimdi Can Garan Bey, yani herkes söylüyor bu arada, Can Garan Bey sizi de hani dışarıda tutarak, ayıp olsun istemiyorum ama şimdi SGK ile bir ilgili bir sorunum yok diye başlayan bir cümle ve zamanında Bağkur, sigorta Bağkur'la ilgili bir derdim de yok demiş. Ama yayını kaçırmıyorum. Sinir bozucu. Bana mı dediniz? Antalya'dan selamlar demiş. Bizden de çok selamlar Can Beyciğim. Neden bunu başladım biliyor musunuz? Şunu çok söylüyorlar. Yani Can Garan Bey'in işte kelimeyi toparlayamadım ki işte. Can Garan Bey özel sinir oluyor bana demek. Kusura bakmayın, küçük disleksiler önce tersten başlıyorlar. Şimdi konusu gelmişken söyleyeceğim ki SGK dediğimiz şey bir sosyal güvenlik kurumu demektir. Bakın çok basit, SGK, sosyal güvenlik kurumu. Hatta bazen biz SGK uzmanı diye yazıyorlar ya bize. Sosyal güvenlik kurum uzmanı gibi bir şey oluyoruz biz. Aslında biz sosyal güvenlik uzmanıyız, yani SG uzmanıyız. Ama işte yayınlarda vesaire de öyle yazılıyor. Ya da SGM uzmanı olabiliyor, sosyal güvenlik müşaviri uzmanı, o da olmuyor. Hani orada biz sosyal güvenlik uzmanı sadece açık olarak yazılmasını istiyoruz ama tabii bazı şeylerde çok uzattım. Yani kısa kalıyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani Bağkur var, SSK var, 4C yani emekli sandığı var ama SGK genel kurum adı. Çatının adı yani, evin adı. Apartman gibi düşünün işte, ne bileyim, Ayşe apartmanı, Çiçek apartmanı, Tülin apartmanı gibi. Öyle bir şey SGK, öyle düşün. Hadi uzatmadım konuyu ama bir de şeyi söyleyeceğim. Şimdi haberlerde de şey yapıyorum. Biliyorsunuz bir savunma sanayi şeyi var, fuarı var. Ben de Yeşiköy tarafından, yani o taraftarda oturduğum için gelirken gördüm. Yarın sanıyorum birçok yol kapanacakmış. Hani o taraf üzerinden bir yere gitmek isteyen varsa, özellikle eski havalimanı yolu üzerinden söylendi mi bilmiyorum ama hani ben gördüğüm için kapatmaları tekrar hatırlatayım. O tarafın kullanacak olanlar varsa bayağı ciddi önlemler alınmış. Eski havalimanı yolunu bilen biliyor mu bilmiyorum. Havarp Okulu'nun müzesinin ve şeyinin oradan böyle ileri gider falan. Oralar hep kapatılıyor. Hakkınızda olsun. Şimdi şu Nisan ayı enflasyonu konusunu bir konuşalım isterseniz. Tahminlerimizin, nasıl söyleyeyim size, bayağı üstüne çıktı. Ve bayağı üstüne çıkması TÜİK'in belirlediği bir şey olduğunu da hatırlayalım. Yani bu çıkan rakamın her zaman konuşuyoruz en az %20'si üstünde oluyor yani. Ve bize dediler ki şu anda Nisan ayı için 4 küsürlük, 4.18'lik çok özür dilerim, bir veri açıklandı. Ocak ayı da biliyorsunuz 4.18'de ama arada bir düşme vardı ve bu düşmelerle birlikte bizim de tahminimiz, hani gene bu ay için bir yükseklik bekliyorduk ama 2.50'ler gibi bir şey bekliyorduk. Ama bu 4.18 demek biliyorsunuz ki en az yüzde dediğim gibi 20-30 üzeri bir enflasyon demek. Şimdi tabii bu konu her açıldığında Temmuz ayında emekliye ne kadar zam gelecek konusu da peşinden tabii ki ister istemez aktarılıyor. Yani soruluyor. Şimdi gündem buna döndü. Ama artışın yanında da şu da tabii konuşuluyor. Pazarı, kirayı, esnafı, iç tüketimi nasıl etkileyecek? Ne olacak? Çünkü bakın, hep söylüyorum, yeni izleyenler için de söylüyorum, bana emekli için hadi şu anda bu veriler açıklandı, %14.64 SSK ve Bağkur emekliliği için bir garanti var, tamam mı, garanti imzası bu, %14.64'ü alacak, tamam, diyor ki işte ben zam dememi hoşlanmayanlar için enflasyon farkı. Arkadaşım fark etmiyor işte ya, halk dili diye bir şey var. Benim de zaten amacım bu. Enflasyon farkını evet alacak ama yani benim için Ayşe teyze onun için zam yani. Kusura da bakma. Zaten o konuya değineceğim şimdi. 14.64 artış almak, hadi enflasyon farkı almak, zam almak, artık ne diyorsanız. Bir o kadar da ülkenin 6 aylık %14.64'lük zararı demek. Yani cebinizde bulunan her paranın %14.64 aslında düşmüş olması demek. O yüzden bunun için çok fazla pazar ve şey çok konuşuluyor. Pazar da gene çok pahalanmış. Yani ben böyle baktım. Sormadım da niye sormadım biliyor musunuz? Yani ukalak açısından söylemiyorum. Apartman görevlisi mesaj atmış. Abla hani bir şey istiyor musun? Pazardayım. Gayri ihtiyar, çok üzüldüm ama kiraz istedim. Yani kiraz. Sormadım da fiyatı. Yani bir kiraz ne kadar olabilir? Hani tam yeni çıktı ama hani ne kadar uç olabilir diye düşündüm yani. 700 lira nedir ya? 700 lira kiraza nedir? Böyle baktım suratına. Abi dedim iade edebiliyorsun mu? Gülüyor. Şimdi bir şey de demedim. Hani yiyenler gelecek, çocuklar yer diye de çok da ses edemedim. Ama yani ve bunun artacağına da ben eminim. Tam zaman hani şey meyvenin şeyi geldikçe düşüyor ama 700 lira nereye düşecek? 30 liraya düşmeyecek ya neticede. O yüzden bu konuda çok fazla tabii detay konuşuluyor. Ama tabii nihai rakam yani %14.64'ün üstünde artışlı enflasyon farkı artık ne diyorsanız 3 Temmuz'da açıklanacak son veriyle ortaya çıkacak. Ama piyasa katılımcıları anketlerine baktığımız zaman %18 ve %18.5 bandında bir fark bekliyoruz. Ocak ayındaki tabii verilen şey çoktan eridi zam. Yani doğalgaz, elektrik harcamaları çok yükseldi. Yani ben anlamıyorum. İki karşı komşu oturuyor. Biri 3000 lira elektrik ödüyor. Biri 650 lira ödüyor. Çünkü bu biliyorsunuz bilmem ne farkını kaldırdılar. Belli bir kilovatın üstünde ödüyorsanız harcadığınızın da üstünde ödüyorsunuz. Garip kuraba bir şey oldu bu. Bunu kimse de açıklayamıyor ha. Yani en uzmanına sorun bir şey söylüyor ama net bir açıklaması da yok. Ya sadece geleni ödüyorsunuz. Ve ben buna şahidim yani kendim. 3000 lira geliyor. Karşı dairesine 650 lira geliyor. Hadi karşı dairesi klima kullanmıyor diyelim. Ne kadar, bu kadar fark eder mi yani? Ama ediyor maalesef. Şimdi bu enflasyon farkı verecek diyelim. İşte bu o yüzden 18 oldu diyelim. Peki refah payı gündemde mi? Esas konu da aslında bu. Çünkü emeklinin en büyük beklentisi artık sadece enflasyon kadar artış değil yani. İşte bu enflasyon zammı hiçbir şey değil. Yani benim markette diyor hissettiğim TÜİK kardeşin açıkladığı hiçbir şey uymuyor diyor. Gittiğim hiçbir şey bana aynı oranda düşmüyor ya da hiç zamlanmamış almıyorum diyor yani. Özellikle de en düşük emekli maaşı alanlar için de aynı şekilde. Şimdi 20 bin tabanında olan bir maaş diyelim. Hadi bu rakama göre şu anda eğer yaparlarsa biliyorsunuz en düşük maaş, emekli maaşı otomatik olarak artmıyor. Bununla ilgili düzenleme yapacaklardı ama Cumhurbaşkanı'nın onayına bakıyor. İşte bir teklif geliyor, o onaylarsa ancak öyle artıyor. Neyse biz normal artacakmış gibi konuşalım. Şu an 20 bin olan 22.900 civarı bir rakamı aslında garantilemiş oldu. Ama beklentiler 23-25 bin bandında. Benim tahminim şöyle yapacaklar. Enflasyon ne çıkar ise bunu bir sefere mahsus. Hani artık her sene bunu konuşuyoruz ya otomatik artmıyor işte yeni karara bağlı vesaire. Bunu stabillemek için ne denir onun adına bir rakam yani işte %18 çık diyelim. %20 bin üzerine %18 yapıp bu kök aylıktı, o aylıktı, bu aylıktı çıkaracakmış gibi tek bir rakam bana öyle geliyor. Ama emin de değiliz. Bakacuk. Kök maaş düzenlemesi yani aslında bunun adı. Bu da mecliste. Taban maaşları hani bu kök zımbırtısının ortadan kaldırılması. Çünkü biliyorsunuz işte o alamıyor da o alıyor da işte yok 11 binin altında alan da hiçbir şey alamaz. Ama sonra biri çıkıyor diyor ki artık bütün en düşük emekli maaşları bu diyor. Anlamı kalmadı yani onu söylemeye çalışıyorum. Kök aylığın bir mantığı yok. Yani adam üzülüyor tamam hadi ben 15 bin lira kök aylığım var 20 bin lira alıyorum. 20 bin liraya diyor zam gelmezse ben gene 20 bin lira alacağım. Ama çıkıyorlar her şeyde en düşük emekli aylığı yükseltiliyor. Bir anlamı da kalmadı. En azından bir eşitlik sağlayabilmek için bence böyle yeni bir yöntemle gelecekler diye düşünüyorum Temmuz'da. Yani kulisteki en büyük başlıklar aslında bunlar. Tamamen hükümetin Temmuz ayında sadece Mart artışı yapmayacağı ama maaş artışı yapmayacağı. Sosyal destek kalemleriyle birlikte yeni adımlar getireceği. Çünkü seçim ekonomisi olmasa bile toplumdaki geçim baskısı artık çok yükseldi. Özellikle yani büyük şehir emekliler yani bunları biliyorsunuz ama hani ben gene de şey yapmak istiyorum hani belki aranızda bir gizli vardır da bunları bilmiyorum. Ay çok özür dilerim. Biz fakirlerin halinden anlasın diye. Ay anlatıyorum. Dur şunu da anlatacağım. Ay çok özür dilerim güldüm. Ya içeride de anlattım. Şimdi geçen biliyorsun Mayıs'ta Hıdrellez etkinlikleri oluyor. Sahile indik. Ben pek böyle çok şeylere şey kavramlı değilim yani çok anlamam öyle şeylerle. Ben genelge okurum. İşte böyle atlamamışım ateşten tamam mı? Hadi dedi arkadaşım işte Tuğçe'de bir arkadaşım var. Dedi ki ne yapalım atlayalım şuradan falan. Tamam dedim ama ne dileyeceğiz dedim. Bir şey dileniyormuş atlarken. Üç kere de atlamak gerekiyormuş falan. Ben o şeydeyim hala, bakıyorum böyle paçalarım uzun, paçam yanar mı falan, onu düşünüyorum yani, o kadar kafa. Neyse dedi ki ya şey yapalım dedi, işte ne bileyim 50 milyon TL isteyelim dedi, tamam mı? En az işte bir şekilde hani iş de olsa diyor, hani şey de yapmadı yani, bedavacı da olmayalım artık dedi, havadan da gelmesin ama diyor, tamam mı? Hani bir 50 milyon TL bir şekilde kazanalım dedi. Tamam dedim, olur, güzel para yani, şu an ben 5000'e de okuyayım ama 50 milyon iyi. Neyse biz atladık mı atladık, arkadaşımın işte köpeği var. Tutuyor, diğer arkadaşımız da köpeği tutuyor, böyle baktı baktı, ne dilediniz dedi. Biz de dedik 50 milyon TL dedik. Yani siz şöyle kendinizi bir yere koyun, o hani tabiri kullanamayacağımız es kelimesiyle se kelimesi başlayan bir böyle gönülden bir laf dinledik. Çünkü dedi ki bedava diliyorsunuz, bari 50 milyon dolar dileseydiniz diye. Yani değil mi, insanın ruhu fakir olunca ancak buraya çıkabiliyor. Bir yana. Yani ekonomik durumumuz bu. Aranızda bir zengin var ise ben size anlatmış olayım. Biz pazarda, çarşıda istediğimiz kadar hiçbir şey alamıyoruz. Bunların tabii enflasyonun vesairenin de değeri. Bu çalışan için de böyle, aslında emekli için de böyle. Özellikle emekliler tabii daha çok etkileniyor. Çünkü ne olursa olsun sistem değiştiği için 30 bin lira olan bir emekliden bahsedelim. Bu adam 30 sene çalışmış ama 30 bin lira alıyor. Çünkü maaş hesaplama sistemlerinin problemi yüzünden. Ama en azından hani bir 60-40'lar alınabiliyor bazı özel sektörde. Aradaki o fark bazı şeyleri çok derinden etkileyebiliyor. Çünkü kiralar korkunç durumda. Ev almak zaten mümkün değil. Biliyorsunuz bunun anketi yapılmış. Anketi de değil, direkt haberi yapılmış. Çok da hani bilinen bir medya kuruluşu tarafından. Ve tek de şey yapmışlar yani, gözümüze sokmuşlar. Zenginler anlamaz bunu ama. Ev alamazsınız arkadaşım demiş özetle. Yani 2+1 bir ev için bir evin, hanenin gelirinin 350 bin liranın olması gerekiyor. En az, en az. Çoğu hanenin geliri şu anda 40 bin liranın ve 50 bin lira, ya 60 bin lira diye. Hadi iki şeyde çalışıyor olsa asgari ücretle 60-70 diyelim. Anlatabiliyor muyum? Düşünsenize aradaki farkı. Ama bu kiraya gittiği için de zaten hiçbir şey alamıyorsunuz. Ama ben hadi eskiden şey yapılıyordu ya, kira ödeyeceğim mi? İşte 20 bin lira kira ödeyeceğim mi? İşte faizli kredi alırım. O da zaten aylık 20 bin lira. Öderim 5 sene, kurtulurumdu. Bu da yok artık. Onu da ödeyemiyorsunuz, onu da böyle karman çorman bir şey. O yüzden fakir fakirin halinden anlar, ben sizi anlıyorum. Ama umuyorum ki verilecek %18 civarı çıktığını farz edelim. En az %20'lik bir zamma bağlanarak en azından yıl sonunki hedef enflasyonu bir böyle yani işte ne bileyim, gönül ferahlığı olarak. Çünkü ben ne desem de olmayacak ama en azından gönül rahatlığına çevirebilecek bir durum olsun. Güven Çarkçı Beyciğim sormuş. Merhabalar, iyiyim şu dönemlerde. Sürekli maaş kesilenler duyuyor.

Aslında yararlanabiliyorlar, bu uzatıldı. Bu niye böyle çıkmış onu anlamadım sistemde. Kayıtta bir sorun olmuştur. Borcunuz olsa da yararlanabiliyorsunuz, bir şeye kadar verdi ama onun GSS olarak mı yaptı? Ona çok emin oldum. Ya bana şey atsanız onu mesaj. Ya da ben bir şey not dur fotoğrafını çekeyim de size dönerim, varsa şeyiniz. Bir yerden dönerim unutmazsam. Ben unutursam siz hatırlatın. Şeylerden yazarsınız. Onu çünkü uzatıldım bak. Allah Allah. Yok, hatırlayamadım. Kafamdan silindi ha. O kadar çok konuşuyorum ki, değil mi? Hızlı çok ve konu atlayarak bunu beni biliyorsunuz. Ay bakayım. Ayhan Dede Bey'e önce selamlar. Ne demiş bakalım? sıkıcı konuları enerjik ve heyecanlı temponuzu anlatıyorsunuz. Anlatıyorum da işte konuyu unutuyorum sonra. O kadar kendim bıdı bıdı konuşuyorum ki. Kendi kendim konusunu unutuyorum. SGK artı vergi borçları yapılandırmaları cari dönem borçlarına da düzenli ödemeyi zorunlu tutarsa başarı şansı çok düşük demiş. Mevcut düzenleme çerçevesinde yapılandırmış borçlar yeni yapılanma kapsamında yeni şartlardan yararlanabilecek mi? Evet evet. Yani şimdi mesela eski yapılandırmanızın ne bileyim taksitlendirme şeyi faizi yüksekti mesela, onu tekrar yapılandırabileceksiniz. Ama işte bunu kim ödeyebilecek, onu da göreceğiz yani. İşte diyorum %10'luk kesim ancak ödeyebilir bunu. Yapılandırmayı yapar, %70'i yapar. Bir %30'luk kısmı şey yapacak çünkü. Bir kısmı üşenecek gitme. Bir yere ederiz ya diyor. İşte bir kısmı ödeyemeyecek. Yani öyle bir durum olacak ama hani bu bir çözüm değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben o yapılandırmayı 72 ay yaptım diyelim, tamam mı? 720 bin liralık bir borçtan hani örnek verdiğim için. Arkadaşım ben onun taksini ödüyorum ama bana bir dahaki ayın da gelecek vergisi, SGK'sı, borcu. Yani hem onu hem onu ödemem gerekecek. Tabii ki ödemeniz gerekecek. Yani şöyle, bu sistem böyle zaten. Yani bir borç sistemi var. Evet, vergi sistemimiz. Ama faiz daha çok bel büküyor. Yani 550 bin liralık ana paranın işte faizi 200 bin lira oluyor. Ya yani o olmasa en azından, o faizi silse hani ona daha çok razı insanlar bence. Ve bu ödenebilir şansı %10'dan %30'a çıkaracak bir durum. Ha, bilmiyorlar mı? Bence biliyorlardır. Yani neticede bir devlet içinde bulunan ve bu mevzuatları, kanunları çıkaran adam belki benim üstümde bir ekonomi bilgisine sahiptir, değil mi? Yani mantıken ülke yönetiyor bunlar. Yani bunu %10'luk ödeneceğini herhalde biliyordur arkadaşım, yani o kadar da değil. Hadi çarşı pazarda bizim ne çektiğimizi belki bilmiyordur da, işte zengin nali bizden anlamıyor ama bunu biliyordur. Ama bana göre bunların çoğu, bu yapılandırmaların eğer gerçekten hakkıyla 2021'e kadar yapılan Bağkur'da hem borcunu siliyorum arkadaşım hem hizmetini. Yani emekli de olamazsın benden ama borcu da sildim. Sen günü gelir paran olursa satın alırsın gibi gerçekten bir işe yarayacak bir ana kanunu, vatandaşı rahatlatacak bir şey olmadığı sürece bence mantıksız, sadece reklam amaçlı gibi düşünürüm ben bunları. Anlatabiliyor muyum? Yani işte bu şey gibi, vişne lekenizi çıkarıyorum. Vişne lekesi çıkmıyor arkadaşım, sadece reklam yani gibi bir durum bu tamamen. En azından faizi sildik mi yani? O yüzden bence çok da yoğun bir ödeme olmayacaktır. Hakan Candaş Bey bizi severek dinliyormuş. Çok teşekkür ederiz. Bak beğeni aldım gene. Çok teşekkür ederim. Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyorum insanım. Çok çok teşekkür ederim. Ben de bekliyorum vallahi ya. Benden çok İlknur Hanım daha çok bekliyor. Ben son dakikalarda geldi. O daha heyecanlı bekliyor sizden. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca bütün Sputnik program yapan herkese de selamlarını iletmiş. Biz de sizden size kocaman ilettik. Ay bunu konuşmayalım ya. Diyeceğim ama ha, başka bir konuymuş. Bakayım. Ya şu pandemi mevzusu var şimdi. Ali Haydar Özbey yazmış. Can Kulaylı dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. Emekli pandemiyle ölen bir abisi varmış. Eşi SGK'ya başvuru yapmış, tamam. 5 yıl geçtiği için zaman aşımıyla ilgilenmemişler. Böyle bir şey var mı? Yok, hayır. Bu hemen düzelteceğim bunu. Yani pandemide koronavirüs virüsü kaparak rahmetli oldu. Hayır. Şimdi bakın, burada bir yanlışlık var. Dul aylığı, yani eş karısından ya da kocasından dul aylığını her koşulda alır. Bu bir. Bahsettiğimiz şey de şu. Eşi 5 yıl önce öldü diyelim. 7 yıl önce öldü, tamam mı? Örnek veriyorum. 7 yıl önce öldü. Kişi dul aylığına bugün başvurdu. Dul aylığını alır. Ayrıca geriye dönük 5 yıllık aylığı alır. Ama geri 2 yıl alamaz. Yani sadece son 5 yılınkini alır. Burada konu karmaşası var. Kesinlikle hatalı bir yaklaşım. Böyle bir şey yok. 5 yılı geçti falan değil. Sadece 5 yıl öncesinin
miktarını alamaz ama 5 yıllığı alır. Bu konuyla ilgili ya benimle iletişime geçsinler ya da hiç kimseyle konuşmadan bir dilekçe versinler. Hem formu doldursun, dul ailemi ve geriye dönük 5 yıllık ödememi istiyorum diye

0: her türlü alır. Konu karmaşası var bunda. Yetkin Bey de gülmüş değil mi?
1: Ben de çok gülür kendime ya valla. Şey
0: ya çok özür dilerim de fakire fakir anlatan fakir.
1: Ay tövbe tövbe ya valla.
0: Çok kısa zamanım kaldı. Bülent Bey'le de hemen cevap vereyim. Hayır, silinme yok. Bağkur içinde yok. Yapılandırma çıkaracaklarını hem Aile Sosyal Güvenlik açıkladı, hem vergi için bakan açıkladı. Silinme planlamıyoruz. Taksitlendirme planlıyoruz diye. SGK maaşınızdan bir şey kesmez, bunu da söyleyeyim. Hastane, eczane vesairedir. Hiç kimse için ekstra bir para kesmez Serpil Hanımcığım. Biraz hızlandım çünkü ben gidiyorum ya, beni kovdular, vaktim bu kadar dediler. Gene sorularınızı yazabilirsiniz, dediğim gibi bana yolluyorlar ya da sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Umuyorum ki bütün dilekleriniz gerçekleşir, benim kadar küçük dilekleriniz yoktur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.
2: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan TÜİK ataması iddialarına yanıt. Fatih Erbakan aday olursa destekleriz demişti. Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Galatasaray Süper Lig'de 26. kez şampiyon. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin 9 Mayıs Zafer Günü'nde bir dizi uluslararası görüşmenin ardından dün Kremlin'de basın mensuplarının sorularına yanıtladı. Ukrayna çatışması sona doğru ilerliyor diyen Rus lider, batılı elitlerin küreselci kanadının Ukrayna'daki çatışmayı provoke ettiğini belirtti. Putin, Batı'nın Ukrayna'yı destekleyerek birkaç ay içinde Rus devletinin çökmesini beklediğini ancak bunu başaramadıklarını da ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Zelenski ile görüşme bir müzakere süreci değil, çözüm sürecinin nihai noktası olmalı diye de ekledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD ordusunun İran bandıralı iki petrol tankerine deniz ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Umman Körfezi'nde saldırması sonrası misilleme uyarısında bulundu. İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı bölgedeki Amerikan üslerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır saldırıyla sonuçlanacaktır uyarısı yapıldı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani de hafif denizaltıların Hürmüz Boğazı altında olası tehditlere karşı hazır beklediğini açıkladı. Yurda dönelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçundan soruşturma başlatmıştı biliyorsunuz. CHP lideri Özgür Özel ise dün bu iddialara yanıt verdi. Rize'de gerçekleştirilen millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde bu iddialarını sürdürdü.
2: Akın Gürlek bu ülkeyi bir felakete sürüklemektedir. Bu adam tam 16 tane tapu biriktirmiş. Bu serveti yapması mümkün değil. Şimdi kriptolu telefonla konuşuyor. Tayyip Erdoğan'ın sesini kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıyor, kayda alıyor. Bir kasa tutmuş bir bankada o ses kayıtlarını istifliyor. İçişleri Bakanlığı gidebilir. O banka kasasını açtırabilir, o hafıza kartlarına el koyabilir.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Mansur Yavaş'ı destekleyebiliriz açıklamasına cevap verdi. Önceliğimiz Ankara diyen Mansur Yavaş ama takdir kendilerinin teşekkür ederim onur duydum dedi. AK Parti'ye geçeceği konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a da tepki gösteren Mansur Yavaş seçmen bir başka partiden seçmek isteseydi istediği belediye başkanı seçerdi. Belediye başkanlarının ya milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirmesini uygun bulmuyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de dile getirdiği Öcalan'a statü verilmesi konusunda AK Parti kaynaklarından yeni bir açıklama geldi. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan birisine hukuki statü verilmesinin mümkün olmayacağı vurgusu yapıldı. Terör örgütü PKK elebaşına hukuki statü vermek yerine İmralı'daki şartların esnetilmesinin gerektiğini söyleyen AK Parti kurmayları Öcalan'ın gazeteciler ve akademisyenle görüşmeler yapabilmesinin önünü açılmasına da sıcak bakıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yasağı düzenlemelerin ancak PKK'nın sahada somut şekilde silah bırakmasının ardından gündeme gelebileceği de belirtiliyor.
0: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan TÜİK ataması iddialarına yanıt geldi. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki gösterildi ve bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında da tüm hukuki hakların kullanılacağı bildirildi. TÜİK Başkanlığı'na resmi gazetenin dünkü sayısında yayınlanan kararla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacan'ın ataması yapılmıştı. Akıllı telefon ve tablet fiyatlarına zam geliyor. Küresel piyasalarda yaşanan çip krizi ve bölgesel çatışmalar nedeniyle teknolojik ürünlere zam yolda. Yılbaşından bu yana fiyatları %25 artan akıllı telefon ve tabletlerde %25'lik bir zam daha bekleniyor. Bayram tatili öncesi otel fiyatları belli oldu. 9 günlük tatilde 10 milyon kişinin yollara düşmesiyle birlikte turizmde 180 milyar liralık hacim bekleniyor. Ancak artan maliyetler nedeniyle otel fiyatları %25 arttı. Seyahat planları bütçeleri zorlamaya başladı. Ayrıca otobüsçüler de zarar etmemek için biletlere %20 zam talep ediyor. Spor. Süper Lig'de şampiyon yine Galatasaray. Ligin 33. hafta maçında dün Antalya Spor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray puanını 77'ye yükselterek ligin bitimine bir hafta kala üst üste 4, toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırmıştı biliyorsunuz. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Türk futbol tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk kişi oldu. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan Galatasaray 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7-16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'la 10 şampiyonluk farkı yakalamış durumda efendim. Süper Lig'de biliyorsunuz Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi, Fenerbahçe'nin de dün Konya'da 3-0 kazanması sonrası ligi ikinci bitirmesi kesinleşti. Süper Lig'de üst üste 5. kez ikinci olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti ise 13 yıla çıktı. Sarı lacivertliler gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 33. haftasında dün sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki vardı. Alınan 2-1'lik Trabzonspor mağlubiyetinin ardından istifa tezahüratlarına basın toplantısında cevap veren Yalçın, "Ben kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye hazırım, bırak diyorlarsa bırakırız," dedi. Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla sona erdi. Küme düşme hattında da kritik gelişmeler yaşandı. Karagümrük deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen kümede kalamadı. Karagümrük'ün umutları Gençler Birliği'nin Kasımpaşa karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından sona erdi. Lige veda eden bir diğer ekipse Alanya Spor'a 3-1 mağlup olan Kayseri Spor oldu. Karagümrük ve Kayseri Spor Trendyol 1. Lig'in yolunu tutarken Süper Lig'den düşen son takım gelecek hafta belli olacak. Çekya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Slavia Prag, Sparta Prag derbisi futbolun önüne geçen olaylarla gündemde. Slavia Prag taraftarları 3-2 önde oldukları Sparta Prag derbisinde şampiyonluğa yaklaştıkları sırada sahaya girip rakip taraftarlara meşale fırlattı. Maç yarıda kaldı. Bitime 3,5 dakika vardı. Slavia Prag'ın hükmen yenik sayılması gündemde ve bu sonuçla Sparta Prag'ın şampiyonluk için yeniden umutlanabileceği belirtiliyor. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
3: Antrenörlüğü deyince her şey çok güzel olacak. Aslında bizim takım muhteşem bir takım.
4: Ya falan. Ben işte bu tahammülsüzlüğü anlayamıyorum bu kadar çabuk. Yani sonuçta sen Süper Lig'e bu sezon çıkmışsın. Hiç bilmediğin bir mecradasın. Yani insanların kredisinin bu kadar çabuk da tüketilmemesi lazım.
3: Fenerbahçe maçıyla başlayalım, ne dersin? Senin de heyecanını yukarıda tutalım.
4: Yani çok güzel bir maçtı gerçekten. Ama şimdi bir şey söylesem, şimdi ben gene dinleyicilerimi kızdıracağım. Gene buradan böyle WhatsApp'tan yazacaklar bana, ben üzülüyorum ama Fenerbahçe cumartesi günü bu maçta sadece Trabzonspor'u yenmedi. Ben sadece bunu söylüyorum ama bunu açmayacağım. Ama benim bir taraftar olarak izlediğim şey buydu. Yani sadece orada biz Trabzonspor'u yenmedi. Gerçekten yendiği başka şeyler de vardı diye düşünüyorum.
3: Burada 15 tane şut var. Yani dediğim gibi hani babasının tarlası gibi oynadı derken biraz bunu kastediyorum. Gerçekten de Trabzon çok alan açtı onlara, gelsinler oynasınlar rakiplerim şeklinde. 440 dakika oynamış Emirhan Topçu mesela. 4 sarı kartı var ona. Ama mesela Barış Alper Yılmaz'ın 3'te 1 kadar mı faal yapmış, aşağı yukarı böyle bir şey. Yani bunları acaba hala bu gözle baksalar mı?
4: İyi
3: yani
4: niyet biraz arıyor muyuz hala bunda?
3: Yani aramak zorundayız ya. İyi niyet aramak zorundayız ya.
4: Ben kötü kalptim. Aramak zorundayız. Aramayacağım.
0: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Futbol Saati her salı saat 14'te.
5: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Deniz kaplumbağalarının cinsiyetini kumun sıcaklığı belirliyor. Bir deniz kaplumbağasının bıraktığı yumurtalar kumun içinde yaklaşık 60 gün boyunca kuluçkada kalır. Yavruların cinsiyetleri kumun sıcaklığına bağlı olarak belirlenir. Daha serin kumlarda erkek, daha sıcak kumlarda ise dişi yavrular gelişir. Sadece deniz kaplumbağalarında değil, timsahlar ve bazı diğer sürüngenlerde de yavruların cinsiyetleri döllenme sırasında değil, kuluçka aşamasındaki çevresel sıcaklığa göre belirlenir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibariyle devreye girecek sessiz havalimanı uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal içindeki konforu artırmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmaları 10 Mayıs itibarıyla sessiz havalimanı uygulaması başlatıyor. Bu uygulama kapsamında terminal genelinde yapılan anons sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Acil durumlar, güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler ve operasyonel zorunluluklar dışında anons yapılmayacak. Yeni uygulama kapsamında yolcular uçuş bilgilerini terminal genelinde bulunan uçuş bilgi ekranlarından, uygulama ve SMS, e-posta bildirimleri gibi tercih ettikleri hava yolu iletişim kanallarından, Sabiha Gökçen Havalimanı mobil uygulaması üzerinden veya Sabiha Gökçen'in dijital asistanı kullanarak takip edebilecek. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibariyle devreye girecek sessiz havalimanı uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre trafik kazalarında 6.035 kişi hayatını kaybederken 403.937 kişi yaralandı. Karayolu trafik kazalarında 2025 yılında günde ortalama 789,9 ölümlü yaralanmalı kaza, 16,5 ölüm ve 1106,7 yaralanma meydana geldi. Bir önceki yıla göre trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı %5,0 azalırken yaralı sayısı ise %4,9 artış gösterdi. İl düzeyinde en fazla ölü sayısı 290 ölümle Ankara'da. En fazla yaralı sayısı 47.717 yaralıyla İstanbul'da görülürken en az ölü sayısı 5 ölüyle Ardahan'da. En az yaralı sayısı ise 294 yaralıyla yine Ardahan'da gerçekleşti. Ölümlerin %57,2'si yerleşim yeri içinde meydana gelen kazalar sonucunda oluştu. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları %90,6 ile ilk sırada yer aldı. Türkiye'de 2025 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 345.489 kusura bakıldığında kusurların %90,6'sının sürücü, %7,7'sinin yaya, %0,8'inin taşıt, %0,6'sının yolcu ve %0,3'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü. Kusurlar alt başlıklara göre incelendiğinde araç hızını, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak kusuru, toplam 345.489 kusurun 114.636 adedini oluşturdu ve en sık görülen kusur oldu. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak 52.974 kusurla 2025 yılında en sık görülen ikinci kusur olurken, arkadan çarpmak 29.735 kusurla 2025 yılında en sık görülen üçüncü kusur oldu. Türkiye'de 2025 yılında Ağustos ayı %10,4 payla en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay olurken, Şubat ayı %5,7 payla en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar %15,1 payla en fazla cuma günleri ve %13,6 payla en az pazar günleri gerçekleşti. Ölümler en fazla yayaya çarpma şeklinde oluşan kazalar sonucunda meydana geldi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2025 yılında trafik kazalarındaki can kayıplarının önemli bir bölümü yayaya çarpma sonucu gerçekleşti. Kazaların büyük kısmı yerleşim yeri içinde meydana gelirken sürücü kaynaklı kusurlar ilk sırada yer aldı. En sık görülen ihlaller arasında hızın yol ve hava koşullarına uygun ayarlanmaması, geçiş önceliğine uyulmaması ve arkadan çarpma öne çıkarken yıl boyunca en fazla ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası Ağustos ayında yaşandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hayranlık insanın kendinden daha büyük bir şeyle karşılaştığında hissettiği karmaşık bir duygu olarak tanımlanıyor. Araştırmalar olumlu hayranlığın ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre hayranlık her zaman olumlu bir duygu değil. Görkemli bir doğa manzarası huzur ve hayret yaratırken deprem ya da tsunami gibi olaylar karşısında hissedilen hayranlık korku ve çaresizlikle iç içe geçebiliyor. Bu durum hayranlığın korkuyla karışık bir duygu olduğunu ortaya koyuyor. Peki hayran olduğumuzda beyinde neler oluyor? Hayranlık anında beyinde kişinin kendine odaklanmasını sağlayan bölgelerdeki aktivite azalıyor. Bu da bireyin kendini daha küçük hissetmesine ve dış dünyaya daha açık hale gelmesine neden oluyor. Olumlu hayranlık durumunda vücut sakinleşirken, olumsuz hayranlık savaş ya da kaç tepkisini tetikleyebiliyor. Bilimsel çalışmalar olumlu hayranlık duygusunun stresin azalmasına, başkalarıyla bağ kurma isteğinin artmasına ve yaşamda anlam duygusunun güçlenmesine katkı sağladığını gösteriyor. Ayrıca bu duygu kişinin kendine odaklanmasını azaltarak daha paylaşımcı davranmasına da yardımcı oluyor. Günlük hayatta hayranlık nasıl deneyimlenir sorusunun cevabına gelince, uzmanlar doğa yürüyüşleri, sanat ve müzik gibi deneyimlerin hayranlık duygusunu tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca toplu etkinlikler ve ilham verici fikirler üzerine düşünmek de bu hissi güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Hayranlık insanın kendinden daha büyük bir şeyle karşılaştığında hissettiği karmaşık bir duygu olarak tanımlanıyor. Uzayın sonsuzluğu ya da doğanın gücü karşısında ortaya çıkan bu his, hem korku hem de hayranlığı aynı anda barındırabiliyor. Araştırmalar olumlu hayranlığın ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. 2025 yılında Tokat Zile'de bir bağ evinin bahçesinde eski eser hırsızları kaçak kazı yaparak bir mozaik ortaya çıkardı. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kaçak kazı yapan kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kaçak kazı yapanlardan birinin olaydan bir ay önce çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. O tarihten bu yana bölgedeki kazılar Tokat Arkeoloji Müzesi uzmanlarının başlattığı kurtarma kazıları şeklinde devam ediyor. Mozaik, Julius Caesar'ın M.Ö. 47'deki Zela Savaşı'nın ardından Veni Vidi Vici yani geldim, gördüm, yendim mektubunu yazdığı topraklarda bulundu. Antik çağda Zela adıyla bilinen Zile, Hitit dönemine uzanan köklü bir geçmişe sahip. Mozaik ise bu tarihin Roma katmanına ait yeni ve çarpıcı bir kanıt niteliği taşıyor. 19 Mayıs Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Alper Yılmaz, mozaiğin farklı tekniklerin bir arada kullanıldığı çok renkli bir kompozisyona sahip olduğunu belirtiyor. Üzerindeki antik Yunanca trife, trifi yazısı lüks ve bolluk anlamına geliyor. Yılmaz, geometrik motifler ve figüratif betimler açısından mozaiğin Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki ünlü Çingene Kızı mozaiği ile karşılaştırılabilir nitelikte olduğunu vurguladı. Uzmanlar mozaiğin, M.Ö. 2. yüzyıla ait önemli bir sosyal yapının, büyük olasılıkla kamuya açık bir binanın zeminini süslediği kanısında. Zile Kalesi Antik Tiyatrosu Kazı Başkanı ve Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Tekin, mozaiğin bulunduğu alanın antik tiyatro kazı çalışmalarına yaklaşık 200 metre mesafede olduğuna dikkat çekti. Tekin, Zile'nin tarihini şöyle özetledi.
2: Zile'nin tarihine baktığımızda buranın Hitit dönemine kadar uzandığını ifade edebiliriz. Hitit döneminde Anzilia, antik çağda Zela, bugün ise Zile adıyla kadim geçmişini isminde taşımakta ve yaşatmakta.
1: Eser, kaçak bir kazıyla gün yüzüne çıktıktan sonra Tokat Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından bölgede kazılara başlandı. Mozaikler şu an yerinde korunuyor. Alanın tamamının kazılması, ardından restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde yapılan kaçak kazı, M.Ö. 2. yüzyıla ait figürlü bir Roma mozaiğini gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, mozaiği Çingene Kızı mozaiğine benzetiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Huzur evlerinde yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre huzur evlerine alımlarda yaş sınırı değişti, renk kodu sistemi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikle huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde standartlar sil baştan değişti. Artık huzurevlerine kabulde temel yaş sınırı 70'e yükseltilirken, bakıma muhtaç yaşlılar için risk sınıfları ve seviyeli bakım dönemi başlıyor. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren huzurevleriyle huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği, Türkiye'deki yaşlı bakım hizmetlerinde modern ve ihtiyaca yönelik radikal değişiklikleri beraberinde getirdi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddesi yaş sınırı oldu. Daha önce 60 olan huzurevine kabul yaşı sağlıklı ve bağımsız yaşlılar için 70'e çıkarıldı. Ancak 60 yaş üzerindeki bireyler eğer kısmi veya tam bağımlı olduklarına dair engelli sağlık kurulu raporuna sahiplerse bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden faydalanmaya devam edebilecek. Yaşlıların sağlık durumlarına göre sunulan hizmetler ise 4 ana seviyeye ayrıldı. Kendi işini görebilen bireyler için aktif yaşlılar 1. ve 2. seviye oluşturuldu. Burada gözetimli yaşlı yaşam birimleri kurulacak. 3. ve 4. seviye için bağımlı yaşlılar grubu oluşturuldu. Demans, Alzheimer veya yatalak durumdaki hastalar için profesyonel destekli ve ileri ağır bakım birimleri hizmet verecek. Ayrıca başvuruların aciliyetini belirlemek için hastanelerdeki triyaj sistemine benzer şekilde kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil risk sınıfları kullanılacak. Bu sayede en çok ihtiyacı olan yaşlıya öncelik verilecek. Kuruluşlarda demokrasi ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaşlı temsilcisi modeli de getirildi. Huzurevi sakinleri kendi aralarında bir temsilci seçecek. Bu temsilci

0: temsilci yaşlıların taleplerini ve şikayetlerini doğrudan yönetime ileterek çözüm sürecine dahil olacak. Yeni dönemde fiziki şartlarda erişilebilirlik odaklı güncellenecek. Akıllı odalarda fotoselli aydınlatma ve gelişmiş çağrı sistemleri zorunlu olacak. Yaşlıların kendi yemeklerini yapabileceği mutfaklar ve çamaşırlarını yıkayabileceği alanlar oluşturularak bağımsız yaşam desteklenecek. Vefat eden veya ayrılan yaşlıların eşyalarının saklandığı odalar artık 24 saat kamerayla izlenecek. Yönetmelik huzurevi sakinlerine sosyal bir de hak tanıdı. Buna göre bir huzurevinde kalan yaşlı başka bir ildeki kuruluşu ziyaret etmek istediğinde veya sağlık nedeniyle gitmesi gerektiğinde o ildeki boş kapasite dahilinde 20 güne kadar ücretsiz misafir statüsünde konaklayabilecek. Güvenlik önlemleri kapsamında ise huzurevini ilk kabul aşamasında artık yaşlılardan adli sicil kaydı da istenecek. Türk Ceza Kanunu kapsamında belirli suçlardan hükümlü olanların kabulü konusundaki kriterler de netleştirildi. Huzurevlerine kabul yaşı 70'e yükseltilirken bakıma muhtaç bireyler için yeni istisnalar getirildi. Yeni yönetmelikle yaşlıların sağlık durumuna göre seviyeli bakım sistemi ve renk kodlu risk sınıflandırılması uygulanacak. Düzenleme hem hizmet kalitesini arttırmayı hem de en acil ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesini amaçlıyor. Akıllı odalar, yaşlı temsilcisi uygulaması ve geçici konaklama hakkı gibi yeniliklerde dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye'nin Mavi Vatan yasası yolda. Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak helalleşme hamlesi. Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge ilan etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Hazırlığın Ankara'nın deniz yetki alanlarını resmi zemine taşıyarak bölgedeki elini güçlendirmeyi hedeflediği iddia edildi. Türkiye, başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmayı hazırlanıyor. Karasuları Kanunu'ndan 44 yıl sonra çıkarılacak Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu son derece önemli maddeler içeriyor. Yeni yasayla Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularının 12 deniz mili olduğunu yasa maddesi haline getirmeyi planlıyor. Mecliste bu hafta gündem yoğun. Varlık barışı düzenlemesi genel kurulda olacak. Mecliste bu hafta varlık barışı ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi genel kurulda görüşülecek. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir helalleşme hamlesi geldi. 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya gelerek kucaklaştı. Saldırı nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Karakoç, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek özür diledi, helallik istedi. Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşen buluşmada Karakoç, o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Belçika Kraliçesi Matilda başkanlığındaki Belçika Ekonomik Misyonu 10-14 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'ye çıkarma yapacak. Ankara ve İstanbul'u kapsayacak ziyaret kapsamında enerji, savunma sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni işbirliği fırsatları masaya yatırılacak. 3 kişinin hantavirüs kaynaklı hayatını kaybettiği Hondius isimli yolcu gemisi İspanya'da Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla limanına demirledi. İspanya Sağlık Bakanlığı gemiden ilk tahliyelerin başladığını duyurdu. Botlarla alınan yolcular askeri otobüslerle havaalanlarına götürülüyor. Gemide yer alan 3 Türk de bugün Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınacak. Spor. Efendim, Galatasaray kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Süper Lig'in 33. haftasında Antalya Spor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu ve bitime bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik adamı unvanını da aldı. Okan Buruk, Antalya Spor galibiyeti sonrası yaptığı şampiyonluk açıklamasında oyuncularını tebrik ederek tüm dünya Galatasaray'ı konuştu, şampiyon olduğumuz için mutluyum dedi. Yeni sezon hedeflerine de değinen Okan Buruk, Galatasaray'da üst üste 5. şampiyonluğu kazanarak yeni bir başarı hikayesi yazmak istediklerini dile getirdi. Galatasaray gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, artık biliyorsunuz. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak Sarı Kırmızılar. Büyük bir geliri de kasasına koyacak. Sarı Kırmızılı takım ayak bastı parası olarak 18,62 milyon euro, yaklaşık 950 milyon lira kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği şampiyonluk parası ise yaklaşık 227,8 milyon lira. Sarı Kırmızılar ayrıca 250 milyon performans geliri, 86 milyon Süper Lig katılım parası, 400 milyon lirada yayın geliri alacak ve toplamda kasasına yaklaşık 2 milyar lira para girecek. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk sayısında da rakiplerine ciddi fark atmış durumda. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkaran Sarı Kırmızılı ekip 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7. 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş da 10 şampiyonluk farkı yakaladı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve Başakşehir'in de birer şampiyonluğu bulunuyor. Süper Lig'de 33. hafta maçlarının ardından küme düşen iki takım da belli oldu. Fatih Karagümrük ve Kayserispor sezonun bitimine bir hafta kala lige veda etti. Düşme hattındaki mücadelede Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ise son hafta maçlarına kritik bir tabloyla çıkacak. Haberleri aktardık, saat başında burada olacağız.
2: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde BM'de bir konuşma yaptı. Filistin devletiyle ilgili, Gazze ile ilgili. Savaş uçağı tekrar gündeme geldi. ABD Türkiye'nin gündemine tekrar F-35'leri soktu. Çünkü bayağıdır bu sefer ABD tarafından F-35'lerin Türkiye'ye satılma gayreti var. Savaş uçakları nasıl bir felaket olduğunu anlatmıştık. Doğrudan bu konuyla ilgili hava pilot emekli generaller anlatmıştı. Hatta öyle bir şey demişti ki Beyazıt Karataş'ın hala o sözü aklımda. Çöp ifadesini kullanmıştı. Çöp ifadesini kullanmıştı. Umut davasında ilk kez ifade veren Mehmet Ağar'ın portresi. Uğur Mumcu, Bahriye Uçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışdalı bu isimlerle birlikte 22 faili meçhul cinayetin görüldüğü dava ve buna Umut davası deniliyor. İlk kez Mehmet Ağar burada ifade verdi. MI6 başkanı Türkiye'de İstanbul'da bir açıklama yaptı ve açık bir şekilde ajanlık yapmak isteyenler buyurun gelsinler dedi. Böyle hani gerçekten skandal bir açıklama yaptı. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: İşler vardır ki dışarıdan keyifli görünür ama içine girince sıcağıyla, zahmetiyle kendini belli eder. İşte tam o noktada halk dilinden net bir uyarı gelir. Hamama giren terler. Bu atasözünün kökeni Osmanlı'dan miras kalan hamam kültürüne dayanıyor. Hamamlar sadece temizlik yeri değil, aynı zamanda sosyal alanlardı. Ancak ne kadar keyifli olursa olsun sıcaklığın etkisiyle herkes terlerdi. İşte bu kaçınılmaz durumu anlatmak için hamam tellakları şikayet edenlere şakacı bir dille "Hamama giriyorsan terlemeyi kabul edeceksin." dermiş. Zamanla bu söz yalnızca hamamla sınırlı kalmamış, herhangi bir işe başlamanın getireceği sorumluluğu anlatan evrensel bir öğüt haline gelmiştir. Başlamak cesaret ister, sürdürmekse sabır. Bugün hamama giren terler atasözünün kültürel kökenini ve yaşanmış öğüdünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3000 yıllık tarihin izlerini taşıyan Kalnos Antik Kenti'nde 1966 yılında başlayan kazı çalışmaları 60 yıldır aralıksız sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kent, kaya mezarları, 5000 kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve kutsal alanlarla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. 2000 yılında Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı olan Profesör Doktor Cengiz Işık, bu görevi 2021 yılında öğrencisi Doçent Doktor Ufuk Çörtük'e devretti. Çörtük, 1966 yılında başlayan kazıların 3. kuşak kazı başkanı olarak hocalarının izinden Kaunos'a hizmet etmeye devam ettiğini söyledi. Bu yıl Kaunos kazılarının 60. yılı olduğuna işaret eden Çörtük,
2: "Tabii dile kolay. 60 yıldır kesintisiz devam eden bir kazıdan bahsediyorum. Her yıl kazı faaliyetlerinin, restorasyon, koruma faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir dönemden bahsediyorum. Bu çok önemli."
1: dedi. Bu yılda kazıları arkaik Suriçi Manastır alanında sürdüreceklerini ifade eden Çörtük, bölgenin yaklaşık 3250 metrekarelik bir alana yayılan kompleks bir yapı olduğunu kaydetti. Çörtük,
2: "Bakalım 2026 yılı toprak altında gizlediği neleri bize sunacak? Heyecanla kazı dönemimizi açıp, güzel buluntularla arkeolojiye yeni güzel verileri paylaşmayı bekliyoruz."
1: diye konuştu. Çörtük, Kaunos'ta yarım yüzyıl içerisinde çok önemli tarihi yapıların ortaya çıkarıldığını, ancak bu dönem ulaşılan buluntuların kent belleğine yeni bir heyecan getirdiğini ifade etti. 3000 yıllık gizem 60 yıldır aralıksız aralanıyor. Kaunos Antik Kenti'nde 3. kuşak kazı başkanıyla yeni dönem başlarken, gözler 2026 yılının toprak altından çıkaracağı sürprizlere çevrildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Birkaç kez gözaltına alınmasının ardından şimdi de X hesabı erişime engellenen eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Türkiye'deki kara para oranının %65'e yükseldiğini söyleyen Başak şu ifadeleri kullandı.
2: Bizim bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizden özellikle yararlanılması gerekir. Yani normal ülkelerde yapılması gereken budur. Ama bizim ülkemizde maalesef son dönemlerde yaşadığım bu sıkıntılar ve hukuksuzluklar hiç benim de aklıma gelmez. Tarihin hiçbir döneminde bu şaibeli işlemleri, bu suç ekonomisini, kara parayla ilgili işleri sorgulayan, yol gösteren, objektif bir bakış açısıyla bilgilendirmeye çalışan bir kişinin bu şekilde ard arda iki defa gözaltına alınarak cezalandırıldığı hiçbir dönem ben yaşamadım. Yani 12 Eylül döneminde bile kesinlikle ve kesinlikle bu tür bir hukuksuzluk ne yaşandı, ne gördüm, ne duydum. 2021'de toplam şüpheli işlem bildirimlerinin, yani bankalar dahil şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık 4.7'si dolandırıcılık suçlarına ilişkindi. Geçen sene bu ağırlık %20'ye fırladı.
3: %20?
2: Yani 4'te, 20'ye. 2025'te ne kadar biliyor musunuz? 65.3'e fırladı.
3: İnanılmaz bir artış.
2: %65.3'ünü oluşturan bu dolandırıcılık kaç yüz bin kişinin canını yakmış ve kaç bin ailenin dağılmasına neden olmuştur. Ama bu kişilerin şikayetiyle ben neler yaşıyorum? Yani bu inanılmaz bir şey. Yani gerçekten bir ülke için düşünüldüğünde çok üzüntü verici bir şey. Yani kara parayla mücadelede nereye geldiğimizin çok üzüntülü bir şeyi, tablosu, sonucu çok üzüntü verici.
3: Kara para ve suç ekonomisini araştıran bir ismin burada susturulmaya çalışılması, sindirilmeye çalışılması olarak mı bunu özetleyeceğiz?
2: Tabii ki hocam, sana mı kaldı? Ya Ramazan, sana mı kaldı? Boş ver, bu ülke battı, balık yan gider. Boş ver, sen herkes ne yaparsa yapsın. Senin durumun iyi, işte milleti ne yapacaksın, seni ilgilendirmez. Bu tür şeyler, telkinlerle inanılmaz derecede, ama bunlar dostça telkinlerle. Ama şimdi şöyle düşünün. Ya sen boş ver, öteki boş versin. Sen iyi niyetle yaklaşma, öteki objektif yaklaşmasın. O zaman her şeyi devletten bekleyecek.
3: Hayır, şimdi bir de ülke bizim ya, onu da söylemek lazım bunu diyenlere. Ülke bizim.
2: Ya Mustafa Bey, bir de bakın yani bu ülkede eğer her şey devletten beklenmiş olsa, işte devletten beklendiği zaman suç ekonomisinin ve çetelerin ve kara paranın ne kadar çok yoğun olarak gerçekleştiğini ülkede görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlar olarak bizlerin de sorumluluğu olmalı. Ama bunu yaparken de iyi niyetli, yol gösterici, yapıcı, objektif. Ben hep bu ilkelerle hareket etmeye çalıştım ama bana bile bu şeyler yapıldıysa, bu kadar böyle torunumun yanında bana gözaltı işlemi yapılıyor ve sabaha kadar bekletiliyorum. Ben sabahleyin, yani bunun hukukla ilgisi yok. Hukukla artık bunu açıklamak mümkün değil.
3: Değil tabii.
2: Ya, tamamen şey.
3: Bir de şeyi sorayım. Şimdi X hesabı da kapandı. Yeni X hesabı açacak mısınız?
2: Ya bilmiyorum. O şeyi hiç bilmiyorum vallahi. Dün bazı arkadaşlar işte şey yaptım. Kısa bir açıklama geçtim. Hani kapatıldığını, paylaşımlarımı takip edenler bilebilsin diye. Dolayısıyla nasıl yapılır onu da...
3: Yeni bir hesap açılabilir. Hani devam edecek misiniz diye açıdan sordum.
2: Ya mutlaka. Şimdi benim şöyle bakın, aslında gerçekten ciddi sağlık sorunlarım var. Bunu daha önce en son yaptığım paylaşımda da dedim ki ciddi sağlık sorunlarım var. Bir süre sizden izin istiyorum ama şimdi öyle şeyler görüyorsunuz ki,
3: duramıyorsunuz değil mi?
2: Dayanamıyorsunuz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, X hesabının erişime engellenmesini anlattı. 12 Eylül döneminde bile böyle bir hukuksuzluk görmedim diyen Ramazan Başak, kara para ve suç ekonomisini sorguladığım için art arda gözaltına alındım ifadelerini kullandı. 2021'de %4,7 olan dolandırıcılık oranı, 2025'te %65,3'e fırladı diyen Başak, torunumun yanında gözaltına alındım, sabaha kadar bekletildim. Sağlık sorunlarıma rağmen gördüklerime dayanamıyorum diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. 2026'nın ilk 3 ayında teknoloji sektöründe işten çıkarmalar hız kazandı. Aralarında Meta, Microsoft ve Google'ın da bulunduğu 86 şirket toplamda 80 binden fazla çalışanla yollarını ayırdı. Şirketler gerekçe olarak yapay zeka yatırımları ve verimlilik vurgusu yaparken tartışmalar sürüyor. Şirket yönetimleri kararların arkasında yapay zeka dönüşümü ve maliyet azaltma politikalarının bulunduğunu savunurken, bazı sektör temsilcileri ise AI washing olarak adlandırılan yeni bir eğilime dikkat çekiyor. Teknoloji dünyasında AI washing olarak adlandırılan bu yaklaşım, yapay zekanın şirket kararlarında olduğundan daha büyük bir etkiye sahipmiş gibi sunulması anlamına geliyor. Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar geçen yıla kıyasla büyük artış gösterdi. 2025'in ilk çeyreğinde yaklaşık 30 bin kişinin işten çıkarıldığı sektörde bu yıl aynı dönemde sayı 80 bini aştı. ABD merkezli şirketlerde Mart ayında gerçekleşen işten çıkarmaların yaklaşık 1/4'ünde ana nedenin yapay zeka olduğu belirtildi. Ancak sektör temsilcileri tüm kararların yalnızca yapay zeka dönüşümüyle açıklanamayacağını savunuyor. 1000 kişiyi işten çıkaran şirketlerden birinin yöneticisi olan Tim Sweeney ise aldığı kararların yapay zeka ile bağlantılı olmadığını belirterek bütçe yönetimi ve maliyet planlamasına işaret etti. 2026'nın ilk çeyreğinde teknoloji sektöründe hızlanan işten çıkarma dalgası, yapay zeka yatırımları ve maliyet politikaları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Şirketler verimlilik vurgusu yaparken sektörde alınan kararların gerçek nedenleri tartışılmaya devam ediyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Araştırmacı yazar Emir Aşnaz Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Aşnaz, ABD-İsrail savaş açtığı İran'ın misillemeler düzenlediği Körfez ülkelerindeki gelişmeler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC kararı hakkında konuştu.
2: Körfez bu işten kısa vadede ve en çok etkilenecek bölge orası, tartışmasız. Zaten şu an itibariyle de etkilenmiş durum, olumsuz yönde etkilenmiş.
3: Tabii.
2: Etkilenmiş derken yani hani olumsuz yönde etkilenecek. Hı hı. Fakat şunu unutmayalım, aslında Körfez İşbirliği Konseyi 1981'de kuruldu ama uzunca bir süredir iç çekişmelerle çalkalanıyor. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, bunlar kendi aralarında bazen birbirleriyle, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri birbirleriyle de ittifak yaparak Katar'a karşı ya da Katar, iç çekişmelerle çalkalanıyor bunlar. Dolayısıyla aslında belki biz bunu çok fark etmedik. Dolayısıyla yani uzunca bir süredir birleşik bir körfez tavrı yok aslında. Umman zaten oldum olası kendine ait özel bir tavrı var. Şimdi dolayısıyla daha öncesinde Körfez İşbirliği Konseyi kurulduğunda, hatta OPEC kurulduğunda, belki bunu OPEC'e de bağlayacağız ama Suudi Arabistan'ın belirleyici ve bir abi tavrı vardı bu altı ülke arasında. Fakat bu tavır Katar'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemdeki şeyleriyle, ki özellikle de Katar'ın son 10 yıllardaki gelirlerinin korkunç şekilde artması ve bunu dış politikada Amerika Birleşik Devletleri ile beraber kullanması, keza aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Bu önemli ölçüde aşındı. Ve bugün sonuçta bunun tarihine çok girmeden şunu söyleyelim. Bugün aslında bu özellikle üç ülkenin birbiriyle çekişmesi devam ediyor. Çünkü daha can yakıcı durumda. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çatışmalar, fikir ayrılıkları ve bazı bölgelerde savaşa varan bombalamalar vesaire görüldü. Şimdi dolayısıyla bu ülkeler zaten beraber değillerdi. Şimdi, bu savaşla beraber zaten Birleşik Arap Emirlikleri tamamen farklı bir tavır aldı. Suudi Arabistan kendine zarar gelmemesini sağlayacak şekilde İran'la dengeli bir şekilde yürütmeye çalıştı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri aslında bir anlamda OPEC'ten çekilerek, son manevrası siyasi boyutları da var, Suudi Arabistan'a bence savaş açtı. Bu savaş, çünkü Suudi Arabistan ve bundan yakın zamanda, hatta söylentiler de var. Çünkü Suudi Arabistan gerek OPEC'i gerekse Körfez İşbirliği Konseyi'ni sürükleyici gücü. Bu bir anlamda onun belirleyiciliğine karşı vurulmuş bir darbe.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan araştırmacı yazar Emir Aşnaz, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın misillemeler düzenlediği ve kendi içinde ayrımlar yaşayan Körfez ülkeleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Aşnaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkma kararını Suudi Arabistan'a karşı savaş olarak yorumladığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Guys talk about.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. 2026'nın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri 31 Mayıs'ta yaşanacak. Aynı ay içindeki ikinci dolunay nedeniyle Mavi Ay adını alan bu özel gece hem astronomi meraklılarını hem de astrolojiyle ilgilenenleri heyecanlandırıyor. Astronomi kaynaklarına göre 2026 yılının Mavi Ay dolunayı 31 Mayıs Pazar günü

0: ay içinde gerçekleşen ikinci dolunaya verilen isim olarak kullanılıyor. 2026 Mayıs ayında ilk dolunay 1 Mayıs'ta yaşandı. İkinci dolunay ise 31 Mayıs'ta gerçekleşeceği için bu özel olay mavi ay olarak adlandırılıyor. Peki ay gerçekten mavi görünebilir mi? Bilim insanlarına göre normal şartlarda hayır. Ayın mavi görünmesi için atmosferde sıra dışı bir durum oluşması gerekiyor. Büyük volkanik patlamalar, yoğun duman tabakası ya da dev orman yangınları sırasında ortaya çıkan bazı parçacıklar ışığı farklı şekilde süzebiliyor. Bu da ayın maviye yakın görünmesine neden olabiliyor. Ancak bu durum astronomik değil, tamamen atmosferik bir olay olarak kabul ediliyor. 31 Mayıs gecesi görülecek ay ise klasik sarımtırak ve gümüşi tonlarında olacak. Bu yılki mavi ayın dikkat çeken bir başka özelliği daha bulunuyor. Gökyüzü olayı aynı zamanda bir mikroay olarak kayıtlara geçecek. Ay, Dünya'ya en uzak konumlarından birinde olacağı için normal dolunaylara göre yaklaşık %5,5 daha küçük ve %10,5 daha sönük görünecek. Bu fark çıplak gözle çok belirgin olmayabilir. Ancak teleskop kullanan gözlemciler için dikkat çekici bir detay olacak. Gökyüzü meraklılarının uzun süredir beklediği nadir olay için geri sayım başladı. Mayıs ayı içinde ikinci kez dolunay görülecek. Mavi ay olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı aynı zamanda 2026'nın en küçük dolunaylarından biri olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. You know, I've been trying to get it through this fixed color mind. Sometimes your nightmare turns into your

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişiler

0: Alzheimer riskinin %27'ye kadar daha düşük olduğu görüldü. Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Profesörü Dr. Johann Sabate, haftada en az 5 yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor dedi. Loma Linda, Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin %17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık %20 daha düşük olduğu açıklandı. Bilim insanları yumurtanın içerdiği kolin, omega 3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini söyledi. Araştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Jisoo Oh, yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayınlandı. Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerinde dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Belçika Kraliçesi Matilda Türkiye'ye geldi. Varlık barışı düzenlemesi bu hafta genel kurulda görüşülecek. Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı. Ayrıntılar bültenimizde. Belçika Kraliçesi Matilda, Belçika Ekonomi Misyonu kapsamında bugün İstanbul'a geldi. 14 Mayıs'a kadar sürecek yoğun temas trafiği gerçekleştirecek. Belçika Ekonomi Misyonu'nun Türkiye'ye son ziyareti 14 yıl önce gerçekleşmişti. Ankara ve İstanbul'u kapsayacak ziyaret kapsamında ise enerji, savunma sanayi, havacılık, lojistik, sağlık ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği fırsatları masaya yatırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta varlık barışı, vergi teşvikleri ve SGK borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesini içeren torba yasa görüşülecek. Düzenlemeye göre yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getiren bazı kişilere vergi muafiyeti ve kolaylıklar sağlanması öngörülüyor. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi üzerinden yapılan bazı işlemlerde vergi avantajları planlanıyor. Teklifte yer alan bir diğer önemli düzenleme ise Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin taksitlendirme süresinin uzatılması planlanıyor. Düzenlemeden belediyeler, şirketler ve bireylerin yararlanması bekleniyor. Meclise sunulan teklife göre mali zorluk yaşayan ancak borcunu ödemek isteyen mükelleflere taksit kolaylığı sağlanacak. Vergi borçlarında taksit süresi 72 aya kadar uzatılabilecek. Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmayı planlıyor. Karar suları kanunundan 44 yıl sonra çıkarılacak Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu son derece önemli maddeler içeriyor. Yeni yasayla Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularının 12 deniz mili olduğunu yasa maddesi haline getirecek. 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayda yer alan Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Saldırı nedeniyle hapis cezası alan Karakoç, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek özür diledi ve helallik istedi. Hantavirüs salgının yaşandığı Honduras adlı yolcu gemisi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaştı. İspanyol yetkililer tüm sağlık önlemlerinin alındığını, yolcuların havalimanına tahliye edildiğini belirtti. Hantavirüs vakaları görülen gemiden ilk olarak 14 İspanyol yolcuyla Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir epidemioloji uzmanı indirildi ve yolcuların Madrid'de karantinaya alınacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığı ise hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini ve karantinaya alınacağını duyurdu. Spor. Galatasaray futbol takımı lige mührünü bir kez daha bastı. 26. kez şampiyonluğunu ilan etti. Dün Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon olan Galatasaray, Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısını gösterdi. Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'sa hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde aynı kulüpte üst üste 4'er şampiyonluk yaşayan ilk kesim olarak dünya futbol tarihine geçti. Süper Lig'de 33. hafta heyecanı dün oynanan 9 maçla sona erdi. Biliyorsunuz Galatasaray Rams Park'ta Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Dün deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe ise puanını 73'e çıkardı ve sezon sonuna bir hafta kala ligi 2. basamakta tamamlamayı garantiledi. Beşiktaş ise dün kendi evinde Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Trabzonspor 69 puanla 3. Beşiktaş 59 puanla 4. Göztepe ise 55 puanla 5. sıradaki yerini korudu. İspanya La Liga'da sezonun en kritik maçlarından birinde. 88 puanlı lider Barcelona en yakın takipçisi 77 puanlı Real Madrid'i bu akşam sahasında konuk edecek. Saat 22'de başlayacak El Clasico'da konuk ekip Real Madrid Barcelona deplasmanına oldukça eksik bir kadroyla çıkacak. Mbappe ve Arda Güler dahil 7 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Barcelona cephesinde ise genç yıldız Lamine Yamal'ın bu dev randevuda sahada olması beklenmiyor. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Bugün saat 18'de Beşiktaş'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız. İyi
2: dostlar ekibi. Emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
3: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim şöyle politik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'dan, Almanya'nın yani kolektif batının çıkarlarıyla çatıştığı anda karşımıza bir blok göreceğiz. Blokta artık İsrail de var. Tamam mı? Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
2: Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun.
3: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Shoemaker Levy 9, başka bir gök cismine çarptığı gözlemlenen ilk kuyruklu yıldızdır. 1994 yılında gerçekleşen ve NASA tarafından gözlemlenen çarpışma, gökbilimcilere hem Jüpiter hem de kuyruklu yıldız hakkında yeni bilgiler sağladı. Çarpma sırasında ortaya çıkan kimyasal bileşikler sayesinde Shoemaker Levy 9'un içeriği analiz edildi. Ayrıca çarpışmanın ardından Jüpiter'in atmosferinde oluşan koyu lekelerin hareketi takip edilerek gezegenin yüksek irtifa rüzgarları hakkında yeni bilgiler edinildi. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Uluslararası bir araştırma ekibi yaklaşık 34 ila 28 milyon yıllık bir kelebek fosilini tanımladı. Örnek, Güney Fransa'nın Ceres bölgesinde keşfedildi. Yeni bir cinse ve yeni tanımlanan Apatroides munikae türüne ait olan bu örnek, kelebek evrim araştırmaları açısından oldukça önemli bir bulgu. Fosil aynı zamanda açıkça Apatrinae alt ailesine atfedilebilen ilk fosil olma özelliğini taşıyor. Kelebekler bugün en kapsamlı biçimde incelenen böcekler arasında, ancak fosil kayıtları eksik. Daha önce bildirilen pek çok kelebek fosili net biçimde sınıflandırılamamakta. Evrimsel zaman çizelgeleri için referans noktası işlevi görebilecek iyi korunmuş örneklerse oldukça nadir. Moleküler genetik çalışmalar, imparator kelebeğinin ana kollarının bu fosille aynı dönemde ayrıştığını öngörüyor. Araştırmanın başyazarı Rajai şöyle konuştu. Bu fosil buluntu, Apatura soyunun moleküler analizlerin önerdiğinden daha eski olduğunu ya da bugünkü Apatura türlerinin uzun dönemler boyunca atalarının özelliklerini koruduğunu düşündürüyor. Her iki durumda da buluntu, en önemli kelebek gruplarının ne zaman ve nasıl evrimleşip çeşitlendiğini daha iyi anlamak için önemli. Fosil, 1979 yılında Herbert Lutz tarafından tabakalı tatlısu kireç taşlarından elde edildi. Luberon bölgesindeki bu alan artık koruma altında. Türün adı olan Monika'ya ise kaşifin eşi Monika Lutz-Scholz'tan geliyor. Güney Fransa'daki Ceres tortulları korunan organizmaların geniş çeşitliliğiyle tanınıyor. Ancak kelebek fosilleri burada bile son derece nadir. 60 yıl önce Simon White adlı bir çocuk tarafından bir gezi sırasında manastırdan alınan Orta Çağ'a ait karo parçaları yıllar sonra şeker kutusunda bulunarak ait olduğu yere iade edildi. Tarihi eserler incelenmek üzere koruma altına alındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları içine yerleştirilen özel mikroorganizmalar sayesinde belirli bir komutla tamamen yok olabilen yeni nesil canlı plastik geliştirdi. Mikroplastik üretmeyen bu malzeme yalnızca 6 gün içinde çözünüyor. Dünyada plastik atık sorunu her geçen yıl büyürken bilim insanlarından dikkat çeken bir gelişme geldi. Araştırmacılar içine yerleştirilen mikroorganizmalar sayesinde kendi kendini yok edebilen yeni nesil canlı plastik geliştirdi. Üstelik bu malzeme çözünürken mikroplastik üretmiyor. Çalışmanın merkezinde iki farklı bakteri sistemi bulunuyor. Araştırmacılar Bacillus subtilus adlı bakteriyi genetik olarak değiştirerek iki ayrı plastik parçalayıcı enzim üretmesini sağladı. Bu enzimlerden biri uzun polimer zincirlerini küçük parçalara ayırıyor, diğeri ise bu parçaları tamamen temel yapı taşlarına kadar çözüyor. Bilim insanlarına göre bu yöntem sayesinde plastik yalnızca 6 gün içinde tamamen çözünüyor. Süreç boyunca mikroplastik oluşmaması ise teknolojinin en dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar mikroorganizmaları aktif halde değil, uyku modu olarak tanımlanan spor formunda plastiğin içine yerleştirdi. Bu sayede malzeme günlük kullanım sırasında normal plastik gibi davranıyor ve dayanıklılığını koruyor. Sistem belirli bir tetikleyiciyle aktif hale geliyor. Yaklaşık 50 derece sıcaklıktaki besin çözeltisi eklendiğinde bakteriler uyanıyor ve enzim üretmeye başlıyor. Ardından plastik kısa sürede çözünerek tamamen ortadan kalkıyor. Araştırmada kullanılan temel malzemenin ise 3D yazıcılarda ve bazı cerrahi dikişlerde yaygın kullanılan polikaprolakton olduğu belirtildi. Araştırma ekibi geliştirdiği canlı plastiği yalnızca laboratuvar ortamında bırakmadı. Bilim insanları insan kas hareketlerini algılayabilen giyilebilir bir elektrot da üretti. Elektrotun kullanımı sırasında normal şekilde çalıştığı, deney sonunda ise tamamen parçalanarak yok olduğu açıklandı. Yapılan ölçümlerde cihazın yaklaşık 2 hafta içinde tamamen bozulduğu tespit edildi. Uzmanlara göre canlı plastik sistemi gelecekte birçok farklı sektörde kullanılabilir. Olası kullanım alanları şu şekilde: tek kullanımlık ambalajlar, tıbbi ürünler ve cerrahi malzemeler, giyilebilir teknolojiler, geçici elektronik cihazlar, 3D yazıcı ürünleri ve çevre dostu tüketim ürünleri. Çinli bilim insanları kendi kendini yok eden yaşayan plastikler geliştirdi. Malzeme yaygın bir toprak bakterisi olan ve genetiği değiştirilmiş Bacillus subtilus sporlarını içeriyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu. Erdursun, Türkiye'deki emekli sayısı ve bayram ikramiyeleri hakkında konuştu.
2: Bayram ikramisi 4000 lirada kaldı. Dün bakan da açıkladı.
3: Kurban bayramı herhalde bu değişmez, bu saatten değişmez sonra artık. Değişmez herhalde. Yani.
2: Kurban bayramında da 4000 lira verilecek ama tüm emekliler 4000 lira alamayacak. Şimdi burada da kendi primleriyle emekli olmuş ve hayatta olan emekliler 4000 lirasını alır. Ama bir kişi hayatını kaybetmiş, hayatını kaybeden emekliden dolayı hak sahibi olarak dul kalan eşi,
3: geçtiyse
2: kız
3: olamıyor.
2: Ya da çocuğu yetim aylığı alan kişilerde, yetimlerde 1000 lira. Dul kalan eş, karı koca fark etmez. Dul kalan eş çalışıyor ya da kendi emekliliği var ise bu durumda 2000 lira. Dul kalan eş çalışmıyor ya da kendi emekliliği yok ise 3000 lira. Ve diğer normal emekliler de 4000 lira olarak bayram ikramiyesini alacak. Türkiye'de Okan Bey, kaç kişinin emekli olduğunu biz bilmiyoruz. Ben biliyorum da bilenler de vardır ama toplumun büyük bir kesimi Türkiye'de kaç milyon kişinin emekli olduğunu bilmiyor. Türkiye'de 12,5 milyon kişi emekli ama hep hükümet yetkilileri de hep 17 milyon diye açıklama yapıyor. Dul yetim aylığı alanları da emekliymiş gibi değerlendiriyorlar. Bakın, açıklama yaparken, istatistiksel veriler açıklanırken deniliyor ki Türkiye'de 17 milyon emekli var.
3: Evet.
2: Ama bayram ikramiyesi verilirken o kişilere 4000 lira verilmiyor, yaklaşık 4,5 milyon kişiye. O kişiler biz peki neden 4000 lira almıyoruz diyorlar. Siz emekli değilsiniz diyorlar. Siz emekli olan kişiden dolayı hak sahibi olarak sosyal yardım alıyorsunuz. Peki emekli sayısı açıklanırken niye 17 milyon olarak açıklanıyor? Çünkü istatistiklerde de düşük emekli aylıklarını aslında hükümet bir taraftan da halka emeklileri şikayet ederek, bakın çok emekli var, ben o yüzden de size düşük aylık veriyorum gibi bir algı oluşturmak için sürekli rakamı, daha doğrusu sayı 17 milyon olarak açıklıyorlar. Türkiye'de 12,5 milyon civarında emekli var.
3: Şu az önceki konu gündemde olan bir konu da çok fazla artık duymaya başladık. Siz de az önce söylediniz. Erken seçim geliyor galiba 2027 yılı itibariyle, siz de görüyor
2: Kasım
3: musunuz?
2: Kasım ayında seçim olacak.
3: Olacak mı diyorsunuz? Peki bu seçim hazırlığı da yapıldığına dair özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın neler yapacak ki, neler verecek ki? Emekliyi mi mutlu edecek biraz? Asgari ücretliyi mi mutlu edecek biraz? Ne olacak
2: şimdi
3: yani?
2: Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı hiç kimseyi mutlu edemez. Zaten böyle bir dertleri de yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı sadece kendi işine odaklanmış. Merkez Bankası ile beraber yüksek olan enflasyon oranlarını düşürmek, daha fazla vergi toplamak, maliye politikası ve para politikasının ikisini beraber uygulayarak, piyasaya müdahale ederek, dövizdir, altındır, bir taraftan bu müdahaleler, diğer taraftan işte vergi, dolaylı vergi, ek vergi, yeni vergilerle müdahale ederek para toplamaya çalışıyorlar. Onların asli görevi şu anda seçim değil, kendi işleri. Ama bu kendi işleri daha sonra AK Parti'nin başına bela olacak.
3: Öyle
2: seçim
3: mi?
2: Döneminde böyle devam edemez. Çünkü sürekli şunu söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı, diyor ki biz bir ekonomik model uyguluyoruz. Bu ekonomi modelimizde dört dörtlük bir model. Her şey de iyi gidiyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu geçen yıla göre bu yıl 1 milyon kişinin birkaç ayda işsiz kaldığı kağıt üzerinde.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk olan Özgür Erdursun, her emeklinin bayram ikramiyesini 4000 lira olarak alamayacağını ifade etti. Türkiye'deki emekli sayısına ilişkinde konuşan Erdursun, Türkiye'de 17 milyon emeklinin olduğu söyleniyor ancak bayram ikramiyesi 4000 lira olarak verilmiyor dedi. Erdursun, 2027'nin Kasım ayında seçim beklediğini de söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araştırmalar galaksimizin sınırına dair yıllardır süren belirsizliği yeni verilerle aydınlattı. Samanyolu'nun en dış yıldız oluşum bölgelerini inceleyen bilim insanları, galaktik diskin merkezden yaklaşık 40 bin ışık yılı uzaklığa kadar uzandığını tespit etti. Malta Üniversitesi'nden araştırmacılar 100 binden fazla dev yıldız verisini analiz etti. Sonuçlar galaksinin merkezine yakın yıldızların en yaşlılar arasında yer aldığını, merkezden uzaklaştıkça yıldızların gençleştiğini, ancak daha dış bölgelerde yeniden yaşlı yıldızların baskın hale geldiğini ortaya çıkardı. Hubble ve James Webb uzay teleskopları gözlemleri de bu tabloyu destekledi. Bu teleskoplar galaksinin parlaklığının merkezden uzaklaştıkça her zaman düzenli biçimde azalmadığını, bazı bölgelerde kırılmalar olduğunu gösterdi. Astronomiyen Astrofizik sergisinde yayınlanan çalışmaya göre Samanyolu'nda yıldız yaşları merkezden dışa doğru önce azalıyor, ardından tekrar artıyor. Bu durum literatürde U şekilli yaş profili olarak tanımlanıyor. Dış diskte bulunan birçok yıldızın aslında galaksinin iç bölgelerinde oluşup zamanla dışa taşındığı düşünülüyor. Veriler ayrıca Güneş'in bile geçmişte daha iç bölgelerden dışa göç etmiş olabileceğine işaret ediyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre galaksimizin diski merkezden yaklaşık 40 bin ışık yılına kadar uzanıyor. Bu noktanın ötesinde yıldız oluşumu neredeyse duruyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

yılında Colorado'da yasalaşan bir yapay zekanın yol açabileceği ayrımcılığı engellemeyi hedefleyen bir yasa varmış. Tam anlamıyla yürürlüğe de henüz girmemiş, ayrımcılığı engellesin yapay zeka yasası bu. Eyalet meclisi teknoloji devlerinden gelen inovasyonumuzun önü kesiliyor şikayetleri üzerine tüketici hakları savunucularının korunmasız kalıyoruz endişeleri arasında denge kurmaya çalışıyor. Yani biri diyor ki bana hiçbir kural kanun koyma, ben koşmak istiyorum, açın inovasyonun önünü diyor. Ötekisi diyor ki abi böyle yaparsan bak bize sıkıntılı şeyler doğar diyor. Şimdi bu revizyon sürecinde bir teknoloji daha emekleme aşamasındayken katı kurallarla çevrelemenin, çerçevelemenin zorluğunu ve hukuki teknolojinin hızına yetişmesini, çabasını simgeliyor aslında bu yapılan şeyler. Yani şimdi Colorado diyor ki arkadaş sen bunu böyle yaparsan insanların başına bir şey gelir. Ya ayrımcılık daha da artar filan. Şirketler diyor ki ama bu çok para. Çok para. Bırakın ayrımcı olalım. Allah Allah. Ayrımcı olmazsak çok para harcamamız lazım diyor. Tam olarak bunu söylüyorlar. Bakın ben ıvırıp kıvırmadan size olayı özetliyorum. Şimdi yüksek riskli odak noktası diye bir şey var. Şöyle düzenleme her tür algoritmayı değil sadece mesela işe alımı, konut kredisini, sağlık hizmetlerini, sigortayı filan şeyleri denetliyor aslında. Yani adamlar kötü bir şey yapmıyorlar. ChatGPT'yi çıkartmayın Allah Allah filan demiyorlar. Adam diyor ki arkadaş konut kredisinde ayrımcılık yapılmasın. Sağlık hizmetlerinde önce siyahları almıyorum ben, beyazları alıyorum demesin. Sigortada adam siyahi olduğu için ya da sarı tenli olduğu için daha fazla para vermesin sigortaya diyor. Bunları kastediyorlar aslında. İşte Colorado'nun ama her ne olursa olsun yaptığı şey, eyaletin yaptığı şey bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyaya enteresan bir şey verecek. Hadi o zaman bunun düşünce konusuna gelelim. Bu yasayı henüz tam anlamıyla test edilmeden teknoloji gelişimi yavaşlatıyor gerekçesiyle revize etmek geleceği öngöremeyen bir hukuki zayıflık mıdır? Yoksa dinamik ve esnek bir yönetim anlayışının gereği midir? Hukuk teknolojinin hızına etik değerlerden ödün vermeden nasıl yetişebilir? Haydi gelin bunları düşünün. Size 3 gün süre veriyorum. Yalan. Ya ama düşünün ya. Gerçekten de düşünün yani. O zaman son habere geçelim. Wellness, esenlik. Bu konunun Türkiye'deki temsilcileriyle tanıştım. Buradan kulaklarını çınlatalım onun da. Şimdi gerçekten de dijital dünya wellness konusunda bir şeyler yapabilir mi? Yani şöyle düşünün. Wellness yani dünyası, o wellness dünyası sadece yoga matlarından ve bitki çaylarından ibaret midir? Değildir bence. Yapay zeka bu alanın kalbine yerleşmeye başlamış. Kişiselleştirilmiş beslenme planları, uyku düzenini optimize edilen giyilebilir o saatler vesaireler, ruh halini analiz eden meditasyon uygulamaları ve bütün bunlar işte artık sağlıklı yaşamı veriye dayalı bir mühendislik projesine doğru getiriyor. Wellness'i konuştuğumuzda sadece o bitki, enteresan otlar, motlar falan değil, artık bunları da konuşmaya başlayacağız. Bizi bekleyin efendim bunları konuşurken. Efendim bunları söylerken artık programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arkadan gelen müzik bana bunu anlatıyor. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve tabii ki YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte yapay zekayı daha derinlikli konuşacağımız yerlerde birlikte olalım efendim. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek

0: için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne grip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD'nin ateşkes teklifine İran'dan yanıt geldi. Belçika Kraliçesi Matilde 428 yatırımcıyla İstanbul'da. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım bültene. İran savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. İran basını görüşmelerde önceliğin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu aktardı. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Efendim bugün Anneler Günü, siyasi liderler de sosyal medya hesaplarından bu özel güne dair mesajlar yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ve diğer muhalefet liderleri annelerin fedakarlığına dikkat çekerken şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin günü kutlandı. Bizler de Radyo Sputnik ailesi olarak sevgisiyle dünyayı güzelleştiren, hayatımıza emek ve sevgi katan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajına bakalım hemen. Şefkatiyle, fedakarlığıyla hayata yön veren ailenin, toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti Erdoğan. Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini, gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını vurguladı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir helalleşme hamlesi geldi. 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı biliyorsunuz Kılıçdaroğlu. Kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç'la bir araya gelerek kucaklaştı. Saldırı nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Karakoç, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek özür diledi, helallik istedi. Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşen buluşmada Karakoç o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Belçika Kraliçesi Matilde'nin başkanlığındaki 428 kişilik ekonomi heyeti Türkiye ile ticari ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bugün İstanbul'a geldi. 14 Mayıs'a kadar sürecek yoğun temas trafiği gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında da Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na demirleyen hantavirüs salgının yaşandığı Honduras yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Gemiye ilk olarak İspanya Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği olası bir bulaşma riskine karşı da beyaz önlük giyen Bone ve FFP2 tipi maske takan doktorlar girdi. Yolcuların ve mürettebatın sağlık kontrolünden geçmesinden sonra da gemiden ilk indirilenler 14 İspanyol yolcuyla Cabo Verde'de gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı oldu. Karaya çıkarılan bu 15 kişi askeri hastanede karantinada olacak. Hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bu gemide 6 doğrulanmış vaka tespit edilmiş durumda.
2: Spor.
1: Galatasaray Kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Sezonun bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da dünya futbol tarihine geçti. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk kişi oldu. Avrupa'nın en büyük 10 ligi dikkate alındığında Pep Guardiola'nın rekorunu geliştiren Okan Buruk aynı kulüpte çifte efsane unvanını almış durumda. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek isim daha önce Pep Guardiola'ydı. Şu bilgiyi verelim. Guardiola Barcelona'da oyuncu, Manchester City'de teknik direktör olarak bu zaferi yaşadı. Ancak Okan Buruk bu iki seriyi de aynı kulüp çatısı altında Galatasaray'da yaşayan dünya üzerindeki ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. Galatasaray Süper Lig'de 26. kez zafere ulaştı. Bununla birlikte 21. yüzyılda Avrupa'nın en büyük 10 futbol liginde en fazla şampiyon olan takımlar da belli oldu. Elde ettiği son zaferle birlikte listeye damga vuran sarı kırmızılı takım 20 kupalı Bundesliga ekibi Bayern Münih'in ardından 13 kupayla ikinci sırada yer aldı. Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu. 28. hafta maçında lider Fenerbahçe deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 mağlup ederek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, Gündem Dışı'nda bugün kelimelerin yalnızca bir anlatım aracı değil, aynı zamanda bir hafıza ve yüzleşme biçimi olduğu bir dünyada birlikte anlam katan bir konukla birlikte olacağız. Bugün stüdyomuzda yazdıklarıyla insanın iç dünyasına, aidiyet duygusuna ve belleğin katmanlarına cesurca dokunan bir isim olacak. Menekşe Toprak. Onun metinlerinde yalnızca karakterleri değil, aynı zamanda kendimizi de okuyoruz ki bazen bir cümlenin içinde kayboluyor, bazen de hiç beklemediğimiz bir anda kendimizle karşılaşıyoruz. Bugün yazının sınırlarını, suskunlukların anlamını ve anlatmanın imkanlarını konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için.
1: Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu Gündem Dışı'nda aslında 2016'dan bu tarafa yaptığımız yayınlar içerisinde sizi ikinci konuk edişimiz 10 yıllık süre içerisinde. Evet. Şanslıyız çünkü bu kadar güzel edebiyat üreten bir kadınla yeniden birlikte olmak güzel, ama kötü olan taraf şu: belki daha sık böyle siz her yayın çıkardığınızda belki sizin peşinize düşüp sizi ısrarla alacağız demek lazımdı. Ama tabii siz de Almanya'da yaşadığınız için sizin Türkiye'ye gidiş gidiş zamanlarınızı da takip etmek çok kolay değil sanki.
2: Evet, biraz da sanırım benim de iletişim içinde olmam gerekiyor. Sadece onu kavradım. Yani en azından burada olacağım tarihleri bazen çok sık gidip geliyorum. Bazen belki söylemek gerekiyor, bildirmek gerekiyor. Hatta daha fazla diyalog içinde olmak gerekiyor. Edebiyatla ilgili olan arkadaşlar ya da sizin gibi böyle programlar yapan arkadaşlarla daha fazla diyalog içinde olmak gerekiyor. Gerçi ben diyalog içindeyim aslında. Evet. Hatta kendim de eski bir radyocu olarak çok da keyif alıyorum radyo programlarından ve hatta işte böylesi edebiyat söyleşilerinden çok yaşasın. Da keyif alıyorum.
1: Şimdi konuğum Köln ve Almanya'da yaşıyor. Köln'de yaşıyor daha doğrusu. Ve ne demek bilemedim.
2: Köln'de çocukluğumun çok küçük bir kısmı Köln'de geçti. Evet. Ama Berlin'de yaşıyorum.
1: Berlin'de yaşıyor. Affedersiniz. Evet. Siyasal Bilgiler Fakültesini, Ankara'yı, mülkiyi bitirdikten sonra bir bankada uzman olarak çalıştı. Yaklaşık 4 yıl. Varşova'da değil mi? Kitap kulübünde proje menajeri olarak çalıştı. 2002'den bu tarafa da Berlin'de yaşadığınızı söyleyelim. Gazetecilik ve çevirmenlik. Çevirmenlik devam ediyor. En son nedir çevirdiğiniz? Evet, Almanca'dan Türkçe'ye.
2: Bu arada
1: mi?
2: Dünya değişti. Hmm. Bizim işler de değişti. Hmm. Ben aslında 2021 pandemiye kadar, pandemi sürecine kadar aslında radyocu olarak devam ediyordum. Hani edebiyatın yanı sıra yaptığım işlerden biriydi. Radyoculukta hatta edebiyat programları falan sunuyordum. Almanya'da yayın yapan bir Türkçe kanalına. Onlar format değiştirdi. Hmm. Podcast haline döndü. Hmm. Dolayısıyla da bizim gibi daha dışarıda çalışan lara ihtiyacın kalmadığı yerel elemanlarla podcast üretmeye başladıkları bir formata geçtiler. Ama ben aslında benzer işler yapıyorum. Ben de işte geçtiğimiz yıllarda Litvers adı altında bir podcast serisi hazırlamıştım. Almanca yazıyor olup Türkçe'de de metinleri bilinen, Türkçe'de metinleri çevrilmiş olan yazarlarla yapmış olduğum bir yıllık bir söyleşiler dizisiydi. Hem Almanca hem Türkçe. Biz onu Overvoice dediğimiz üzerinde sonra yeniden seslendirerek Türkçeleştirdik de. Güzel bir projeydi. Şu anda da aslında onun gibi değil ama yine bu kez ama daha Berlin'de bir barda çok dilli, çok kültürlü yazarlarla bir söyleşiler dizisi devam ediyor. Evet. Benim tarafımdan söyleşiler yapılıyor ve şahane. Almanca ve Türkçe yapıyoruz bunu. Evet.
1: Kitap çevirisi anlamında son ne vardı acaba? Almancadan Türkçe miydi? Hangi eser?
2: Ben Almancadan Türkçe'ye en son Annemarie Schwarzenbach'ın Bir Kadını Görmek adlı novelası. Hmm. Aslında iki novelanın biz Doğan Kitap'ta çıktı o novela. Hmm. Aslında iki novelasını bir araya getirdik. İki ayrı kitaptı. biri lirik şiir, galiba öyleydi, şimdi ismi gelmedi mi aklıma, ama diğeri ise Bir Kadını Görmek adlı, çok ünlü ama zamanında Annemarie Schwarzenbach öldükten çok sonra keşfedilen bir novella. O ikisini çevirdim şu anda öyle, ama önümüzdeki günlerde de hatta şu anda öyle bir şey var, bir teklif geldi yine, çevireceğim, daha netleşmedi.
1: Hangi eser? Netleşmedi.
2: Bir roman, Almanca kalınca bir roman. Daha sözleşmeyi yapmadığımız için ben şimdi çok fazla şey yapmayayım ben, evet, ama iyi bir roman çevirmeyi düşünüyorum.
1: Bir yer ağrıyınca doktorlar derler ya, on üzerinden kaç ağrı diye. yorgunluğu, sizde bıraktığı yorgunluğu dikkate aldığınız zaman kendi eserinizi yazmanız, romanınızı baştan kurgulamanızı sormuş olayım. O yorgunluk düzeyini ve tatmin düzeyini de sormuş olayım, iki ayrı puanlama. Bir de başka birisinin eserini ama sonuç olarak edebiyat yaratarak yapma çabası, yani bir tercüme değil, başka bir şey yani, hani sonuç olarak edebi eserin tercümesi. Sizde bıraktığı yorgunluk ve tatmin olma puanını sormuş olayım.
2: Bayağı puan mı istiyorsunuz?
1: Puan istiyorum. Bazen sözler çünkü çok böyle havada kalabilir, belki politik olabilir ama meraktan
2: yani
1: soruyorum.
2: Çevirinin bana bıraktığı tatmin, eğer çok, Allah'tan çok yapmıyorum, o yüzden de 5 diyorum. Çünkü çeviriyi çok yaparsanız siz kendi eserinizi, sizin yazınızı etkileyen, engelleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan
1: yorgunluk düzeyi
2: çeviri de mi?
1: Çeviri.
2: Aslında ne biliyor musunuz? Ödüllendirilip ödüllendirilmediğinizle ilgili. Yani diyelim ki asli bir işiniz olarak görüyorsunuz bunu ve aslında o işten maddi olarak da tatmin ediliyorsunuz. Buna göre değişebiliyor.
1: Anladım.
2: Eserin kendisine göre de değişebiliyor.
1: Doğru.
2: O yüzden de çok zorlanıyorum, ama mesela en son yaptığım Annemarie Schwarzenbach'ın çevirisi ne? Tatmin olarak bütün puanlamam gerekirse ben ona 9 derim.
1: 9.
2: Evet, çünkü aynı zamanda benim de katkımın olduğu bir şeydi çünkü bu. Ben ona ön söz yazdım, araştırma yaptım Annemarie Schwarzenbach hakkında. Hatta
1: artık adeta sizin eseriniz oldu bu.
2: Olmadı benim eserim.
1: Yok,
2: adeta. Ama yani bir ortak bir şey oldu sanki. O metinleri ben bir araya getirdim. Yani şey değildi, işte bir roman için, bir nasıl ki Dejavu'da ki en bana kalırsa en fazla, en çok araştırma yaparak metni oluşturduğum romanım Dejavu'dur. Peri'den bir önceki. Bu da ona benzer bir şeydi. Ama bunlar da böyle bir aslında edebiyatımı besleyen şeylerdi. Yani edebiyattan Annemarie Schwarzenbach'ta Dejavu'yu yazarken dikkatimi çeken bir yazardı. Çünkü o da 1920'lerde Berlin'de yaşamış. Ve şeyle, nasyonel sosyalizmin gelmesiyle Berlin'i terk etmek zorunda kalmış olan bir yazar. Queer bir yazar. O yüzden de şeydi yani, onu çevirmek bence çok ilginçti. Türkiye'nin de bilmediği bir isimdi. Evet. O anlamda çok tatmin ediciydi. 9 puan.
1: 9 puan.
2: Evet.
1: Peki. Bu arada Dejavu dedik. Peri'den bir önceki ama aynı zamanda Arı Fısıltılarından bir sonraki kitap. Değil mi?
2: Evet evet, doğru.
1: Bunu niye söylüyorum? Çünkü Arı Fısıltılarında kalmıştık biz.
2: Biz
1: Menekşe sizin... Toprak programa katıldığı zaman 2018 yılında Arı Fısıltılarını konuşmuştuk,
2: çok,
1: değil mi?
2: Çok doğru söylüyorsunuz. Evet evet.
1: Kitabınızı hala saklıyorum çünkü kütüphanemde. Şimdi programı Menekşe Toprak Sputnik Serhat Sarı Sözen diye arattığınız zaman dinleyebileceksiniz. Birinci bölüm gibi düşünebilirsiniz. Menekşe Toprak birinci bölüm, ikinci bölüm gibi. Biz şimdi ikinci bölümden itibaren iki kitabı ele alacağız ama en çok Peri'yi konuşacağız şüphesiz. Dejavu'da işsiz bırakılmış bir kadın akademisyen, Berlin sokaklarında Suat Derviş'in 100 yıl önceki izini sürüyor. Yabancı bir ülkede kalemiyle geçinmeye, ayakta durmaya çalışan bir yazar. O da yitirmiş midir umudunu, yoksa erkeklerin sen yapamazsın bakışlarına, Batı'nın bize o büyülü şarkı anlat dayatmalarına aldırmadan yürüyüp gitmiş midir özgürce? Aşıkken, yoksulken, yazarken, gülerken, ağlarken, yüreğine oturan İstanbul'u ve Berlin'i, geceleri ve gündüzleri birbirinin aynısı kılan o dejavu duygusunu yaşamış mıdır diye kitap tanıtımından aktarmış olayım. Suat Derviş'i günümüz kadınlarıyla bir dejavuda buluşturmuştunuz Arı Fısıltılarından sonraki eserinizde.
2: Evet, hatta aslında Arı Fısıltılarını yazarken yazıp hemen bitirdikten sonra araştırmaya başladım. Çünkü çok heyecan verici bir şeydi, bir süreçti benim için. Suat Derviş'in Arı Fısıltıları yayınlanmadan önce daha son aşamalarını yazarken Suat Derviş'le ilgili kendi edebiyat içi arkadaşlarımdan aramızdaki sohbetlerden sohbetlerle adı geçen ve dolayısıyla da adı geçen işte Suat Derviş 1920'li yıllarda Berlin'de yaşamış. Hatta Berlin'de Türkçe Almanca bir roman yayınlatmış. Almanya'nın Berlin'in matbuat dünyasında ünlenmiş. Ama bugün artık bizim için bilinmez bir şey değil. Çünkü aynı zamanda bana kalırsa benim kitabımla da Suat Derviş çok görünür olmaya başladı. Ama ben değil, sadece pek çok son 6-7 yıldır Suat Derviş çok konuşuluyor. O yüzden artık bilinmeyen, unutulmuş bir kadın tarifini yapmayacağım. Ama o dönemde öyleydi gerçekten. Suat Derviş unutulmuştu her yönüyle. Ve bu Berlin hikayesi de bilinmiyordu. Ben de duyduğumda çok şaşırdım. Belki o şaşkınlığım da benim Suat Derviş'in gerçekten Berlin'de 20'lerde gidip yaşadığını, Berlin'in çok ilginç bir dönemine tanıklık ettiğini bilmiyor olmam, hem benim ayıbım olarak gördüm bunu, ama hem de benim değil aslında edebiyat tarihinin ayıbı olarak gördüm. Ve dolayısıyla bana çok ilginç geldi. Ben Arı Fısıltıları'nı yazarken böyle şeydi, hani bir yandan da ufak ufak Suat Derviş'e dair şeyler okuyordum. Berlin'de nasıl bir hayat sürdürmüş olabileceğine dair metinler araştırıyordum aynı zamanda.
1: Evet, nitekim bir röportajınızda da bunu benzerini söylemişsiniz. 2022 yılında yayınlanan eserinizden itibaren onu yazarken araştırdığınız, böylece Osmanlı'nın son dönemlerine ve cariyelik kurumuna da bakmam gerekti dediğinizi okuyorum vermiş olduğunuz bir röportajınızda. Derviş'in babaannesinin 12 yaşında bir konakta raks ederken Derviş'in paşa dedesinin paşa dedesine değil mi hediye edilmiş olması gerçeği toprakta yepyeni bir uyanışa vesile oldu sevgili dinleyenler. Bu bilgi benim için de son derece yeni bir bilgiydi okuduğum zaman sizin röportajınızı.
2: Evet, bu Peri ile ilgili verdiğim röportajdan alıntı. Gerçekten de öyle, çünkü ben dejavuyu yazarken kendim çok şey öğrendim. Hem öğrendim tarihle ilgili, hem de başka edebiyat metinlerini ne farklı gözle, hatta insana, kadına daha dikkatli ve daha farklı bakılabileceğini de algıladım. Belki benim de bir büyüme hikayem, okur olarak büyüme hikayem olarak görüyorum bunu. Çünkü Suat Derviş'in Dejavu'da hikayesini anlamaya ve anlatmaya çalışırken, dolayısıyla Suat Derviş'in geçmişine, ailesine, seceresine falan da bakmak gerekiyordu. Çok detaylı yazmadım ben bunları. Ama bir yerde aslında Suat Derviş'in içini işleyen, yazınına da ilham veren o baba annesinin bir gerçekten de 12 yaşında aslında bugünkü anlamıyla bir köle olarak satılmış biri olarak bir konakta henüz 12 yaşındayken raks etmiş olması ve dedesine hediye edilmiş olması bugün düşünemeyeceğimiz bir şey. Bu ve daha sonraki sorularım aslında ben henüz dejavuyu bitirmemişken bana şu soruyu sordurtmuştu. Çünkü eş zamanlı olarak dejavuyu yazar. Ya bu yazma şeyi süreci inanılmaz bir nasıl söyleyeyim, kendi dünyanızda o kadar işin içinden kaybolup bambaşka uçlara gidebiliyorsunuz ki şimdi böyle biraz da o yazma sürecinin şeyine girmiş gibi oldum. Hı hı. O dünyanın beni nerelere götürdüğüne girmiş oldum. Ama dejavuyu daha yazarken bir yandan da Berlin'in 20'li yıllarını araştırıyordum dejavu için. Çünkü Suat Derviş gerçekten 1924 ile Hitler'in iktidara geldiği 1933 yılına kadar Berlin'deki o Weimar Cumhuriyeti dediğimiz Berlin'e tanıklık etmiş olan biri. Ve bunu anlamak için de o dönemin metinlerini de okuyordum. O dönemde yazılmış Berlin metinlerini de okuyordum. Okuduğum metinlerden biri de Vladimir Nabokov'un Maşenka adlı çok güzel metni. Kısacık bir roman, tavsiye ederim ve Rusça yazılmış. Çünkü sonradan Vladimir Nabokov sonradan şeye gittiğinde, Amerika'ya gittiğinde İngilizce yazmaya başlıyor. Onu okuduktan sonra bu kez de Lolita'yı okudum. Ve ben de
1: Tabii şeye gidiyor, Peri'ye doğru uzanıyoruz,
2: Peri'ye
1: değil
2: doğru,
1: mi?
2: Peri'ye doğru daha doğrusu şu soruyla baş başa bırakan metinlerde bunlar. Birincisi, geçmiş yüzyılda çocuklar, genç kızlar neyle nasıl bir hayat sürdürüyorlardı ve aslında insanlığın bakışı nasıldı? Nasıl da doğal olarak bunlar algılanıyormuş, birincisi. İkincisi, bütün siz hukukçusunuz biliyorsunuz, bütün modern kanunlar çocukları ne zamandan itibaren korumaya başladı? Çocuk tarifi nasıl değişti? Ve aslında en önemlisi de Lolita'da anlatılan...
1: Lolita ile tanışan Menekşe Toprak'ın o metinleri okurken ki ruh halini böyle en fazla iki kelimeyle adlandırılacak olsanız, tedirgin olmuş yahut tiksinmiş, hangi kelimeyi seçersiniz?
2: İlk başlardaki tedirgin
1: ya da
2: İlk okuma, iki kez okudum. İlk iki okumada tedirgin ama büyülenmiş. Son okumamda ise bana Peri'yi yazdırtan yine tedirgin ama öfkeli. Öfke yetişkin bir adamın bir kız çocuğunu aslında istismar etmesi ve bu İsmar'ın adını neredeyse aşk olarak adlandırması. Neredeyse kız çocuğunun onu baştan çıkardığını da anlatıyor olması beni çok öfkelendirdi. Yani hem ben anlatıcı hambır tambırda çok öfkelendim, hem de o kız çocuğuna çok öfkelenirken kendimi yakaladım. Bu öfke sonradan işte Dejavu yayınlanıp bittikten sonra bitip yayınlandıktan sonra bana bir yıl sonra filan Peri'ni bir anda bir göl kenarında suya girmekte olan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu izlemekte olan yetişkin bakışları ben yazarken buldum kendimi. Hikaye böyle başladı.
1: Gözümün önüne cansız bir beden gelip duruyor. Bir periye bakalım o zaman.
2: Evet.
1: Soğumuş, suda kala kala şişmiş, unuttuğumu sandığım o bıçakse her an zihnimde yeniden canlanıp jilet keskinliğiyle parıldıyor. Onu bazen kumların arasına saklanmış, bazen de suyun dibinde yosunlara saplanmış olarak görüyorum. Belki de diyorum kendi kendime, suda yer değiştiriyordur sürekli. Hatta gölün denize kavuştuğu noktaya kadar gelip sonunda bu kıyıya vurmuştur. Bıçağın tam karşımızdaki karanlık yüzeyinde şehir ışıklarının kırıldığı, denizden kıyıya vurduğunu, kafede çalışan anlardan birinin eline geçtiğini ve tekrar mutfaktaki eski yerine yerleştirildiğini hayal ederken yakalıyorum kendimi ve ürperiyorum diye başlayacaktır aslında Peri, Küçük Peri başlığıyla prologdan sonraki kısmı okumuş oldum. Bu şekilde Peri hayatımıza girmiş olacak ve sonraki metin sayfalarda çocuk istismarının, değil mi, eksende kendisine yer bulduğunu göreceğiz. Peri'ye biraz daha yakından bakalım ve çocukluğuna gidelim isterseniz. 13 yaşında diye başlayan kısmı şöyle hızlıca bulursam. 13 yaşına basmak üzereyim. O kadınların gölü ve dünyayı bizim için temizlediklerine inanıyorum. Çünkü her şeyin ve herkesin merkezinde biz varız. Öyle hissediyoruz. Sanıyoruz ki herkes bizi izliyor ve sanıyoruz ki bizi izleyen herkes ya nefretle ya da bir çeşit hayranlıkla yapıyor bunu. Kitap okuyan ufak tefek esmer kadın sadece birkaç saatliğine bisikletleriyle gelip suya giren genç bir çift, başlarda dede dediğimiz ama sürekli yanımızda bittiği için sinirlendiğimiz, moruk dememek için ne adını taktığımız yaşlı adam da bu merkezde. En çok da dizilerdeki bir oyuncuya benzetildiğini sandığım o adam A diye devam edecektir.
2: Evet.
1: Bu girişten sözü size tekrar bırakalım.
2: Aslında prolog sonradan yazıldı. Bu gerçekten tam da kitabı ben böyle başladım. Hı-hı. Yani bana nasıl diyeyim, bir an geliveren. Zaten başlangıcı yaparsanız biraz başlangıca da göre de devam ediyor şey. Bu göl kenarında, bir göl kenarında gerçekten de plajı olan göl kenarında, aslında bir Ege kasabasının, hı-hı, bir Ege kasabada demeyeyim, Ege'de bir ilçede. Bir yönüyle yerlilerle tatilcilerin daha kısıtlı olanaklarla yaşayan yerlilerle daha zengin olanların, turistlerin karşılaştığı bir yer aynı zamanda. Ve bu karşılaşmalardan aslında Peri'nin gerçekten de İstanbullu bir avukatın, zengin bir adamın düzenli sürekli bir şekilde istismar edilebilme olanağının da olduğu bir ortam aslında. Çünkü gerçekten de yoksulla zenginin karşılaştığı, zenginin yoksulu dilediğince yahut da olanaklarıyla sömürebilme olanağının da olduğu bir ortamdan söz ediyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar her yerde var. Bu çocuğuna yönelik de var, aile içinde de var böyle bir şey. Bunun sınıfsal bir mesele olduğuna da inanmıyorum ben. Benim romanımdaki...
1: O yüzden kurguyu zorlaştırdınız değil mi?
2: Evet.
1: Çünkü çok daha kolay bir hedef haline getirebilirdiniz küçük kızı. Fakat orada da var, burada da var demek için aslında olayı örerken, tabii, daha zor bir noktada konumlandırdınız istismar edilen kızı.
2: Tabii tabii. Yani şöyle bir şey var. Zaten sonra roman Ege'de bir göl kenarında başlıyor ama sonra İstanbul'da devam ediyor. Hı-hı. Yani Peri'nin hikayesi Ege'de başlayıp işte tam da bir varsıl bir ailenin yanına, bir pedofil olan ağanın yanına verilmesi ve onun İstanbul'a gelmesi ve asıl büyük istismarında, hı-hı, yıllarca İstanbul'da devam ediyor olması. Okuyanlar bilirler, bu tür böylesi bir istismarın sadece Peri'nin sonraki yıllarda keşfettiği, sadece sınıfsal bir şey olmadığını, kendine yönelik olmadığını, hı hı, satır aralarında aslında hep okuyoruz, hı hı, biz burada. Hı hı. Ama buradaki sınıf nedir biliyor musunuz? Yetişkinle çocuk arasındaki, hı hı, en büyük sınıf farklılığı yetişkinle çocuk arasındaki fark. Çünkü çocuğun başına gelen pek çok şey aynı zamanda bilmemekten kaynaklı. Dolayısıyla buradaki ilçede başlayan Peri'nin aile karşılaşması ve kadersizliği diyelim.
1: Bu arada karşılaşmayı da hazırlarken şöyle hızlıca sardırayım isterseniz. Burada bir, tabii, virgül koyayım.
2: Tabii.
1: Bir olay hakkında da böyle biraz dinleyicilerde fikir oluşturalım. Polisler babamın gölde boğulduğunu söylüyorlardı. Polislerin de, değil mi, eve gelmesiyle birlikte aslında.
2: Evet, bu da aslında, pardon, antiparantez. Bu da Peri'nin iki ayrı anlatıcı var romanda. Evet. Bunlardan biri ben anlatıcı Peri, doğrudan istismarı yaşayan, bugün, evet, 23 yaşında olan. Diğeri ise pedofilin oğlu, evet, Kaan. Evet. Evet. Şu anda okuduğunuzda tabii, kanun.
1: Onu da
2: bölümü.
1: Söyleyelim. Evet. Polisler babamın gölde boğulduğunu söylüyor ama boğulmanın sebebi vücudunda görülen kesici alet darbesi olmalı diye ekliyor. Düşmanı var mıydı, birileriyle husumeti diye polislerin sorusunu aktarmış oldu ve oradan yine Kaan'ın babasının mirasına geçelim. Miras, babamın mirası. Neydi babamın mirası? Annemin son zamanlarda gözlerinde gördüğü şeydi belki biraz da. Dalgalı saçlarım, kumrallığım, solaklığım, en son Berlin'de ev doktorunun tespit ettiği gibi Akdeniz anemisi olmam belki de. Doktorun kanda gördüğü her özelliği genetiğe bağlaması. Genlerimiz güçlü derken hangi tarafın geninden söz ediyorlardı acaba diye de sürecektir. Biraz anlatıcı Kaan'dan bahsedelim. O nasıl gözlemleyecek, ne görecek roman boyunca?
2: Şimdi Kaan'ın oradaki şöyle bir Kaan biraz sezgisel olarak doğdu ama sonradan fark ettim ki anlatmak istediğim romanda anlatmak istediğim meseleye çok kabul eden bir figür. Çünkü ben aynı zamanda sadece istismara uğrayan çocuğun kendisini değil ama bunun toplumsal boyutunu da aslında tematize etmek istedim. Yani nedir o? Susulması, gizli tutulması, hiç yokmuş gibi davranılması. Kaan bu anlamda önemli bir figür oldu. Çünkü Kaan annesi tarafından babanın bu eğilimi öğrenildikten sonra 10 yaşından itibaren babanın bulunduğu ortamdan alınıp götürülen aslında bu konu hiç konuşulmasa da Kaan hep bir şekilde babanın genlerini taşıdığı için pek çok babaya da benzediği için aslında hep böyle bir aile tarafından da sanki suçlanan bir çocuk ya da onu hissettirilen bir kişi. Babanın varlığı, babanın bu eğilimi kendisine hissettirilen ama yine de aslında pek bir şey de anlatılmamış olan biri ve aslında bu kitap biraz da Kaan'ın babanın bu yönünü, babanın çünkü
1: yüzleşmesi,
2: evet. Babanın bu yönünü aslında kendi çocukken görüp duyduklarını da birleştirerek keşfetmesi üzerine ve yüzleşmesi. Aslında bir şekilde babanın mirasının korkunçluğunu da aslında keşfetmesi.
1: Evet, nitekin babamın en son canlı olarak hareket ettiği olay yerine doğru giderken ben aslında bir çocukluğa doğru yürüyorum dedirtecektir Menekşe Toprak Kaan'a. Deniz turizminde özenen göl kenarındaki bu ilçede her şeyi daha geniş ve engin, daha büyük ve daha kokulu olarak zihnimde sakladığımı fark ediyorum. En son birkaç günlüğüne ziyarete gelmiştik diye sürdürecektir. Aslında babasının mirasıyla Kaan'ın yüzleşmesi değil mi? Ya da o izleri takip etmesi kitapta sayfalar boyunca sürüyor. Peki Peri'nin anlatımına baktığımız zamansa insan yer değiştirince kafasında da bir harita oluşurmuş. Ben de İstanbul'daki o ilk günlerimde en çok içinden çıktığım dünyaya bakıyor. Bunu da kafamdaki haritayla yapıyorum. Belki de vardığım bu yerde artık burası senin dedikleri odada kocaman bir haritanın karşısında uyanmamla ilgili bu. O haritanın üzerinde benim de doğup büyüdüğüm ilçe yok ama orayı kafamda çizebiliyor, yerleri tek tek ezbere biliyorum diye bir İstanbul başlangıcı yapacaktır.
2: Evet, İstanbul başlangıcı. Şimdi Peri ile olan Peri'nin Kaan, neden Peri ve Kaan anlatılıyor? Sadece romanın meselesiyle ilgili değil, aynı zamanda o iki gencin aslında bir şekilde iletişim içinde olmaları ama şöyle bir iletişim değil, birbirlerine seslenmeleri veyahut da gerçekten de bir araya gelinen bir iletişim hali değil. Çünkü Peri Kaan'ın terk ettiği odaları, Kaan'ın terk ettiği yahut da Kaan annesi tarafından alınıp götürüldüğünde Kaan'ın bıraktığı masada çalışan bir çocuk, onun yatağında yatan bir çocuk ve aslında şunu düşünmekte. Ben, sizler alınıp götürüldünüz çünkü diğer bir çocuk ise Kaan'ın kuzeni Funda. Sizler korunup alınıp götürdünüz ama bunun yerine ben sizlerin hayatınızı sürdürdüm. bu biraz Peri'nin de bu hayatla ilgili olan hesaplaşması ve hesaplaşması aynı zamanda ağanın mirasçısı. Hı hı. Çünkü sadece şey mirasçısı değil, aynı zamanda ev, bark ve diğer terekenin mirasçısı. Hı hı. Aynı zamanda Kaan çünkü. Ama aynı zamanda korunmuş, onların anneleri tarafından korunup alınıp götürmüş olması, ama bunun yanı sıra kendisinin hiç kimse tarafından korunmamış olmasının getirdiği bir öfke aynı zamanda Kaan'a ulaşması. Çünkü kitabın sonunda aslında o mirasın tam ne olduğunu Peri bir anahtarın yerini kendisine söyleyerek Kaan'a asıl mirasın, babasının mirasının ne olduğunu kitabın en sonunda okur görecektir.
1: Evet. Oraya gelirken de babamın günahlarının kimse tarafından duyulmasını istemeyen halamla annem bir odadan çıkıp diğerine giriyor ve tabii yine cenaze şeyine gidiyoruz değil mi? En çok babamın yatak odasıyla çalışma odasındaki alanda oyalanıyordu. Sohbetleri arasında ima ettikleri günahın izlerini anlaşılan bu evde de arıyorlar. Bulduklarında yok edecekler. Belki işe başlamışlardır bile. Azar azar bir şeyler buluyor ve bulduklarını gizlice çöpe atıyorlardı diye de Kaan'a romanın ortalarında Menekşe Toprak anlattıracaktır. Çocuk istismarı, bir kişinin üçüncü eşi olmak değil mi? Esasında bir tabu olarak da görülebilir ve başlangıçta sizi tedirgin edebilirdi. Yani acaba o konuya girelim mi, başka bir konumu ele alsam, daha güvenli alanlarda mı olsam diye. Çünkü çocuk istismarını ele almak öyle işte kolay bir şey değil. Yaşayanların bile dile getirmekten çekindiği bir konu. Yazarken ya da başlarken yazmaya nasıl yola çıktınız?
2: Ya şöyle iddia ediyorum, kendim yaşamış olsaydım belki daha da zorlanırdım. Yani hatta bu kadar kurgusal bir metin oluşturamazdım. Onun anlatma biçimi belki hatta daha kapalı, daha farklı anlatılırdı herhalde. Bir şey bu, ama beni gerçekten nasıl söyleyeyim, hem Lolita okuması, hem işte dejavu sırasında okuduğum tarihsel diğer gerçeklikler, ve bir de dünyada her yerde aslında bunların çok görünür olmaya başlaması. Yani işte Almanya'dan tutun da şeye kadar, işte bugün Amerika Epstein dediğimiz davada kadınların yahut da erkeklerin yetişkin çağa geldiklerinde bunları ifşa etmeleri, bunların çok görünür olması ve benim de beni de çok meşgul etmiş olması gerçek anlamda. Yani hatta işte Nabokov'u okurken son okumamda çok öfkelenmiş olmam. Yani ben bir bakışı değiştirmek istedim. Yani failin elindeki elinden aslında sözü alıp ben mağdura da vermek istedim. Bir niyetim de buydu. Benim bütün metinlerimde aslında yine de o mağdurun sesi vardır. Yani kadının sesi vardır. Sömürülenin sesi vardır benim gözümde. Bu da bir sömürü çünkü. Ve bu konular yani evet, şunu söyleyeyim. Ben 10 yıl önce olsa belki cesaret edemezdim böyle bir konuyu ele almaya. Ama şu anda böyle bir cesaret etmemek gibi bir şeyin gündemimde olmadığını düşünüyorum. Hatta yazmak gerektiğini, bunun biz kadınların ancak yazabileceğini düşünüyorum. Ve kadının gözüyle anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, tam da kadının gözüyle. Çünkü erkeğin gözüyle anlatıldığı zaman o mağdurun kendisi silikleşiyor. Yaşayan, bunun acısını yaşayan mağdurun kendisi, çocukken bunu yaşamış olanın sesi kesiliyor. Başka bir bakış geliyor oraya. Orada ne oluyor? Tacizcinin aslında şahane içgüdüsel arzusu, arzunun yüceltilmesi ortaya çıkıyor. Ama o arzunun yüceltilen, o arzunun karşısında sesini çıkaramayan gerçekten çocuk ile yetişkin ayrı sınıflardır. Farklı şeylerdir. Yetişkin çocuğun rızası diye bir şeyin olabileceğini de düşünmüyorum. Peki bunu kim anlatacak? Bence Bu konuda kendini sorumlu tutan anlatabilmeli ve ben öyle hissederek de anlattım. Ama çok edebiyat içi bir metin. Bunu da söyleyeyim. Yani edebiyatın bana sunduğu o metinlere karşı çıkarak da oluşturduğum bir metin bu bence.
1: Bir Lolita eleştirisi.
2: Evet, aynı zamanda.
1: Tabii şimdi Peri edebi bir metin ama hayatın içinde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde patlayan skandallar, siyasetçilerin ve iş insanların da değil mi ulaştı. O haberleri okuduğunuz zaman tam da kitabı yazarken size ne hissettirdi?
2: Ya birincisi işte ben buna zeitgeist diyorum, zamanın ruhu. Yani bunlar hep ola gelmiştir de. Ama bunların bugün görünür olması zamanın ruhu, onu söylemeye çalışıyorum. Bugün bunun yazılı Peri'yi yazmış olmam da bu zamana dair bir şey. Aynı zamanda Epstein'in konuşuluyor olması da yine kadınların ifşa etmesi nedeniyle konuşulabiliyor. Bu nedir? Yani evet, bu 2000'li yıllar o bastırılan ötekilerin, bir sürü ötekinin artık kendi sesinden onları dinliyor olmamız. Bu çağ aynı zamanda bu. Böyle bir ötekinin, çok sesliliğin de artık sesini duyurabildiği bir dönem bu. Ve onları dinleyebildiğimiz bir dönem. Biraz da benim yazdığım Peri de bu dönemin ruhu dediğim, zeitgeist dediğim dönemin ruhuyla ilgili bir şey. Yani bunun sonucu ortaya çıkmış olan bir metin aynı zamanda. Çünkü dediğim gibi 10 yıl önce aklıma gelmeyen, hatta belki de gelse bile yazmaya cesaret edemeyeceğim bir metni ben bugün yazabiliyorum. Biraz da birbirimizden cesaret de alıyoruz bence. Bununla da ilintili olabilir.
1: Tabii dosyalar diyoruz ama bir taraftan da Türk halk müziğinde de kimi şarkılara tabii baktığımız zaman o tam da kitabın ana mihenk noktasını oluşturan konuya ilişkin belki rahatsız edici bir takım sözler, işte güfteler de duyabiliyoruz değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii tabii.
1: Aslında bu bir sürekli erkek diliyle yazılan ve bu konuyu da normalize eden sözler mi? O yüzden mi siz bir kadının yazması gerekir bunu dediniz?
2: Yani ben çok keskin bu cinsel ayrıştırmayı yapmak da istemem. Bunu bir erkek de elbette yazabilirdi. Yani çünkü erkek çocuklar da cinsel istismara uğrayabiliyorlar. O yüzden de tarihsel yahut da şeydeki edebiyatın hafızasına baktığımızda evet, bunu yazmış olan yahut da Lolita örneğinde olduğu gibi işte istismarcının gözüyle ve bunun bir istismar olarak da adlandırılmadan bir adeta bir aşk hikayesi olarak anlatılması bugün için benim gözümde bir sorun. Ve bu aslında bütün insanlığın tarihiyle ilgili ve bizim tarihimizle de ilgili. O türküler dediğimiz 14 evet, yaşındaki
1: Halime Hanım.
2: Evet, yani bizim türkülerimiz bunlarla dolu ama bu şöyle bir şey var. İşte o yüzden de bu zamanın ruhundan o yüzden bahsediyorum. Bizim şöyle baktığımızda benim de büyük annem 12 yaşında evlenmiş. Ve o zamanlar için bu gayet de normal bir şeymiş. Yani blue çağa gelen kız çocukları, hatta erkek çocukları belki daha da şey, evet, evlendiriliyorlarmış. Benim büyük annem de bilemiyorum 12 değildir belki ama 13-14 yaşında evlendirilmiş. Peki bakın bizim büyük annelerimize bakalım. Pek çoğu bizim bugün çocuk dediğimiz yaşta evlendirilmiş olan öyle de bugün bu böyle yapılabilir mi? Bugün nasıl yaşanıyor? Bugünkü yaşam koşullarımız ne? Bu Peri'deki çocuk istismarı biraz bunu sorarak da ortaya çıkmış olan bir metin. Her ne kadar ben bunu kitapta doğrudan tematize etmesem bile ama bu soruyla ben yola çıkarak Peri'yi yazdım. Dün 100 yıl önce yaşanılan ile bugünkü bakışımız nasıl değiştiğinin de ürünü bana kalırsa Peri.
1: Peki o 100 yıllık dönüşüm içerisinde çocuğa yönelik tacizin ya da tecavüzün diyelim, hı hı, görmezden gelinmesi nasıl bir evrim geçirdi? Nasıl, neye dönüştü?
2: Yani,
1: dönüştü mü diye soruyorum.
2: Bence şöyle, şuna dönüştü. Bence Epstein dosyası bunu çok iyi kanıtlıyor. Yahut da Epstein vakası bunu çok iyi kanıtlıyor. Bir kere yasalarca çocuğun tanımlanmış olması.
1: Evet.
2: Kim çocuktur onun tanımlanmış olması ve çocuğun aslında çocuk olarak da yasalarca korunuyor olması. Çünkü aslında bir çocuğu alıkoymak aslında yasaktır. Hem Amerika'da öyledir hem Türkiye'de öyledir. Ama tam da bu yasağa karşı yer altında adeta örgütlenerek çocukları istismar eden insanlar var. Ve mesela işte Epstein'deki örnek bence buydu ve kendisi gibi güçlü olan insanları da yanına çekerek aslında bir çeşit, kendi aralarında bir çeşit meşruiyet kazanmış olan, eylemlerine meşruiyet kazandırmış olan insanlar. Dönüşüm bana kalırsa böyle. Yani çünkü dur dediği, yasanın ceza olarak, yaptırım olarak bir ceza uyguladığı bir modern hayatın içinde bir çeşit yasal olmayan yollarla bu işi yapmak. İşte atıyorum 100 yıl önceki şeyden söz ediyorum. Suat Derviş'in anneannesi 12 yaşında bir köle olarak hediye ediliyor ve orada hiçbir sorun yok, kimse şey, hı hı, yani onu yasaklayan, onu yargılayabilecek ne bir ortam var ne de şey,

0: değişen şey hayat koşullarının değişmiş olması, hayat biçimimizin değişmiş olması ve çocuğun yasalarca korunmuş olması. En önemli şey de herhalde budur. Çocuğun korunmuş olması yahut da çocuğun çocuk olarak görülmesi, aynı zamanda bir tanımın getirilmiş olması çocuğa.
1: Bu son iki roman aslında hem Dejavu hem de Peri'ye baktığımız zaman 2018 yılında ve onun için yapmış olduğunuz çalışmalar, ki sizin birçok Almanca eseri de bu konuda, pedofili üzerine yazılan, çocuk istismarı konusunda yazılan eserleri okuduğunuzu, belgeselleri izlediğinizi röportajlarınızda takip etmiş oldum. Menekşe Toprağı nasıl dönüştürdü? Yani 2018'de stüdyoya gelen, yine benim stüdyoma gelen Menekşe Toprak, 2026 itibariyle bu iki romanda yapmış olduğu araştırmalar, yazdığı metinlerle neye dönüştü? Ne değiştirdi sizi?
0: Ne değişti biliyor musunuz? Birincisi, aslında bir kendimi daha az önemseyen bir Menekşe Toprak oldu. Öyle görebilirsiniz. İkincisi, şey keskinleşti bendeki, bu dünyada olup bitenin o bütünlüğün içinde bir parçası olduğum ve oradan da hem benim de payıma bir şey düştüğünün ve duyarlılığımın hem hayvana hem insana hem doğaya, arıfsızlıklarda başlayan bir şeydi o şey. Ama hem de gerçekten kendini savunamayana karşı gittikçe arttığını düşünüyorum, görüyorum.
1: Peki. Şimdi konuklarımıza teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu arada yeni yayın evinizde hayırlı olsun. Bana geldiğiniz zaman 8 sene önce başka bir yayına iletişimdi. Doğan evet. Kitaptan artık bundan sonra çıktığını görüyorum kitaplarınızın. Bunlar da başarılar getirsin size. Şimdi bugün konuklara vereceğim iki kitaptan kitapları seçerken uykuyla ilgili kitapları seçmek istedim. Herhalde uykusuz mu kaldım birkaç gündür, ne oldu? Birisi uyuyamıyorum.
0: Benim de çok ihtiyacım var gerçekten.
1: Mi? Peki. Hangisini istersiniz kitaplardan?
0: Miyim?
1: Tabii birisi uyuyamıyorum, diğeri ise artık uyumak istiyorum. Yazarları da farklı. Böyle bir
0: ben
1: konsept yapıyorum.
0: Uyumak istiyorum galiba.
1: Peki, hemen şöyle bir bakayım. Profesör Doktor Zümra Atalay Küçük Aslan'ın Selçuk Aslan'la birlikte yazdığı ve İnkılap Yayınları'ndan çıkan Artık Uyumak İstiyorum demekten vazgeçin, bu arada kitabın ismi demekten vazgeçin.
0: Ama o çok küçük
1: son
0: yazılmış.
1: Son dakika gördüm. Ama yine uykuyla
0: olsun,
1: ilgilidir.
0: Olsun.
1: Size
0: teşekkür
1: veriyorum.
0: Ederim.
1: İlk programın ikinci kısmında Şehzade Iguala'da uyuyamıyorumu vereceğim. Hüseyin Nazlı Kullu'nun kaleme aldığı. Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir daha
0: ederim,
1: 8 yıl sonra ama sizi konuk etmeyelim. Çünkü siz çok üretken ve gerçek edebiyat yazan bir kadın yazarsınız. Dolayısıyla daha yakın zamanda sizi tekrar konuk etmek istiyorum.
0: Umarım. Teşekkür ederim. Haber vereceğim hemen.
1: 17 haberlerine bağlanacağız. 17'de de biz size haber vereceğiz sevgili dinleyenler. 17 haberlerinden sonra Şehzade Iguala. Benim de geçtiğimiz bu hafta çarşamba günü katıldığım Bostancı'da Gönül Ülkü Gazan Ferülkü Tiyatrosu'ndaki gösterisini, tek kişilik gösterisinden söz edeceğim ve onu konuşacağız haberlerden sonra.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD'nin ateşkes teklifine İran'dan yanıt. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. İspanya La Liga'da şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Ayrıntılar bültenimizde. ABD-İran hattında görüşmeler biliyorsunuz Pakistan üzerinden gerçekleştiriliyor. İran'ın ABD'ye sunulmak üzere son teklifini 1 Mayıs günü Pakistan'a ilettiği açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Cuma günü yaptığı son açıklamada İran'dan yanıt beklediklerini ifade etmişti. İran medyasında yer alan haberlere göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisine yanıt verdi. İran, ABD'nin savaşı sonlandırma önerisine yanıtı Pakistan üzerinden gönderdi. Tahran'ın önerdiği teklife göre bu aşamada müzakereler savaşı sona erdirmeye odaklanacak. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bu gelişmelerin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, başkent Tahran'da savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesiyle görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi bugün. Pezeşkian burada yaptığı konuşmada diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini vurguladı. İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na yakın liman kenti Çobar'da bugün bir patlama yaşandı. Patlamanın nedeninin savaş döneminde infilak etmeyen bir mühimmatın imha edilmesi olduğu bildirildi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı açıklandı. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na demirleyen hantavirüs salgının yaşandığı Honduras yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Sağlık kontrollerinin ardından gemiden ilk indirilenler 14 İspanyol yolcuyla Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir uzman oldu. Karaya çıkarılan 15 kişi askeri hastanede karantinada olacak. Yolcuların ve mürettebatın ülkelerine gönderilmeleri için de Hollanda, Almanya, Belçika, İrlanda, İngiltere, ABD, Yunanistan, Fransa ve Türkiye'ye uçak kalkacağını kaydeden İspanya Sağlık Bakanı Garcia, en son uçağın yarın sabah Avustralya'ya hareket etmek üzere programlandığını duyurdu. Gemide bulunan 23 ülkeden 150'ye yakın yolcu ve mürettebatın ülkelerine gönderilmelerinde sorun yaşanması halinde Avrupa Birliği'nin gönderdiği 2 uçağın ve Norveç'ten gelen ambulans uçağında her türlü olasılığa karşı Tenerife Havalimanı'nda bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Spor. Galatasaray Kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Sarı Kırmızılar sezonun bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray şampiyonluk ipini gösterken Okan Buruk dünya futbol tarihine geçti. Türk futbol tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk kişi oldu. Bugüne kadar hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek isim Pep Guardiola olduğu biliniyordu. Ancak şu bilgiyi verelim, Guardiola Barcelona'da oyuncu, Manchester City'de teknik direktör olarak bu zaferi yaşadı. Okan Buruk ise bu iki seriyi aynı kulüp çatısı altında yani Galatasaray'da yaşayan dünya üzerindeki ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu. 28. hafta maçında lider Fenerbahçe deplasmanda Giresun Sanayi Spor'u 7-0 mağlup ederek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İspanya La Liga'da şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Dünya futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid El Clasico randevusunda bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. 88 puanla liderlik koltuğunda oturan ve son 5 maçtır bileği bükülmeyen Barcelona şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi 77 puanlı Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Barcelona mücadeleden galip ayrılırsa ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Haberleri aktardık, saat başında burada olacağız.
0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, Seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Menekşe Toprağı ve Perih romanını uğurladıktan sonra bu defa sizi benim de bu hafta gittiğim bir gösteriye, bir sanatsal bir etkinliğe götüreceğim. Hani geçmişe nasıl döndüreceğim de sizi götüreceğim bilemiyorum ama belki yakın zamanda bu gösterinin bir tekrarı olur. En azından şimdiden sohbet edersek siz de gitme şansı elde edersiniz. Belki de Şahzade İgual şu an stüdyomda. İranlı sosyolog ve yazar, aynı zamanda gösteri sanatçısı diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim öncelikle. Gösteri sanatçısı demek belki biraz mübalağa olur. Çünkü bu bir tam bir gösteri değil, insanın kendisiyle karşılaşması. Ve uzun yıllardır bunu sahnelemeye gayret ediyoruz ve her seferinde de Bin Şems bir Celaleddin'le karşılaşıyor. Ve ben de onları sanki ilk kez karşılaştırıyormuşum gibi hissediyorum. Dolayısıyla ezberlenmiş bir teksten ziyade o gün sahnede ruh hali çok kıymetli aslında.
1: Bir gecede bin bir gece, ama devamı da var gösterinin isminin. Bir Şems, Bin Şems, Bir Celaleddin.
2: Evet.
1: Bin Şems, Bir Celaleddin.
2: Evet.
1: Şimdi bu gösteriyi ben Gazanfer Özcan Gönül Ülkü tiyatrosunda Bostancı'da, evet, izlemiştim.
2: Evet.
1: Daha önce de çeşitli vesilelerle, değil mi? Ve bu gösteri tekrarlandı. Gelecekte de muhtemelen, evet, tekrar edeceksiniz. Tabii orada tek kişilik bir performans gibi, tek kişi değil konuğum, arkada bir orkestrası var.
2: Evet.
1: Semazen, bir dans sanatçısı ya da nasıl,
2: evet,
1: diyelim, bir semazen diyelim, bir performans sanatçısı gösterisini yapıyor ama çoğunlukla aslında yani bütün bu unsurlara rağmen, bir kadrosu olmasına rağmen odak noktasında Şahzade İgual var ve aslında bize Mevlana ile Şems arasındaki, değil mi, o,
2: evet,
1: efsanevi anları şiirsel bir üslupla anlatıyor. Böyle arada bir baktım etrafta bir prompter var mı diye, ezberinizin de son derece kuvvetli olduğunu görüyorum. Göremedim prompter ama bilmiyorum,
2: yoktu,
1: var mıydı?
2: Yoktu.
1: Yoktu. Evet, prompter yoktu. Ezber gücünüz de şahane ama aslında ezber mi yoksa başka bir gösteri olduğu zaman aynı metinler okunmayacak, içinizden geldiği gibi mi anlatıyorsunuz? Nasıl bir sahnede yol izliyorsunuz? Evet, o performansınızın oluş şekli nasıl?
2: Aslında tabii ki tekst aynı tekst, gazeller aynı gazeller, belki sahneden sahneye sadece ruh hali değişiyor. Biz ilk defa Dada Salon'da bu gösteriyi sahneledik. Daha sonra Zorlu Performans'ta ve sonra Cemal Reşit Rey ve en sonda Gönül Ülkü, Gazanfer Özcan, Kozi. Ancak
1: evet,
2: her gösteri tabii ki tekst dediğim gibi aynı tekst, ona sadık kalıyoruz. Çünkü bir prova yapılıyor öncesinde. Ama ruh hali değişiyor. Gel dediğiniz zaman mesela çevirdiğim gazellerin içinde Motreba, Aheste Vur, Taruh, insin bedene. Yani bazen insin üzerinde duruyorsunuz, bazen aheste vur üzerinde duruyorsunuz. Dediğim gibi o gün o sahnede hangi duygu daha baskınsa o ön plana çıkıyor. Ama genel olarak tabii ki tekst aynı senelerdir. Ve benim de kaleme aldığım 5 gazel var bu gösteride. Mesnevi ve Şems Divanı'ndan birebir bir Farsçadan Türkçe'ye çevirdiğim eserlerin dışında kaleme aldığım gazellerde de bağlantı gazelleri daha çok. Bir önceki duyguyu bir sonraki duyguya bağlayan ve Türk izleyicisinin, Türk dinleyicisinin mizacına uygun gazeller, metinler bunlar.
1: Peki, performansa döneceğiz. Şahzade İgoal'ın nasıl bu kadar mükemmel bir Türkçe konuştuğunu ve şimdiye kadarki yaptıklarına bir bakalım istiyorum. 12 yaşındayken aslında siz İran'dan Türkiye aktarmalı olarak Kanada'ya gitmek üzere Türkiye'ye geliyorsunuz. Amacınız Türkiye'de kalmak değildi. Fakat anneciğinizin o dönem artık ne esiyorsa aklına Türkiye'de kalmaya karar veriyorsunuz. Bu arada vizeniz çıkmışken, yani evet, reddedildi ve Türkiye'de kalmak zorunda değil bir, evet, tercih, evet, olarak bunu söyleyelim. Ve 90'lı yıllara rastlıyor ama savaştan kaçmadıklarını da vurguluyor bir, evet, röportajında. Dolayısıyla tamamen her şey istekle gerçekleşiyor. Türkiye'ye gelmek, gelmek zorunda olmak değil, gelme isteği ve Türkiye'de kalma isteği. O dönem bu tercihi oluşturan sebep neydi acaba?
2: Kanada'nın çok uzak olması.
1: Ama yeni uzaklaşmadı aslında. Plan yaparken de hep uzaktı değil mi?
2: Evet.
1: Bir farkındalık oluştu belki o esnada.
2: Evet.
1: Ailenizde. Evet. İlkokulu oturduktan sonra ortaokulu Türkiye'de, liseyi ve üniversiteyi Türkiye'de, evet, okudunuz. Evet. Sosyoloji eğitimi aldığınızı, hı, görüyorum ve bu alanda doktora çalışmalarını tamamladınız mı? Devam ediyor. Tamamladınız.
2: Tamam.
1: Evet, tamamladınız. Hatta doktora tez konunuz Orta Doğu dinleri.
2: Doğru.
1: Değil mi? Tabii çok uygun bir tez başlığı seçilmiş. İranlı bir akademisyen, araştırmacı sonuç olarak dinlerin adeta bir merkezi olan yeri esas alıyor ve bunları detaylı bir şekilde inceliyor. Mezopotamya'ya olan hayranlığınız pekişmiş ve bu toprakların dünya medeniyetlerindeki kıtlık rolünü bir kez daha görmüşsünüz. Bu akademik çalışmalarınız sayesinde röportajınızdan kopya çektim.
2: Evet. Mezopotamya derken bir şey eklemek istiyorum,
1: lütfen,
2: müsaadeniz
1: lütfen
2: olursa. Mezopotamya'nın kendini koruması, hı hı, yalnızca sınırlarını ya da taş yapılarını korumasıyla mümkün değil. Asıl mesele hafızasını, dilini, hı hı, hikayelerini ve insan anlayışını koruyabilmesidir. Çünkü, hı hı, bir medeniyet önce askeri olarak değil, anlam dünyası parçalandığında yenilir. Ve batı karşısında savunma refleksiyle içine kapanmak da çözüm değil. Kendi köklerinden utanarak bütünüyle taklit etmek de aynı zamanda çözüm değil. Gerçek korunma özgüvenli bir kültür bilinciyle olur. Ben bunu Mezopotamya'daki seferlerimde, seyahatlerimde daha net görebildim. Yani Mezopotamya'nın kendi şiirini, müziğini, anlatısını, mimarisini, düşünce biçimini ve insan tasavvurunu, tasvirini yeniden canlı tutabilmesiyle Mezopotamya yine hatırlanır. Bugün büyük tehlikelerden biri şudur: kadim kültürlerin folklora indirgenmesi. Ve bu çok basitleştirmektir aslında. Mezopotamya için haksızlıktır benim görüşüme göre.
1: Sizin yazar kimliğinizle aslında 5 romanınız var. Hatta bu romanlarınızdan biriyle sizi yıllar önce konuk etmiştik stüdyomuzda.
2: Evet.
1: Adım Ercan, Rolls Royce'u Taramışlar Baba, Tahran'ın Kırmızı Sirenleri sizin bahsedeceğimiz 5 romanınızdan birkaçı.
2: Evet.
1: Yazmaya devam ediyorsunuz ama
2: tabii,
1: biraz ara verdiğiniz gibi. 2019 muydu son romanın yayınlanışta? 2023'te.
2: Evet.
1: Rolls Royce'u taramışlar mıydı?
2: Değil. Adım Ercan.
1: Adım Ercan'dı, peki.
2: Ondan önce de İsfahan'ın Gözyaşları.
1: Şimdi gelelim yazar kimliğinizi tabii konuşuruz ara ara ama nakkakilik geleneği değil mi?
2: Nakkali.
1: Evet. Bunu sizden duymak isterim. Yani biraz bize bu konuda bilgi verin lütfen. İran kültüründe olan,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet. Şimdi bu
1: Türklerin çok bildiği bir şey midir, yoksa sizin sayenizde öğreneceği bir şey midir, ya da sizin gibi bu anlamda önce olan başka Fars kökenli sanatçılar tanıttılar mı daha önce, belki gözümüzden kaçmış olabilir. Nakkalilik.
2: Nakkalilik.
1: Nakkalilik, evet.
2: Türkiye'de başka türlü biliriz biz, hikaye anlatıcılığı, hı-hı, olarak biliriz.
1: Nakledenden geliyor değil mi,
2: evet,
1: kökü?
2: Evet, evet. Nakkal, nakleden demek ve, hı hı, İran'da milattan önce 200'lerde Zerdüşt mubitlerin Zerdüşti hikayeleri, Avesta'daki hikayeleri veya kaleme aldıkları edebi ruhani hikayeleri göğüsten göğüse, nefesten nefese taşımalarıyla ortaya çıkan bir sanat dalı aslında. Fakat Firdevsi'nin şahnamesiyle popülerite kazanıyor. Nakkallik. Ve nakkal dediğimiz zaman bugün Firdevsi'nin şahnamesindeki o 61 bin beyti ezbere bilen ve bunu tiyatral bir şekilde tek başına bazen bir şehrin meydanında, bazen bir sahnede, bazen bir sokak ortasında, eski zamanlarda kahvehanelerde icra eden kişiye denir nakkal. Fakat dediğim gibi milattan önce 200'e dayanıyor tarihi. Ben sadece milattan önceki anlatı veya Firdevsi'nin şahnamesiyle sınırlı bir anlatıyla ortaya çıkarmaya gayret etmedim. Ben her iki ülkenin ortak değeri olan Mevlana ve Şems ile bunu yapmak istedim. Nakletmek istedim. Taşımak istedim. O duyguyu, o kelamları, o varoluşsal temennayı nefesle ve bunu hissederek iki lisanda, çünkü bu iki lisan çok önemli Mevlana için. Mezopotamya'da Mevlana Farsça düşünen, Farsça yazan fakat kalbi Türkçe ile atan, Türkiye'de yaşayan bir önemli makam olarak tabii ki daha fazlasını hak ediyor anlatışta. Ancak ben 1 saat 20 dakikada Şems ile Mevlana'nın karşılaşmasını, bir yanışı, bir aynayı, bir benlik derinliğini Türkçe ve Farsça olarak anlatırken dinleyiciler diyor ki bana, hiç Farsça bilmiyorum ama sanki anlattığınız her şeyi anladım. Fars, İranlı izleyiciler oluyor. Türkçe bilmiyorum ama anlattığınız Türkçe beyitler sanki hepsini biliyordum, anlıyordum gibi dinledim diyor. Bu da belki de edebiyatın sihridir diyorum ben.
1: Bu arada sizin gösteriniz de çok kalabalıktı.
2: Evet.
1: Siz bitirdikten sonra da ayakta alkışladılar.
2: Evet.
1: Acaba diye düşündüm. Tabii tanıtımını da iletişim ajansınız, PR ekibiniz güzel de yapmıştır. O da ayrı. Acaba İranlı hemşerileri de destekledi mi bir taraftan Şahzade İgualı diye de düşündüm. Onlar da vardır belki ama değil mi?
2: Çok
1: İranlar
2: sayılı.
1: İlgi, sayılı
2: çok
1: kişi.
2: Çok sayılı belki 15-20 kişi.
1: Evet. Çünkü evet. İranlar için de farklı gelebilir. Çünkü İran'da değil mi bir kadın nakkal olabilir mi, var mıdır?
2: İran'da aslında nakkaller genellikle kadındır.
1: Kadın mıdır?
2: Semazenler genellikle kadındır. Hikaye anlatmak, sema raksini, sema huşunu yaşamak feminendir çünkü.
1: Evet.
2: Ve bu İran'da genel olarak hani bir oran da vermek gerekirse %70'e %30 kadındır. Az önce sorduğunuz bir sorunda cevabını sanki vermediğim gibi, bu Türkiye'de ve İran'da ilk defa sahneleniyor böyle bir şey. Bir nakkal
1: Türkçe ve Farsça
2: ve şahname dışında başka eser sahneye taşıyor ve evet, onurla gururla diyebilirim ki bu ilk defa yaşanıyor ve evet, kadın nakkal İran için çok alışılagelmiş bir durum ama Türkiye için alışılagelmiş bir durum mu? Elbette ki, çünkü hikaye anlatan Anadolu kadınlarımız vardı. Onun modernize edilmiş bir figürü olarak görünmeli.
1: O zaman bu gösteriyi bir salonu Tahran'da bir yere taşımış olsaydık, ufak tefek detaylarla birlikte, yani belki bir eşarp detayı olabilir. Aslında pekala yine izleyicilerin katıldığı yoğun bir biçimde
2: aynı
1: bir
2: şekilde yaptım
1: olacaktı.
2: Ben bunu İran'da zaten aynı kıyafetle, hatta ne eksiği ne fazlası.
1: Bu arada sahne kıyafetiniz de çok görkemli. Yani sizi olduğunuzdan böyle 30 santim daha yükseltmiş sahnede devleştirmişti adeta.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi, Şems aslında bir kişi değil, bir kırılma anıdır diyorsunuz.
2: Evet.
1: Bunu duysa sormayacağım ama sadece sizin Şahzade İgual olarak kırılma anınız neydi, onu merak ediyorum. Ve sizi değiştiren ve sizin Şems'iniz acaba kimdi hayatınızda?
2: Çok güzel bir soru.
1: İsim olarak değil ama belki hani cisim olarak olabilir. Annem olabilir yahut
2: yok zaten Şems'i
1: olabilir.
2: De ben bir cisim olarak bir beden olarak görmüyorum. Hı-hı. Şems bir sarsıntıdır. Hı-hı. Her insanın hayatında yaşayacağı bir sarsıntıdır o. Hı-hı. Benim hayatımdaki şems göçtür. Göç etmek beni bir sarsıntıya sevk eyledi ki o sarsıntı hala devam ediyor. Beni bana taşıyan, beni bana düşüren bir karşılaşmaydı. Şems'le tanıştıktan sonra, Şemsettin-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra ve biliyorsunuz Şems'in kendi eseri yoktur. Şems'in kaleme alındığı Makalat adlı eserde Şems hakkında siz bir şeyler öğrenebilirsiniz. Makalatı okurken herkesin kendi Şems'iyle karşılaşmasını diledim. Ve benim Şems'imin de göç dolayısıyla hasret olduğunu ortaya çıkardım. Çünkü ben İran ve Türkiye arasında mekik dokuyan bir kadın olarak, Mezopotamya'nın evladı olarak, Orta Doğu'da yaşamış bir savaş görmüş bir kız çocuğu olarak, sosyolog olarak, yazar olarak, Türkçe'yi çok iyi konuşan, Farsça'yı çok iyi konuşan, Farsça rüya görüp Türkçe tercüme eden biri olarak diyebilirim ki bu eşikte yaşamak, bu eşiğin adı Şems benim için. Çünkü eğer çok emniyetli, çok korunaklı bir kendi alanımda yaşamış olsaydım romanlarım sadece metinden ibaret olurdu. Sahneye koyduklarım sadece biletli gösteri olurdu. Ve sosyoloji alanındaki araştırmalarım da sadece akademik olurdu. Anlam kazandı bende bu sarsıntılarla birlikte. Anlamlıysa eğer, idrak varsa zaten benim felsefeme göre, görüşüme göre herkesin hayatındaki şems bir ayna, bir sarsıntı ve hep sorduğu bir sorunun cevabıdır aslında.
1: Siz Şems ve Mevlana arasındaki ilişkiyi özellikle romantize etmekten kaçınıyorsunuz. Evet. Elif Şafak'ın Aşk kitabını okumuşsunuzdur diye düşünüyorum özellikle hazırlık evet. sürecinde. Sizin Mevlana ve Şems arasındaki bu yakınlıkla Şafak'ın ele aldığı yakınlık arasında özellikle ilk sorduğum soru düzleminde acaba nasıl benzerlikler ve farklar var?
2: Benzerlikten öte
1: fark da olur tabii ki.
2: Farklılıklar var çünkü kaynaklarımız çok farklı, beslendiğimiz kaynaklar çok farklı belki de Elif Hanım'la. Hiçbir sanatçının, meslektaşımın, yazarın emeği küçümsenemez. Çünkü her sayfanın arkasında yüzlerce belki de araştırma vardır. Ama bizim ruhsal olarak da belki de beslendiğimiz kaynaklarımız çok farklı. Dolayısıyla belki doğru bir örnek olmayabilir. Kendi açımda değerlendirdiğimde Elif Hanım'ın eseriyle benim eserlerimi ya da sahneye koyduğum. Çünkü bu hikaye yalnızca geçmişe ait görmüyorum. Hala yaşayan bir yarak olarak görüyorum. Böyle bir gösteriyi kurarken yaşayabileceği en büyük zorluklardan biri Şems'i romantize edip efsaneye indirgemekti benim için. Dolayısıyla modern seyirci çoğu zaman Mevlana'yı huzurun, hoşgörünün ve dinginliğin sembolü olarak görmek istiyor. Oysa hoşgörünün içinde bile kibir var. Hoşgörü kelimesini pek sevmem, kullanmam da. Çünkü hoşgörü kibrin en basitleşmiş sözcüklerinden biridir. Ben bunu sevmiyorum, bana göre ters, bu doğru değil ama hadi hoş görüyorum, o anlatıyor bana. Dolayısıyla Mevlana hoşgörü değildir. Mevlana bambaşka bir bakış açısıdır. Mesele doğunun kadim irfanını folklora dönüştürmeden anlatabilmekti benim için. Çünkü sahnede sema, şiir, rubai, mistik imgeler çok kolay egzotik bir dekor haline gelebilir ama hakiki, hakikatin içindeki mesele insanın içindeki boşluk. sürgünlük veya hakikatin arayışıdır. Muhtemelen benim en büyük mücadelem bu metinlerin kültürel gösteri olmaktan çıkarıp yaşayan bir varoluş sancısına dönüştürmekti.
1: Şems'i içimizdeki cesaret, değil mi? Evet. Mevlana'yı da içimizdeki düzen olarak tarif ediyorsunuz.
2: Evet.
1: Bugün hangisinde daha yakın olduğumuzu söyleyebilirsiniz? Siz düzen kuran Celaleddin'e mi yoksa düzen bozan Şems'e mi? Kendiniz açısından da cevap verebilirsiniz. Toplum açısından da cevap verebilirsiniz. Size bırakıyorum.
2: Toplumsal olarak biz bunu yer yer ve zaman zaman büyük çatışmalarda görüyoruz. Mesela bir Gazze olayında biz bir sarsıntı yaşadık. Bir Şems karşılaştırması belki de yapılabilir burada. Düzen dediğimizde o konfor alanını, bakın konfor alanını bırakmadığınız zaman idrak ve anlam gelmez. Çünkü insanlar hakikati ne zaman reddeder? Konforunun bozulacağını düşündüğü zaman reddeder. Rahatsızlık verir ona çünkü. Mevlana medreselerde, minberlerde verdiği işte o çilehanelerdeki derslerinde çok emniyetli, çok garantili bir mevkisi vardı, makamı vardı. Şems onun altındaki halıyı çekti. Ve Mevlana kendi içine düştü, yere düşmeden. Bizi kendi içimize düşürecek sarsıntılara ihtiyacımız var, bireysel ve toplumsal olarak. Ben burada Farabi'den bir örnek vermek istiyorum. Farabi hem bilim adamı olarak, hem arif olarak, hem filozof olarak, biliyorsunuz Aristo'dan sonra Aristo'nun Arap dünyasındaki lakabı Muallimu Evvel'dir. Yani ilk öğretmen, ilk hoca. Farabi'nin de Muallimul Sani'dir. Yani ikinci hoca. Dolayısıyla Farabi'nin felsefedeki toplumsal karşılaştırmaları çok önemlidir. Farabi diyor ki ahlaklı ve idraklı birey eşittir ahlaklı toplum, ahlaklı siyaset.
1: Hı hı.
2: Biz birey olarak eğer uyanışlarımızı, idraklarımızı ve anlamlandırma cesaretlerimizi yakalamaya gayret edersek zaten anlamlı, ahlaklı bir toplum yaratmış oluruz. Ve o topluma ancak ahlaklı ve idrak edebilen siyaset hükmedebilir. Ben bugün ne toplum hakkında bir tek cümle diyebilirim, ne birey hakkında bir tek cümle söyleyebilirim. Çünkü benim felsefem Farabi felsefesidir. Ahlaklı, idraklı birey eşittir ahlaklı ve idraklı toplum.
1: Siyasetten bahsetmişken hazır, ona ilişkin, sanat siyaset ilişkisine ilişkin, evet, birkaç sorum olacak.
2: Buyur.
1: Sanat siyasal bir eylemdir'e inanıyorsunuz, bunu dile getiriyorsunuz. Bugün apolitik olduğunu söyleyen sanatçılar var. Apolitik olduğunu söyleyen sanatçılara gerçekten inanıyor musunuz? Yoksa ne düşünüyorsunuz onlar hakkında?
2: İsim vermiyoruz tabii ki. Bu apolitik hiçbir şey olabilemez. Hele ki sanat mümkün değil. Sanat bir politik çığlığın, sancının doğuşudur. Bakınız Nazım Hikmet'e, Luis Aragon, Gorki, Lorca, Frufe Rusat, Firdevsi, Aziz Nesin. Apolitik sanat olabilir mi? Bakın dünyada devrimler olur ve devrimlerin en çok beslediği sanattır. İran devrimi oldu ve İran sineması dünyada sözü olan bir sinema haline geldi. Müzikalleri, tiyatroları, müziği, şiirler, romanlar. Biz tabii ki bunu söylemekten her zaman hicap duyuyorum ama isim vermeden tabii ki söyleyebilirim. Batı'nın çok alengirli caddelerindeki, çok alengirli kafelerinde oturup Lübnanlı yazarların ülkelerinden ıstırapla söz etmeleri ile o ülkenin içinde, mesela Lübnan'da yaşayıp da hala sanat yapmaya devam eden bir adamın, bir kadının arasında tabii ki farklılıklar var. Tatlı su sanatçılarıyla gerçek sanatçılar arasında bir çizgi vardır. O da apolitik olmamak ve gerçeği, hakikati haykırmak. Ben bir İranlı olarak, Türkiye'de yaşayan bir İranlı olarak, İran'a gidip gelen bir İranlı olarak, anti-Amerikancı, anti-Siyonist davranışlarımı bir green card'ın güvencesiyle konuşmadan, bir herhangi bir batı güvencesiyle, bakın Nobel almış ya da batının o sanatçılara gösterdiği çok büyük ilgiler var biliyorsunuz. Ne kadar ülkeyi kötülerseniz o kadar ödül alırsınız. Doğuyu ne kadar kepaze gösterirseniz Nobel bile alırsınız. Böyle bir durum var dünyada.
1: Neyse ki isim vermediniz bu arada.
2: Elbette ki vermem. Bu İran için de geçerli.
1: Peki.
2: Ülkeyi ne kadar kötülersek o kadar Oscar alırız. Ben bir şeye inanıyorum. Sanat tamamen politiktir. Eğer politika yoksa o sanat değil, spordur. Ki sporda da politika var ayrıca. Şunu öğrendim ben seneler içerisinde. Kendi ülkelerimizdeki her şeyi eleştirebiliriz. Ama ülkemizin haysiyetini, kültürel, edebi, politik, hatta tarihsel olarak haysiyetini korumak zorundayız. Bu bizim görevimizdir.
1: Edebiyat sanatla var olur diyorsunuz.
2: Evet.
1: Peki ya da siyasette de var olur diyorsunuz. Evet. Peki buna da tamam. Sanat propaganda üretmeye başladığı noktada acaba özgürlüğünü kaybetmez mi?
2: Sanat propaganda üretmez. Zaten bir propaganda varsa orada duruşu belirler. Gözümü kapatıp bir Afganistan-Rusya savaşı dönemi vardı. Ben gözümü kapatıp da bir Orta Doğu eseri kaleme alıyorsam bunu görmezden gelemem. Ben Afganistan'ı, eğer bir Afgan'ı savunuyorsam romanımda, bu propaganda değildir. Eğer anti-Siyonist argümanlarım varsa bu da politik değildir, bu bir duruştur. Zaten üretilmiş propagandaların kalemle karşı duruştur. Propagandalara karşı duruştur edebiyat ve şiir belki de. Ve ben bunu senelerdir yapıyorum. Bir İran-Irak savaşı vardı. Çıkan bir propagandaya karşı duruştu benim. Tahran'ın Kırmızı Sirenleri ve Rolls Royce'u Taramışlar Baba eserlerim. Dolayısıyla hayır, sanat propaganda üretmez. Zaten var olan bir propagandanın ya altını çizer ya sesi olur. Ya da karşı durur.
1: İran için dinler devleti sözü acaba doğru mu hatırlıyorum?
2: Doğru.
1: Size aitti değil
2: doğru.
1: mi? Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman İran'dan kaçan ya da baskı gördüğünü ileri süren kişiler de var. Bir kesim var. İran'ın dışarıdan bu anlamda imajı acaba propaganda mı? Yani batılı ülkelerin bir propagandası mı? Yoksa rejimin gerçekten yüzleşmesi gereken bir takım problemleri de var mı size göre?
2: Biz elbette ki içerideki rejimlerin bu arada sadece İran için de geçerli değil.
1: Tabii.
2: Bütün rejimlerin kendi evet. sıkıntıları var. İran rejiminin de ıslah edilmesi gereken, törpülenmesi gereken o kadar çok yanı var ki saymaya başlarsak yarın sabaha ederiz. ama elbette ki bir propaganda görmezden gelinemez. Çünkü ben bunu İran ve Türkiye olarak savunmaya soyulduğum için senelerdir her iki ülke için de geçerli. Bu mesela Netflix'e bir dizi izledim ben. Bunu sosyal medyamda da paylaştım. Kadın diyor ki evet Türkiye'den geldim diyor ve o ülkede uyanmadığım her gün için şükrediyorum diyor. Güneşi doğuşunu Londra'da görüyorum ve bu benim için şükür sebebidir diyor. Bu hiç Türkiye'ye gelmemiş bir batılı için o kadar tehlikeli bir tekst ki, Türkiye'yi görmemiş, haritada bile yerini bilmeyen. Aynı şekilde Gece Yarısı Ekspresi, aynı şekilde kızım olmadan asla İran için yapılan propaganda. Şimdi diasporadaki insanlar da, tabii hepsini kapsamıyoruz, hepsini aynı şemsiye, aynı çatı altına sokmuyoruz. Bunların içinde ekonomik göç edenler var, ekonomik nedenlerle göç edenler var, tahsil için gidenler var, apolitikler var. Evet, rejimle sıkıntı yaşayıp da gidenler var. Ama özellikle ciddi argümanlarla karalama kampanyalarının odağı olan bazı diaspora gruplarına dikkat çekmek istiyorum. Bunların elbette ki yaşamış oldukları sıkıntıları görmezden gelemeyiz. Ama bu İran halkının kendi kaderidir ve kendi kaderini her ülke halkı kendisi belirler. Onun elindedir. Şimdi İran'da yaşayan Katolikler, Ortodokslar, Yahudiler, Zerdüşler var. İran'da yaşayan Şii var, Sünni var, dinsiz var. Bu 40 günlük Ramazan Savaşı'nda gördük, hem Ortodoks kiliselerinde şehitler için anma yapıldı, sinagoglarda anma yapıldı, camilerde yapıldı, sokak aralarında, sokakta, meydanlarda anmalar yapıldı. 70 gündür insanlar her gece sokakta, milyonlarca insan. Bu Batı bir uyanış yaşıyor ve diyor ki bize anlattıkları gibi olmayabilir mi acaba? Hani bir dış müdahale yapıldığı anda insanların sokağa çıkıp rejimi aşağı indirmesi beklenirken, rejim karşıtı, nizam karşıtı insanların bile yurt dışında İran'a yurt dışından İran'a dönmesi, Cafer Penahi'nin tutuklama kararı olduğu halde İran'da ben İran'a dönüyorum diyerek İran'a dönmesi, bugüne kadar İslam Cumhuriyeti'nin koyduğu hiçbir kuralı riayet etmeyen milyonlarca insanın, dediğimiz gibi around the flag, aynı bayrak altında toplanmış olması bir sosyolojik gerçek midir? Yoksa senelerce, 47 senedir uygulanan ambargonun, ekonomik ambargonun başka bir versiyonu mudur? Çünkü İran'a uygulanan ekonomik ambargo sadece bir ekonomik ambargo değil. Kültürüne, edebiyatına, sosyolojisine, bilimine de uygulanan bir ambargo. O yüzden bu 40 günde insanlar, Türkiye dahil olmak üzere, bambaşka bir İran halkı gördüler. Rejim ne olursa olsun, ülke toprağı, memleket meselesi durumunda herkesin birleştiğini gördüler. Ve eğer onların algılanması beklendiği gibi bir düzen, bir yönetim olsaydı, insanlar ne pahasına olursa olsun Irak gibi, Suriye gibi, hatta Venezuela gibi bir sonuçla karşılaşırlardı ki öyle bir sonuç olmadı.
1: Peki İran neden Batı'nın anlattığı ülkeyle ziyaret edenlerin gördüğü ülke arasında bu kadar büyük bir farka sahip?
2: O kadar güzel ve o kadar derin bir soru ki, ben senelerdir İran'a edebiyat ve mitoloji gezileri düzenliyorum. Türk misafirlerle gidiyoruz, gezginlerle. Giderken bakın, istisnasız bana gelen, Şahzade Hanım, bana dediler ki her yer bitti, İran mı kaldı? Ne işin var İran'da? Başka gidecek yer bulamadın mı? Gülümsüyoruz, gülüşüyoruz ve İran'a gidiyoruz. İkinci gün itibariyle gerçekten videolar çekiyorum Şahzade Hanım, fotoğraflar çekiyorum ve Türkiye'deki arkadaşlarımı, aileme gönderiyorum. Biz herhalde İran'a gelmedik diyorum diyor. Son gün, ki genellikle 8. gün Şiraz'da bitiyor gezimiz. Bambaşka evrilmiş insanlar görüyorum. Yani alt üstü olmuş iyi anlamda insanlar görüyorum. Ağlayanlar görüyorum. İran'a yapılan haksızlıklara içi yananlar görüyorum. Bu biraz da sosyolojik bir gündem, fake gündem yaratma aslında. Şimdi bakın, Siyonist ve emperyalist medya gruplarının aynı senaryoları Irak için de senelerce ürettiklerini gördük. Küba için gördük. Küba'da elinde silahlarla sokaklarda gezen insanlar varmış gibi senelerce biz sinema filmleri gördük ve insanlar Küba'ya gitmekten korktu. Hala Afganistan için yapılan haksızlıklar silsilesinin içine girdiği Hollywood yapımı eserler görüyoruz. Suriye için, Yemen, Sudan, Lübnan, biz senelerce bunları gördük. Ne kadar müdahale gerekiyorsa, ne kadar dünya kamuoyunun, dünya algısının değişmesi gerekiyorsa bir ülke hakkında o kadar yatırım yapılıyor. Irak için biz bunu gördük ve bu artık sır da değil, biliyorsunuz. Colin Powell'ın özür dileriz demesiyle her şey bitti zannettiler ama bitmedi. Birleşmiş Milletler'e Saddam Hüseyin'in verdiği 11.800 sayfalık raporun nasıl deforme edildiği, bu raporun içinden 8.000 sayfanın nasıl çıkarıldığı ve CIA'nin seneler sonra bunu nasıl itiraf ettiği ve dizilerine, sezonlarca süren dizilerine nasıl senaryo halinde birebir uyguladığı görülüyor. Hangi ülkeye müdahale gerekiyorsa, o müdahale olana kadar algı operasyonu, karalama kampanyaları, New York Times'lar, Washington Post'lar, hepsi seferberlik konumunda. Hollywood filmleri, dizileri ve o ülke işgal edildikten sonra da o ülkelere götürdükleri kırmızı paketlerdeki fiyonklu demokrasiler hakkında konuşurken aslında ne kadar yanıldıklarını da söylüyorlar. Irak, Irak olmaktan çıktı. Suriye'nin durumunu görüyoruz. Başına 20 milyon dolar ödül konan bir teröristin bugün Suriye'nin başındaki bir devlet adamı olması da aslında İran için oynanan senaryonun ne kadarının fake, ne kadarının gerçek olduğunun bir resmidir aslında. Çok uzun cevap verdim, kusura bakmayın.
1: Rica ederim. Peki o zaman tekrar sanata döndüğümüzde ve sizin gösterinize, Şems'in gelişiyle Mevlana'nın içinde şiirin uyandığını söylediğinize şahit olduk. Sizin için şiir insanın yarasını gizleyen bir şey mi, yoksa açığa çıkaran bir şey mi?
2: Şiir, İranlı bir roman yazarı Mahmud Dowlatabadi, İran'ın Louis Aragon'u belki de, ya da Marquez'i, çok güzel bir cümlesi var. Der ki, şair olmak istedim, beceremedim, öykü yazdım, öykü yazmak istedim, beceremedim, roman yazarı oldum der. Şiir, edebiyatın içinde bambaşka bir sanat dalıdır tabii ki. Şiir hem yaradır hem merhemdir. Şiir hem sebeptir hem sonuçtur. Şiir hem gizliliktir hem ifşadır. Şiiri okumak için beyitlerin kodlarını bilmek gerek. Mesela ben size Hayyam'dan bir rubayi okumak istiyorum. Bu rubayinin içindeki matematik kodlarına bakınız, mantık kodlarına bakınız ve çelişki kodlarına bakınız. Çünkü Ömer Hayyam şair olmaktan, rubaidan olmaktan önce çok iyi bir cebir üstadı ve matematik adamıydı zaten. Diyor ki, Tanrı bizi çamurdan yarattığında biliyordu dünyada sonumuz ne olacak. İşlediğim tüm günahlar onun emriyledir. O halde kıyamette beni niye yakacak? Burada hem çelişki var, hem noksanlık var, baş kaldırı var, matematik var, doğru orantı var. Şiiri okuyabilmek için galiba matematik de bilmek lazım. Bir roman yazarı matematik bilmeli. Çünkü edebiyat matematik gerektirir. Her şey matematik gerektirir ama edebiyat da matematik gerektirir. Çünkü siz bir hikaye anlatırken nerede giriş yapacağınızı, nerede yükselteceğinizi, nerede yere vuracağınızı ve nerede susturacağınızı bilmelisiniz. Şiirde de bu aynı ama daha keskin bir duruş ister şiir. Dolayısıyla şiir edebiyatta bulduğumuz her şeydir.
1: Şahane bir anlatım oldu. Bununla bitirmek istiyorum ama böyle bir iki dakikam daha var. Şunu sorayım, stüdyoya bugün bu kapıdan Şems girse ne söylerdiniz değil, size performansını izlemiş ve biliyor, size ne söylerdi?
2: O asayı eline alırken dikkat et. Çünkü o asa bilgeliğin simgesi, yaşlılığın değil derdi.
1: Şahane, evet. Bu arada...

0: hemen söylüyorum. Mekan Muradiye El Yazmaları Müzesi efendim. Peki. 22 Haziran Pazartesi saat 21'de.
1: Ha, 22 Haziran, 21 Haziran değil, düzeltelim.
0: 22 Haziran Pazartesi.
1: Peki, size Hüseyin Nazlıkul'un Uyuyamıyorum kitabını hediye etmek istiyorum.
0: Şahane efendim, çok teşekkür
1: geldiğiniz
0: ederim.
1: Için.
0: Çok
1: bu arada programı sizin gösterinizden bir alıntıyla bitirmemiz mümkün mü? Ama bir dakikalık bir şey olması lazım. Yani o tonlamanız ve o sahnedeki görkeminizi de yansıtır. Hani kısa diyaloglardan biri olursa, Türkçe Farsça da olabilir ama bir dakika. Dakikada değil mi, bitirmemiz lazım. Bu arada hoşça kalın sevgili dinleyenler, gelecek hafta görüşürüz demiş olayım. Tamam. Şehzade Igual cümlesini bitirdikten sonra program bitmiş olacak. Buyurun.
0: Ben başlayayım, siz bir dakika dediğinizde bitireyim.
1: Tamam, işaret edeceğim.
0: Efendim, Şems ile Celaleddin henüz Mevlana olmamış Celaleddin karşılaşırlar. İlk soruyu Celaleddin sorar. Kimsin sen? Şems cevap verir. Cennet göklerinden bir damla, yeryüzü zindan ve biz mahpus insanlar. Del bu duvarları ve çık bu dünyadan. Kimsin sen? Ademoğlu gizlidir dilinin ardında, bu dil perdedir Adem ile gönül arasında. Kimsin sen? Ben hem konuşan hem susan, ben susmuşlara Işık tutan ben, hem süt hem de kan ben, hem pir hem civan. Sevgiler, hürmetler.

Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İran ABD'nin teklifi için Pakistan'a yanıt gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Mavi Vatan yasası yolda. Ayrıntılar bültenimizde. Orta Doğu'daki gerilim sürerken dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı bugün. İran, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. İran basına görüşmelerde önceliğin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu aktardı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da yeni bir açıklama geldi. İranlılar askeri olarak yenildiler. Kendi zihinlerinde belki bunu bilmiyorlar ama İran yenildi ancak bu onların tamamen yok edildiği anlamına gelmiyor diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da başkent Tahran'da yaptığı açıklamada diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olma anlamına gelmediğini vurguladı. İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. İsrail'in Irak'taki gizli savaş üssü ortaya çıktı. The Wall Street Journal, İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir üs kurduğunu öne sürdü. Haberde özel kuvvetlerin konuşlandırıldığı ileri sürülen üssün savaş başlamadan kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi dahilinde inşa edildiği iddia edildi. İsrail'in üssün ortaya çıkmasını engellemek için de Irak askerlerini hava saldırıları hedef aldığı belirtildi. Mavi Vatan yasası geliyor Türkiye. Başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmayı planlıyor. Karasuları Kanunu'ndan 44 yıl sonra çıkarılacak Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu son derece önemli maddeler içeriyor. Yeni yasayla Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularının 12 deniz mili olduğunu yasa maddesi haline getirmeyi planlıyor. Gelişme Yunanistan basınında geniş yankı uyandırmış durumda. Atina yönetimi düzenlemeyi kasus belli benzeri hamle olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti sonrası Belçika Kraliçesi Matilde bugün İstanbul'a geldi. Belçika ekonomi misyonu kapsamında düzenlenen ziyaret programına Belçika'nın üst düzey siyasi ve ekonomik temsilcileri de katılıyor. Yaklaşık 200 Belçikalı şirketten 400 aşkın iş insanının da Türkiye'de temaslarda bulunacağı öğrenildi. Ankara ve İstanbul'u kapsayan ziyaret 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Savunma sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni işbirliği fırsatları masaya yatırılacak. Spor. Galatasaray futbol takımı lige mührünü bir kez daha bastı. 26. kez şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyon olan Galatasaray Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısını gösterdi. Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Okan Buruk'sa hem futbolculuk hem teknik adamlık kariyerinde aynı kulüpte üst üste 4'er şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak dünya futbol tarihine geçti. Bugüne kadar hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek isim Pep Guardiola olduğu biliniyordu. Ancak şu ayrıntıya dikkat çekelim. Guardiola Barcelona'da oyuncu, Manchester City'de teknik direktör olarak bu zaferi yaşadı. Okan Buruk'sa iki seriyi aynı kulüp çatısı adı altında Galatasaray'da yaşayan dünya üzerindeki ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan 36 takımlı lig etabında mücadele edecek. Galatasaray büyük bir geliri de kasasına koyacak. Sarı Kırmızı takım ayak bastı parası olarak 18,62 milyon euro, yaklaşık 950 milyon lira kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği şampiyonluk parası ise yaklaşık 227,8 milyon lira. Sarı Kırmızılar ayrıca 250 milyon performans geliri, 86 milyon Süper Lig katılımı yılın parası 400 milyon lirada yayın geliri alacak ve toplamda kasasına yaklaşık 2 milyar lira para girecek. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 26. şampiyonluğunu ardından yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündem oldu. Kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Icardi son yıllarda hakkında çıkan eleştirileri hatırlattı paylaşımında. Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Şişman, zayıf, bitmiş olduğumu, sakat olduğumu, formda olmadığımı ya da artık aynı kişi olmadığımı. Yıldız futbolcu bu eleştirilere rağmen saha içindeki performansının rakamlarla ortada olduğunu vurguladı paylaşımında. Hakkında çıkan eleştirilere sitem eden yıldız futbolcunun bu sözleri yeni sözleşme mi geliyor sorularını da beraberinde getirdi. Dünyanın en büyük derbisi El Clasico heyecanı başlıyor. İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid bu akşam saat 22'de kozlarını paylaşacak. 88 puanlı lider Barcelona 77 puanlı Real Madrid'i ağırlarken sahadan galibiyet veya beraberlikle ayrılması durumunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'de Mbappe ve Arda Güler dahil 7 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Barcelona cephesinde ise genç yıldız Lamine Yamal'ın bu dev randevuda sahada olması beklenmiyor. Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu. 28. hafta maçında lider Fenerbahçe deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 mağlup ederek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinde ilk kez kadın futbolunda şampiyon olan Sarı Lacivertli takım gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Birleşmiş Milletler yapay zekayı küresel zorlukların resmi gündemine alıp iklim, güvenlik, ekonomi, sağlık gibi şeyler de ele almaya başladı. Siyasi bir hale getirdi birazcık da yapay zekayı. Burası enteresan tabii. Düşünün, Amerika gibi federal bir devlet daha kendi içindeki eyaletlere sözünü geçiremezken biz tüm dünya bir araya gelsin de yapay zekayla ilgili evrensel, global bazı adımlar atılsın diye kendimizi parçalıyoruz. Çok zor ya. Çok zor yani. İngiltere'de yapay zeka tartışması şöyle çıktı. İngiltere'de bir bakanlık danışmanının yaptığı açıklama bu yapay zeka özellikle yaratıcı sektörlerde büyük yankı uyandırdı. Danışmana göre yapay zeka şirketleri telif hakları ihlalleri nedeniyle sanatçılara, yazarlara, müzisyenlere tazminat ödemek zorunda kalmayacak dedi. Sanatçılar meslek grupları ayağa kalktı tabii. Emeğin ve yaratıcılığın hiçe sayılması olarak nitelendirilen bu görüşe tepki gösterdiler el birliğiyle.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Birinin başına kötü bir şey geldiğinde gülmek kolaydır. Ama hayatın tekeri hep ileri döner. Bugün başkasının başına gelen yarın senin kapını çalabilir. İşte bu yüzden atalarımız şöyle der. Gülme komşuna, gelir başına. Bu atasözü insanların başkasının acısıyla eğlenmesinin vicdani sonuçlarına dikkat çeker. Kökeni çok eskilere dayanır. Anadolu'da yaygın olarak söylenen "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" gibi sözlerle aynı hayat felsefesini taşır. Toplumda bu söz hem dini hem de ahlaki bir uyarı olarak yer bulur. Başkalarının acısını küçümseyen, alay eden, onunla eğlenen biri varsa bu söz hemen hatırlatılır. Çünkü kimse başına ne geleceğini bilemez. Hayatın cilvesi hep sıradadır. Hayat başkalarının acısıyla beslenmez. Bugün gülme komşuna, gelir başına atasözünün hem kökenini hem dersini hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Gazeteci Çağlar Tekin, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu.
2: Küba'da ciddi bir enerji krizi olduğu ve bunun ülkeye çok ciddi yansımalarının olduğu gerçeği reddedilebilecek durumda değil. Evet, bir Rus tankeri gitti vesaire ama şimdi Küba sonuçta enerji altyapısının onarımı, tamiratı vesaire için ciddi bir parça tedariği, malzeme tedariği gibi alanlarda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Nitekim Mayıs ayına da şu an %50-%60 seviyesinde ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda girdi. Bunun bir diğer anlamı %40'ını, %50'sini karşılayamıyor. Özellikle yani gündüzleri belki sıkıntı o kadar büyük değil, güneş enerjisinden kaynaklı olarak sürekli bir güneş enerji santral çiftleri vesaire kuruluyor. Ama geceleri bu anlamda daha büyük bir sorun yaşanıyor. Evet. Tek başına elektrik noksanlığı değil, bir akaryakıt noksanlığı mesela. Bu işte çöplerin ayıklanmasından tutun da çocukların bakımına, su motorlarının çalışmasına, çünkü su motorlarının çalışmaması demek temiz su tedariğinde sıkıntı yaşanması demek. Nitekim mesela o başlıkta da 11 yıldan beri Küba'da çocuk hastalıklarında, bebek ölüm oranlarında bir artış gözlendi. Oysa yani 1960 yılların başında Küba Latin Amerika'da bu sorunu çözmüş ilk devlet haline gelmiş idi. Üstelik bu sorun tek başına Küba ile sınırlı da değil. ABD'nin baskısı yüzünden pek çok Latin Amerika ülkesi Kübalı doktorları ülkeden göndermek zorunda kaldı veya gönderdi bir biçimde. Bundan kaynaklı olarak da hani atıyorum Brezilya bunu bir biçimde kompanse ediyor vesaire ama Jamaika gibi ülkeler bunları kompanse edemiyor. Haliyle ülkedeki doktor sayısı büyük oranda azalmış durumda. Küba krizi tek başına bu anlamda Küba'yı değil aslında bütün bir Latin Amerika'nın yoksul ülkelerini uğran bir hal almış durumda. Bu ülkelerin tamamı ABD'nin arka bahçesi olarak gördü ve sömürgeleştirdiği ülkelerdi. Haliyle bu ülkelerin ne doktoru ne sağlık sistemleri vesaire hiçbir doğru düzgün çalışmayan pozisyondaydı. Bunlar Küba tarafından kompanse ediliyordu. Kıtanın petrol deviydi işte Venezuela ama yani Chavez iktidara gelene kadar Venezuela'da doğru düzgün doktor vesaire yoktu. İlk defa Kübalılar doğru düzgün sağlık sistemi götürebilmiş idi Venezuela'ya. Şimdi bunlardan da mahrum kalmış oldu. Aslında tüm bir kıtanın, tüm bir Latin Amerika kıtasının yaşadığı büyük bir sıkıntı bu. Bir genelgeyle beraber yeni bir ekonomi modeline doğru geçiş yapılıyor. Kamu kurumlarının özelleştirilmesi gibi bir başlık gündeme gelmiş durumda. Enerji tasarrufu, aynı zamanda personel tasarrufu gibi başlıklarda, belli noktalarda aynı zamanda bir motivasyon kaynağı. Yani prim ödemeleri gibi başlıklarda. Keza planlama başlığında yapılacak kimi saplamaların bu kurumlara devri. Bunlar ülke içerisinde hani işte sosyalist ekonomi modeli planlamasından bir miktar uzaklaşma olarak okunuyor. Ki Küba Komünist Partisi de anladığım kadarıyla bunu böyle okuyor ama bir mecburiyet olarak da bakıyor bir diğer yandan. Bunu bir miktar tasarrufların güçlendirilmesi başlığı üzerinden ele alıyorlar. Bir önlem alma çabası devam ediyor. Geri dönüşüm sistemleri üzerine çalışan bir modelleme yaratmaya çalışıyorlar. ABD ambargosundan kaynaklı olarak ülkeye inşaat malzemesi, çimento vesaire girmesi engellenmiş durumda. Buna çözüm olarak şunu bulmuşlar bu dönemde işte. Yani güneş panellerinin veya ticarette gelen diğer malzemelerin getirildiği o büyük konteynerlar birkaç günlük çaba sonucunda evlere dönüştürüyor. İzolasyonları tamamlanıyor. Bu dönemde işte evinde bir takım bozulmalar olan, evsizlik yaşayabilecek pozisyona gelmiş insanların konutları buradan karşılanmaya çalışılıyor mesela.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan gazeteci Çağlar Tekin, ABD'nin Küba'ya dönük artan baskı ve ambargolarına yönelik konuştu. Küba'nın elektrik ihtiyacının %50'sinin karşılanamadığını belirten Tekin, bebek ölümlerinde de artış yaşandığını söyledi. Tekin, Küba'nın bu ambargolara karşı uygulamaya koymaya çalıştığı yeni ekonomi modeliyle ilgili de konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Anneler Günü dolayısıyla 12 ülkede 9250 kişiyle bir araştırma gerçekleştirildi. Versuni'nin araştırmasına göre Türkiye'de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünüyor. Aynı kişilerin yaklaşık 2/3 ise hayatı kolaylaştıran bir hediyeyi sembolik bir jestten daha anlamlı buluyor. Araştırma, Anneler Günü algısının soyut duygulardan somut desteğe doğru kaydığını gösteriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. Araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların %70'i evdeki düzenin baş mimarı olarak annesini gösteriyor. Aynı katılımcıların %58'i ise annesinin günlük sorumluluklar nedeniyle zaman zaman yorulduğunu ifade ediyor. Bu iki rakam ev içi düzenin sürdürülmesinin tek bir kişinin omzunda yükselen sessiz bir emek olduğunu ortaya koyuyor. Düzenli bir salon ya da kurulmuş bir sofra çoğu zaman fark edilmeden taşınan bu yükün yalnızca görünür yüzü. Araştırma annelere dair en güçlü anıların yapılan işlerden çok yarattıkları duygularla şekillendiğini gösteriyor. Türkiye'de katılımcılar çocuklarına dair en çok yanlarında birinin olduğu, kendilerini güvende hissettikleri ve değer gördükleri anları hatırlıyor. Global verilerde de aynı tablo öne çıkıyor. Hasta olunduğunda annenin başucunda beklemesi %47 ve mutfaktan gelen yemek kokusu eşliğinde sadece orada olması %43 gibi en derin izler bırakan anılar olarak sıralanıyor. Bu duygular yetişkinlikte ise davranışa dönüşüyor. Dünya genelinde temiz ve düzenli bir ev kurmak %47, birlikte yemek yemek %42 ve evde sıcak bir atmosfer yaratmak %41 ile en çok ileriye taşınan ebeveyn alışkanlıkları arasında. Türkiye'de bu mirasa kahve de eşlik ediyor. Katılımcıların %39'u ebeveynlerinin çay ya da kahve hazırlama alışkanlığını bugün kendi evinde sürdürüyor. Bu farkındalık Anneler Günü beklentisini de değiştiriyor. Annelerin günlük hayatını kolaylaştıran bir hediyeyi daha anlamlı bulanların oranı %64. Buna karşılık katılımcıların %49'u annelerine yeterince destek olamadığını söylüyor. İki rakam arasındaki açık, sembolik bir kutlamadan günlük yükü hafifleten somut bir desteğe doğru genişleyen yeni bir beklentiye işaret ediyor. Versuni tarafından hazırlanan araştırma Anneler Günü algısında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Türkiye'de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünürken katılımcıların büyük bölümü hayatı kolaylaştıran hediyeleri sembolik jestlerden daha anlamlı buluyor. Araştırmaya göre katılımcıların %70'i evdeki düzenin temel yükünü annelerin üstlendiğini belirtirken %58'i annelerin günlük sorumluluklar nedeniyle yorulduğunu ifade ediyor. Biz de Radyo Sputnik ailesi olarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Singapur'da yeni yönergelere göre okul zorbaları sopa cezasıyla karşı karşıya kalacak. Erkek çocuklara suçun ağırlığına bağlı olarak 1 ila 3 sopa cezası verilmesi bekleniyor. Singapur Ceza Muhakemesi Kanunu'nda kadınlar sopayla cezalandırılmaz ifadesi yer aldığı için kızlar bu uygulamadan muaf olacak. Singapur Eğitim Bakanı Desmond Lee, bunun yalnızca ağır ihlaller için son çare olarak ve sıkı güvenlik önlemleriyle kullanılacağını söyledi. Bakan Lee şöyle konuştu.
2: Okullar, öğrencinin olgunluk düzeyiyle dayağın öğrencinin hatasından ders çıkarmasına ve yaptığının ciddiyetini kavramasına yardımcı olup olmayacağı gibi faktörleri değerlendirecek.
1: Cezadan muaf olan kız öğrenciler ise akran zorbalığı yaparlarsa ceza olarak okuldan uzaklaştırma, disiplin cezası veya notlarında değişiklikle karşı karşıya kalabilecekler. Singapur'da sopa cezası İngiliz sömürge yönetimi döneminde uygulanmaya başlanmıştı. Singapur Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre erkek çocuklar okulda akran zorbalığı yapmaları durumunda sopa cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Bakan bunun bir disiplin önlemi olacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sübvansiyonlarla yıl sonuna kadar vatandaşların 1,5 trilyon liralık fatura yükünü üstleneceklerini kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada yaşanan enerji krizinin küresel olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Her an teyakkuzda, belirsizliklere karşı olmalıyız. Piyasalar olumlu haberler bekliyor. Türkiye enerji anlamında bir sıkıntı yaşamıyor." diye konuştu. Bakan Bayraktar, küresel enerji krizinin yıl sonuna kadar sürmesi halinde vatandaşların üzerindeki 1,5 trilyon liralık elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturası yükünü üstleneceklerini anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'de arz sorunu yaşanmadığını belirterek dikkat çeken bir destek açıklaması yaptı. Yıl sonuna kadar sübvansiyonlarla vatandaşların elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturalarındaki yaklaşık 1,5 trilyon liralık yükün devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Türkiye'deki altın madenciliği 2001 yılında İzmir Bergama'da başladı. Çevre aktivistlerinin toprağın

0: evler, doğa, çevre, ondan daha da önemlisi insan yaşamı dahi önemsenmeden kar amaçlı olarak üretilmeye çalışılıyor. Eğer sizin üreteceğiniz değer, kaybettiğiniz değerlerden azsa bunun miktarı, bu yapılmaz. Alternatif maliyet analizinin şeyi budur. Yani siz orada iki kazma vurup alacağınız maden uzun vadede zararları giderilemiyorsa ve yerine tekrar doğayı yerine kazandıramıyorsanız bunu yapmaması gerekiyor. Oysa Türkiye'de yıllardır buna hiç dikkat edilmiyor. Talana dönüştü bu. Bunun adı madencilik değil Mustafa Bey. Bunun adı talan. Bunun adı sömürge madenciliği. Bu ülkeye bir şey kalmıyor buradan. Sırf orada 3-5 şirket para kazansın diye bütün doğamız talan ediliyor. İtiraz edenler gözaltına alınıyor, cezaevlerine atılıyor, önüne kolluk kuvveti çıkarılıyor ve mülksüzleştiriliyor. Acele kamulaştırmayla elinden, dededen, babadan, atadan kalma topraklar elinden alınıyor artık. Bu bir demokrasi sorununa dönüştü. Sadece bir ticari işlem gibi bakmamak gerekiyor artık bu olaylara. Bu bir demokrasi sorunu. Altın madeni ki onsunda 3000 dolar civarında kar bırakan bir şey bu iş. Yani çok ciddi yüksek kar marjıyla çalışan bir iş. Şu anda Türkiye'deki altın madencilerinin ki bunun çoğu şirkettir, yabancı sermayedir. Devlet hakkı denen maden kanununa göre devlet hakkı olarak tanımlanmış olan devlete bıraktıkları para %2'yi geçmiyor. %98'ini götürüyorlar. Ve bunu adam açık açık söylüyor. Demişti ki Alamos Gold'un Kanadalı yetkilisi, Kaz Dağları'ndan Toronto'ya dolar boru hattı çektik dedi adam utanmadan. Dolar boru hattı çektik dedi Toronto'ya. Düşünün. Bu %98'i oraya akıyor. %2'si de ne yazık ki bu ülkenin yoksul insanlarına göz boyamak için bırakılıyor. Ve buna biz ses çıkaramıyoruz ne yazık ki. Yük de ağır, pahada hafif madencilik yapılıyor. Bu şu demektir. Ürettiğimiz madenlerin neredeyse tamamına yakınını biz ham madde olarak yabancılara 10 liraya satıyoruz. 1000 liraya geri alıyoruz daha sonra. Orada işlendikten sonra. Bunun adı madencilik olamaz. Bunun adı sömürge madenciliğidir. Tam tanım budur. Sömürge madenciliğidir.
1: Yani diyelim burada bu kadar pervasızca davranıyor. Kendi ülkelerinde böyle bir şey yapabilirler mi?
0: Ya mümkün değil. Tabii mümkün değil. Yani şimdi Kanada'da ya da Avustralya'da bunların %1'ini yapmaları mümkün, yaptırmazlar.
1: Herhangi bir maden şirketi bir yerde ruhsatı aldığında orada ne kadar bir rezerv var bilmiyor mu?
0: Kendi bildiriyor. Biliyor. Ha.
1: Hayır,
0: biliyor.
1: Kendi biliyor, devlet bilmiyor.
0: Tabii kendi bildiriyor ve devlet onun verdiğini beyanı esas kabul ediyor.
1: Çok tuhafmış bu.
2: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Erzincan İliç'teki maden faciası sonrası yeniden gündeme gelen vahşi altın madenciliğini canlı yayında anlattı. Maden demokrasi sorununa dönüştü diyen Torun, maden herkesindir. Türkiye'de yapılan madencilik değil talandır. Bunun adı sömürge madenciliğidir ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Balçık yılan balıkları dünyanın en fazla mukus salgılayan hayvanlarıdır. Salgıladıkları mukusun 1 litresini 0,1 saniye gibi kısa bir sürede üretebilirler. Mukus salgılamaları yırtıcı balıklara karşı savunma mekanizmalarının bir parçasıdır. Bununla yırtıcı balıkların solungaçlarını tıkayıp boğulmasına neden olabilirler. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İnsansı robotlar şimdi de trafik kontrolüne başladı. Çin'in Hangzhou şehrine trafik polisine yardımcı olmak ve yayaları yönlendirmek için insansı robotlar yerleştirildi. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yöntemin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. 15 akıllı robottan oluşan ekip Batı Gölü çevresi başta olmak üzere kritik kavşak ve ana arterlerde konuşlandırıldı. Robotlar yayaları ve bisikletleri yönlendirme, trafik düzenini destekleme ve turistlere yol tarifi sağlama gibi görevler üstleniyor. İnsan polislerle birlikte çalışan sistem trafik yönetiminde verimliliği artırmayı hedefliyor. Yetkililer robotların daha önce maraton gibi büyük etkinliklerde test edildiğini ancak ilk kez yoğun tatil trafiğinde geniş kapsamlı ve koordineli şekilde devreye alındığını belirtti. Bu adım pilot uygulamadan kalıcı ve entegre kullanıma geçiş olarak değerlendiriliyor. Robotlar gelişmiş sesli komut sistemleri sayesinde ziyaretçilerin sorularını anlayarak anlık trafik ve konu verilerine göre en uygun yaya ve toplu taşıma rotalarını sunabiliyor. Özellikle turistik alanlarda yönlendirme hizmeti öne çıkıyor. Kavşaklarda görev yapan robotlarsa yüksek performanslı görüntülü işleme sistemleriyle kural ihlallerini tespit ediyor. Kasksız sürüş, hat ihlali veya yayaların yanlış şeritte bulunması gibi durumlarda sesli uyarı yapılıyor. İhlalin sürmesi halinde kayıt altına alınarak trafik merkezine iletiliyor. Ayrıca robotlar trafik ışıklarıyla entegre şekilde çalışarak dur, geç ve dönüş gibi 8 farklı trafik komutunu standart el işaretleriyle uygulayabiliyor. Böylece sürücüler ve yayalar için daha net yönlendirme sağlanıyor. Yetkililere göre sistemin temel amacı trafik polislerinin üzerindeki rutin iş yükünü azaltmak. Günde 8-9 saat kesintisiz çalışabilen robotlar basit ve tekrar eden görevleri üstlenirken insan polislerin daha kritik müdahale ve denetimlere odaklanması hedefleniyor. Uygulama sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çinli kullanıcılar robot trafik polislerini geleceğin şehir yönetimi olarak nitelendirirken bu tür teknolojilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiği görüşünü paylaştı. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yönetimin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Üretici Nafiz Deniz Seçer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Nafiz Deniz Seçer köy köy gezerek zeytin fidanı dikiyor. Seçer'in hedefi 1 milyon zeytin ağacı. Üretici Nafiz Deniz Seçer projesini canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Aslında bu çok uzun bir macera. Yani yaklaşık 12-13 yıldır böyle çorak arazilere, ağaçsız ormanlara gönüllü olarak ağaç diken bir bireyim. Ama hep böyle gönlümüzün bir tarafında zeytin ağacı da vardı. Yani bu zamana kadar çok binlerce de zeytin ağacı dikmiştim vardır. Herhalde en büyük temellerinden bir tanesi Ege'li olmak. Bir tarafta Madra Dağları, bir tarafta Kaz Dağları. Yıllarca orada maden projeleri, aramalar, kesilmeler. Hep böyle aklımızda olan ya artık şu zeytin ağacının kıymetini bir tık daha öne çıkaralım dediğimiz nokta işte 1-2-3 ay önce falan başladı diyebilirim. Yani aslında uzun bir serüven ama sonucu zeytin ağacına bağlandı diyebilirim. Yeni sezonla birlikte tüm Türkiye'ye böyle ufak ufak yayılmış olacağız diyebilirim.
3: Her yerde yetişebilen bir ağaç mı zeytin?
2: Yani çok kuvvetli, çok güçlü bir ağaç. Fakat her yerde yetişebilir demek de doğru olmaz. Sonuçta zeytin bir meyve ağacı ve kısmen de bakım ve ilgi isteyen bir ağaç. Ben bu cümleleri kurduğumda bana karşıt olarak şey derler ya işte dağın içinde bir avuç toprak olmayan yerden fışkırmış ve asırlar boyunca orada yaşamış bir ağaç. Evet, tam da kesinlikle aslında öyle de bir ağaç. Fakat onların hepsi bizim delice dediğimiz ata ağaçlar, yani yabani zeytinler. Fakat bugün akıllandırıp hasat için, meyve için dikilen zeytin ağaçları kısmen daha çok ilgi isteyen, bakım isteyen ağaçlar ve biz fidan halinde diktiğimiz için yani onu bir bebek gibi düşünün. İlgi istiyor, su istiyor, bakım istiyor. O yüzden uygun coğrafyalarda, uygun arazilerde dikilmesi onun açısından, büyümesi açısından daha sağlıklı oluyor. Ama ben zeytinin de büyümediği bir arazi görmedim. Yani çok beğenmediği topraklarda biraz daha kısır oluyor. Meyvesi az oluyor. Çok verime yatmıyor ama çok da kuvvetli bir ağaç diyebilirim yani. Ağaçadam.com üzerinden doğa severler zeytin ağacı sahipleniyor. Sahiplenme sistemi sonrasında sistem o kişiye özel bir sertifika üretiyor ve bir numara atıyor arka tarafta. Bu sahiplenen zeytinleri biz az önce bahsettiğim gibi ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine dikiyoruz. Dikim süreci ve ilk bakım süreçleri tamamen ben ve benim ekip arkadaşlarım tarafından yönetiliyor. Biz ihtiyaç sahibi çiftçimizin arazisine o ağaçları diktikten sonra tüm yükümlülüğü, sorumluluğu ve bakım aşamasını çiftçimize devrediyoruz. Bu aşamada çiftçi tarafından yani arazi sahibinden hiçbir ücret, herhangi bir beklenti, hiçbir şey alınmıyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan üretici Nafiz Deniz Seçer, 1 milyon zeytin ağacı dikme hedefini canlı yayında anlattı. 12-13 yıldır çorak arazilere gönüllü olarak ağaç dikiyorum. Hedefimiz 1 milyon zeytin ağacı diyen Seçer, doğaseverler zeytin ağacı sahipleniyor, biz çiftçilerin arazisine dikiyoruz. Tüm dikim ve ilk bakım sürecini biz üstleniyoruz. Çiftçilerden hiçbir ücret talep edilmiyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'de Budizm'e olan ilgiyi canlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. Jokye Tapınağı'nda düzenlenen resmi törenle Gabi adlı insansı robot, keşiş kıyafetleri giyip yemin ederek dünyanın ilk robot keşişi unvanını aldı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan tarihi Jokye Tapınağı, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir törene ev sahipliği yaptı. Buda'nın doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 1 metre 30 santimetre boyundaki Gabi isimli insansı robot resmi olarak Budist keşiş ilan edildi. Ülkenin en büyük Budist topluluğu olan Jogye Tarikat tarafından gerçekleştirilen törende robotun boynuna kutsal tesbih takıldı ve kendisine geleneksel keşiş cübbesi giydirildi. Tören sırasında Gabi, kıdemli bir rahibin "Kendini adayacak mısın?" sorusuna "Evet, kendimi adayacağım." diyerek yanıt verdi. Robot keşiş için hazırlanan etik kurallar listesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Klasik dini öğretilerin teknolojiyle harmanlandığı yemin metninde Gabi'den yaşama saygı göstermesi, diğer robot ve nesnelere zarar vermemesi, insanlara itaat etmesi, dürüst olması ve en önemlisi enerji tasarrufu yapması istendi. Güney Kore'de son 20 yılda Budizm inancı özellikle genç kuşaklar arasında eski moda olarak görülmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Jogye tarikatı bu teknolojik hamleyle gençlerin dini olan ilgisini arttırmayı ve teknoloji ile maneviyatı birleştirmeyi hedefliyor. Tapınak yetkilileri bu gelişmenin şefkat, bilgelik ve sorumluluk değerlerinin yapay zeka çağında da devam etmesini simgelediğini ifade ediyor. Güney Kore'de teknoloji ile dini ritüellerin kesiştiği dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkent Seul'de bulunan Jogye Tapınağı'nda Gabi isimli insansı bir robot düzenlenen özel törende Budizm'e bağlılık yemin ederek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu, tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Steinman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Steinman, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

can't believe that you're loved.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen bir proje kapsamında tıp eğitimi almak isteyen lise öğrencileri ameliyathane ortamını gözlemleme imkanı buluyor. 2013 yılından bu yana sürdürülen çalışmada öğrenciler farklı branşlardaki ameliyatları izleyerek hekimlik mesleğini yakından tanıyor. Üniversitenin Genç Tıp Akademisi adıyla yürüttüğü proje kapsamında aile onayı alınan lise öğrencileri belirli prosedürler çerçevesinde sınırlı gruplar halinde ameliyathanelere alınıyor. Öğrenciler burada hekimlerin çalışma düzeni, hastane işleyişi ve mesleğin sorumluluklarına ilişkin gözlem yapıyor. Projede öğrenciler karaciğer cerrahisi, beyin tümörü operasyonları, omurga ameliyatları ve prostat cerrahisi gibi farklı alanlardaki operasyonları takip ediyor. Bunun yanı sıra akademisyenler ve bilim insanlarıyla bir araya gelen öğrenciler tıp eğitimi ve sağlık alanındaki çalışma koşulları hakkında bilgi alıyor. Projeyi yürüten İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Türker Kılıç, uygulamanın gençlerin meslek tercihlerini daha bilinçli yapmalarına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Projeye katılan bazı öğrencilerin hekimlik hedeflerini netleştirdiği, bazı öğrencilerin ise ameliyathane ortamının kendileri için uygun olmadığını fark ederek farklı alanlara yöneldiği ifade edildi. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen proje kapsamında lise öğrencileri ameliyathane ortamını gözlemleyerek hekimlik mesleğini yakından tanıyor. 2013'ten bu yana sürdürülen çalışmada öğrenciler farklı branşlardaki ameliyatları izleme fırsatı buluyor. Projenin gençlerin meslek tercihlerini daha bilinçli yapmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Alzheimer hastalığına yönelik yeni ilaç molekülleri geliştirmek için çalışıyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından Alzheimer'la ilgili bilim kafe etkinliği düzenlendi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar buradaki konuşmasında üniversitelerin toplum sağlığına katkısının yalnızca sundukları sağlık hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Üniversitelerin aynı zamanda yürüttükleri bilimsel araştırmalar, ilaç geliştirme çalışmaları, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik etkinliklerle çok yönlü bir rol üstlendiklerine işaret eden Özvar, bilim iletişimi faaliyetleri sayesinde üretilen bilginin toplumla buluşması sağlanırken, üniversitelerimiz sağlık alanında hem çözüm üreten hem de geleceğe yön veren kurumlar olarak öne çıkmaktadır ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslansa, Alzheimer'ın ileri yaşlarda daha çok ortaya çıkan ve beyni etkileyen kronik bir hastalık olduğunu anlattı. Hastalığın tam tedavisiyle ilgili dünyada bir protokol olmadığını, ancak çalışmaların olduğunu bildiren Aslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile şu anda kullanılan ilaçlardan daha etkili olabilecek moleküller üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Aslan, sonucu inşallah iyi çıkar. Bunlar uzun süreli çalışmalar ifadesini kullandı. Hastalığı önlemede erken dönemden itibaren sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Aslan, işlenmiş gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu. İki üniversite Alzheimer'a karşı yeni ilaç molekülleri üzerinde çalışıyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Alzheimer hastalığına yönelik mevcut ilaçlardan daha etkili olabilecek yeni moleküller geliştirmek için ortak çalışma yürütüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün sizi Osmanlı sokaklarına, karanlık bir İstanbul gecesine götürüyoruz. Yıl 1800'lerin ortası. Sertliğiyle nam salmış bir paşa, gece baskınları ve doğum sancısıyla gelen bir deyim. Bahriye Teşkilatı'nın başında sertliğiyle nam salmış Çengeloğlu Tahir Paşa var. Bu paşa padişah emriyle sadece donanmayı değil, Kasımpaşa ve Galata'nın asayişini de sağlamakla görevli. Ve işe gece fenersiz sokağa çıkmayı yasaklayarak başlıyor. Ama ne yasak, kendi bizzat teftişe çıkıyor, suçluyu affetmiyor. Zifir karanlık bir gecede çavuşları o gece fenersiz dolaşan 20 kişiyi toplayıp huzuruna getiriyor. Paşa başlıyor sorguya. Bire, emrime rağmen niye fenersiz dışarı çıktın? Adamın biri cevap veriyor. Paşam, tütünüm bitmişti. Bir fişek almam icap etti. Vurun buna 50 değnek, diyor paşa. İkinci adam geliyor. Ne yalan söyleyeyim paşa hazretleri. Akşamcıyım, meyhaneye uğramadan uyuyamam. Vurun buna 60 sopa. Derken sıra 10. adama gelir. Zavallı tir tir titriyor. Paşa hazretleri, karım hamileydi, sancısı tuttu. Ebe 2 sokak ötede. Fenerde komşuya vermiştik. Mecbur kaldım, fenersiz çıktım. Paşa ilk kez duraklar, adam doğru söylüyor gibi görünür. Hemen birini gönderip durumu kontrol ettirir. Haberci biraz sonra döner. Paşam, kadın doğurmak üzere. Paşa bir an durur, emrinin çiğnenmesine kızar ama adamın çaresizliğine de üzülür. Sonunda, bu seferlik affediyorum ama karına da söyle bir daha böyle zamanda doğurmasın, der. Adam sevinçle evine döner, yatak odasına girer. Bebek ağlamaktadır, derin bir oh çeker. Geçmiş olsun hatun, neyimiz var? Kadın öfkeyle karşılık verir. Güya ebe aramaya gitmiştin, desene arkadaşlarına keyif yaptın. Şimdi pişkin pişkin halimi soruyorsun. Adam boynunu büker, hatun sen burada bir doğurdunsa ben sorguda 9 doğurdum. Evet sevgili dinleyenler, sorguda 9 doğurmak deyimi de işte bu hikayeden gelir. Beklentinin ve belirsizliğin insanı ne kadar perişan ettiğini anlatır. Bugün bazı soruların cevabından çok bekleyişinin yorduğunu bir kez daha anladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan yeni bir araştırmaya göre seyahat etmek yalnızca keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda beden sağlığını destekleyip yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Araştırmaya göre seyahat insanı yeni ortamlara sokarak hem zihni hem de bedeni harekete geçiriyor. Farklı yerler görmek, hareket etmek ve insanlarla etkileşime girmek stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Çalışmada yer alan araştırmacılardan Edith Cowan Üniversitesi doktor öğrencisi Fang Lihu bu süreci yaşlanma durdurulamaz ancak yavaşlatılabilir sözleriyle anlattı. Araştırmaya göre seyahat sırasında yaşanan olumlu deneyimler vücudun savunma sistemini güçlendirebiliyor. Yeni ortamlar vücudu uyarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kendini yenileme süreçlerini destekliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi dış etkenlere karşı daha hızlı tepki vermeye başlıyor. Seyahat genellikle daha fazla hareket anlamına geliyor. Yürüyüş, keşif ve fiziksel aktiviteler vücudun daha aktif çalışmasını sağlıyor. Bu durum kan dolaşımını artırıyor, enerji kullanımını yükseltiyor ve vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlıyor. Aynı zamanda dinlenme ve eğlence aktiviteleri kronik stresi azaltarak vücudun yıpranmasını yavaşlatıyor. Araştırmada dengeli ve güvenli seyahatlerin sağlık açısından fayda sağladığı ancak olumsuz deneyimlerin ters etki yaratabileceği de vurgulandı. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları seyahat yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, olumlu seyahat deneyimlerinin vücudun dengesini korumasına yardımcı olabileceğini ve bunun da yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Güneş sisteminin derinliklerinde Plüton'un ötesinde yer alan 2002-1593 adlı küçük gök cisminde ince bir atmosfer olduğu keşfedildi. Japon bilim insanlarının Nature Astronomy dergisinde yayımladığı bu çığır açan bulgu, yerçekimi bu denli zayıf olan küçük buzlu dünyaların sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, Neptün'ün çok ötesinde yer alan ve yalnızca 470 kilometre genişliğindeki 2002-1593 isimli cismin çevresinde gizemli bir gaz tabakası tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nden astronom Ko Arimatsu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bugüne kadar sadece Plüton gibi büyük gök cisimlerinde görülen atmosferik yapının çok daha küçük kütleli buzlu dünyalarda da bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşif, hareketsiz olduğu varsayılan uzak sistemlerdeki bilimsel yargıları temelinden sarsıyor. Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde Japonya'daki gelişmiş bir teleskop ağı kullanılarak yapılan örtülme gözlemiyle elde edildi. Gök cismi uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden sönmek yerine 1,5 saniye boyunca kademeli olarak azaldığı görüldü. Işıktaki bu yumuşak değişim yıldız ışığının dünya atmosferinin yaklaşık 10 milyonda biri basınca sahip son derece ince bir tabaka tarafından kırıldığını kanıtlıyor. Genişliği yaklaşık bir kanyon uzunluğunda olan bu cismin zayıf yer çekimi nedeniyle gazı uzun süre tutamaması gerekiyor. Araştırmacılar bu ince atmosfer yapısının binlerce yıl içinde dağılacağını tahmin ediyor. Bu durum iki heyecan verici senaryoyu akıllara getiriyor. Gaz tabakasıya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu geçici olarak oluştu ya da cismin içinden buzlu volkanlar aracılığıyla sürekli bir gaz salınımı gerçekleşiyor. 2002-1593 üzerindeki atmosferin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ko Arimatsu, tek bir gözlemin toz bulutu gibi ihtimalleri tamamen dışlamadığını, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni takip gözlemlerinin hayati olduğunu belirtti. Eğer atmosfer kaybolursa çarpma, kalıcı olursa volkanik aktivite teorisi kesinleşecek. Bu keşif, Güneş sistemi dış çeperindeki evrimsel süreci anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dışındaki küçük bir gök cismi olan 2002X ve 93'ün etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Daha önce bu tür cisimlerin atmosfer barındıramayacağı düşünülürken, keşif mevcut teorileri sarsarken atmosferin kaynağı olarak çarpışma ya da kriyovolkanik faaliyet ihtimalleri öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Afrika polisinin kayıp iş insanını ararken bulduğu 500 kiloluk timsahın midesinden insan kalıntılarıyla 6 terlik çıktı. Timsahın kayıp vakalarıyla bağlantısı araştırılıyor. Güney Afrika polisi Mpumalanga eyaletindeki Komati nehrinde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista'yı arama çalışmaları sırasında çarpıcı bir bilgiye ulaştı. Polisten yapılan açıklamada geçen hafta aracı sel sularıyla kaplı şekilde alçak bir köprüde boş halde bulunan Batista'nın ölümüne neden olabileceğinden şüphelenen timsahın midesinden insan kalıntılarıyla birlikte çıkarılan 6 terliğin daha önceki kayıp vakalarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. İnsan kalıntılarının Batista'ya ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi beklenirken timsahın midesinde bulunan terliklerin başka kurbanlara ait olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan 59 yaşındaki iş insanını arama kurtarma çalışmalarında bölgedeki şişkin halde hareketsiz bekleyen bir timsah yakalanmış, 5 metre uzunluk ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki hayvan daha sonra öldürülmüştü. Güney Afrika'da yaşanan sel nedeniyle kayıplara karışan bir timsahın midesinde olduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista'yı ararken soruşturma genişletildi. Timsahın midesinden çıkanlar başka kurbanların olabileceği şüphesini de doğurdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 9 yaşındaki bir çocuğun bir gezi sırasında cebine attığı ve şeker kutusunda saklanan Orta Çağ Manastırı döşeme karosu parçaları 60 yıl sonra iade edildi. 13. yüzyılın sonlarıyla 14. yüzyılın başlarına tarih denen 3 süslü kil karo parçası Simon White tarafından 1960'ların sonunda Shropshire'daki Wenlock Manastırı'na ziyaret sırasında hatıra olarak alınmıştı. Çinlilerde 68 yaşında emekli bir harita ve arazi uzmanı olan White, ev taşıması sırasında eski bir şeker kutusunda parçaları buldu. White, durumu English Heritage'e itiraf etti. Yetkilileri babasının parçaları alması için kendisini teşvik ettiğini hatırladığını ama biraz rahatsızlık hissettiğini söyledi. White şu ifadeleri kullandı. O gün babamın nöbet tuttuğunu hatırlıyorum. Yakalansaydık ne diyeceğini kim bilir. Karolara sonrasında ne olduğundan tam olarak emin değilim ama çok sayıda ev taşımasını ve çeşitli aile kargaşalarını atlatarak bu yılın başında çatı katında yıpranmış bir kutunun içinde ortaya çıktılar. White'in aldıklarına benzer karoların Shropshire'da yalnızca 3 yerde var olduğu öğrenildi. Karolar yere geri yerleştirilmeyecek. Analiz edilmek üzere English Heritage için arkeoloji deposuna taşınacak. White emekliliğinden bu yana arkeolojiye büyük ilgi duyduğunu şöyle anlattı.
2: Katıldığım yerel dernek bunu pek iyi karşılamayacak muhtemelen. Karoların evlerine geri dönmesi yapılması gereken tek doğru şeydi.
1: 60 yıl önce Simon White adlı bir çocuk tarafından bir gezi sırasında manastırdan alınan Orta Çağ'a ait karo parçaları yıllar sonra şeker kutusuna bulunarak ait olduğu yere iade edildi. Tarihi eserler incelenmek üzere koruma altına alındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servis Şefi gazeteci Özgür Altınbaş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programında Donbas ve cephe hattındaki izlenimlerini aktaran Altınbaş şunları söyledi.
2: 3 sene önceyle karşılaştırdığımda sokaklar doluydu. Normalde 2023 Mayıs ayında gittiğimde cephe Donetsk merkezine 10 kilometreden daha az mesafede bir yakınlıktaydı. Bu yüzden çok fazla 155 milimetrelik NATO standartlarında üretilen top mermileri vardı. Her gün onlarcası şehrin bazı yerlerine düşüyordu. Ukrayna tarafından atılıyordu. Şimdi yaklaşık 45-50 kilometreye kadar 3 sene sonra cephe Donetsk'in merkezinden uzaklaştı. Bu da özellikle top mermileri açısından, Donetsk'in merkezinin vurulması açısından vurulmasını imkansız hale getiriyordu. Bu yüzden 2023'e göre sokaklarda çok daha fazla insan gördüm.
3: Yani hayat normal seyrinde Donbas'ta.
2: Evet, büyük ölçüde, yani Donetsk'te özellikle. Çünkü 2023'te biraz hayalet şehir gibiydi. Çocuk göremiyordunuz en başta. Bu sefer o çok dikkatimi çekti. Parklarda çocuklar var. İşte ebeveynleriyle birlikte, anneleriyle babalarıyla birlikte parklarda vakit geçiren çocuklar. Çok fazla daha önce gittiğimde kapalı olan esnaf, yani hiç iş yapmayan esnaf tekrardan dükkanlarını açmış. Akşam gece 9'a kadar, çünkü 9'dan sonra bir sokağa çıkma yasağı hala devam ediyor olağanüstü halden dolayı. Sokakların çok daha canlı olduğunu söyleyebilirim ve tabii en önemli nokta burada nüfusun geri dönmesi. 2022'de başlayan büyük savaştan sonra Donetsk'in bir kısmı, hatta 2014'ten alalım bunu, 2014'ten sonra Donetsk'te yaşayanların bir kısmı Donetsk'i terk etmişti ya da Donbas'ı, evet, terk etmişti. Ama son 1,5-2 yıl içerisinde oradaki konuştuğum yerel işte insanlarla, esnafla konuştuğumda sadece Donetsk'i terk eden değil, daha önce direkt anakarada yaşayıp daha önce Donetsk'te herhangi bir oturum olmayan, onların da hani ekonomik fırsatları görüp geldiklerini anlattılar. Bu da nüfusta ciddi bir artışın da ve ekonomik bir iyileşmenin de olduğunu gösteriyor.
3: Nüfus artıyor yani.
2: Tabii yani 2-3 sene öncesine göre Donetsk'te ciddi bir şekilde nüfus artışı var. Yani geri dönüşler var.
3: Peki ya, Ukrayna'ya çok fazla batıdan silah geldiği konuşuluyor. Orada bu nasıl değerlendiriliyor?
2: Özellikle hani röportajlarımızda şununla karşılaşıyoruz. Ya birincisi şu vurgu çok fazla var Rus askerlerinde. Ya Rus askerleri dedim, aslında onların bir kısmı zaten Ukraynalıydı. Yani Ukrayna vatandaşıydı.
3: Onu ayrıca soracağım geçenlere.
2: Şu var. Biz Ukrayna'ya karşı savaşıyoruz, NATO'ya karşı savaşıyoruz. Onun nedeni de 2014'ten itibaren başlayan Maydan olayları. Ardından orada yapılmaya çalışılan işte Rus dilinin yasaklanması, oradaki Rus nüfusun bastırılması. Bu doğrudan Avrupa tarafından ya da Batı emperyalist merkezleri tarafından yapılan bir durum ve biz bu duruma baktığımızda savaştığımız taraf sadece Ukrayna değil, yani Ukrayna ordusu değil, doğrudan NATO. Çünkü bütün silah desteğinin altyapısını Avrupa oluşturuyor, NATO ülkeleri. Şimdi bu durumda Amerika'da çıkan, Batı'da çıkan makaleleri inceliyoruz. Eğer ABD'nin ve Avrupa'nın, diğer NATO ülkelerinin askeri yardımı kesildiği anda Ukrayna ordusunun dayanma süresi birkaç hafta olarak gösteriliyor. Evet. Bu gerçeğe de, yani bu tabloya da baktığımızda, yani Batı tarafından bu raporlara baktığımızda da savaşı sürdüren, savaşı destekleyen ya da savaşı Rusya açısından daha fazla yıpratma savaşına döndürmeye çalışan unsur doğrudan Avrupa ve NATO. Bu yüzden oradaki askerler doğrudan kaynağı Avrupa'dan ve NATO'dan aldıkları için bu savaş NATO'ya karşı savaş. Sadece bir de cephede Ukraynalı askerlerin olmadığı, çok sayıda yabancı askerin olduğu, yabancı paralı askerin olduğunu da söylüyorlar. Yani Kolombiya'dan tutun Ermenistan'a, Gürcistan'a, bazı Batı ülkeler, Fransızlara, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, birçok yerden Avrupa ve Batılı merkezler doğrudan paralı asker yolluyor. Hatta iki gün önce Kolombiya Devlet Başkanı Petro bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Çok fazla Kolombiyalı askerler var, paralı asker.
3: Evet.
2: Şu anda cephede savaşan Rusya'ya karşı. Onlar için şu ifadeyi kullanmıştı: boşuna ölüyorsunuz. Yani oradaki bir savaş için, para kazanmak için kendi hayatınızı boşuna riske atıyorsunuz. Ve biz Kolombiya olarak bu savaşın desteklerisi ya da sürdürülmesi için bir mekanizması olmak istemiyoruz diye bir açıklama yapmıştı Petro.
3: Şimdi biraz önce de bir değindin ama özellikle Ukrayna vatandaşı olup cephede Rusya'ya karşı savaşırken Rusya ordusuna katılıp Ukrayna'ya karşı savaşan askerlerden söz ediyor. Nedir bu olayı, biraz açar mısın?
2: Şimdi ilginç nokta şuydu benim röportajlarda aldığım cevaplarda.
3: Görüştünüz onlarla birebir.
2: Tabii tabii, doğrudan askerler, ya cephedeki askerlerle görüştük. Şunu söylediler bize: aramızda bir fark yok. Yani Ukraynalılar, yani Ukrayna ve Rusya, aslında biz cephede savaşanlar tek bir millet. Hepimiz Slavız. Ortodoksuz, aynı dine mensubuz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı kökenden ve tarihten geldik. Yani bizim karşıda savaştığımız kişi bizden farklı bir kişi değil. O yüzden büyük ölçüde bazı taburlar var. Bunların büyük kısmını daha önce işte Ukrayna tarafında seferberlikle alınan cepheye gönderilen, ardından ya biz Rusya konuşuyoruz, biz Rusuz. Çünkü bazıları, örneğin Donetskli, Donbaslı, bazıları Luganslı, bazıları Hersonlu, bazıları Zaporojyalı. Biz zaten bu topraklarda doğduk, büyüdük ve şu anda o topraklara karşı savaşıyoruz mantığıyla hareket ettikleri için biz burada safımızı değiştirdik. Bir de tabii sadece mesele kendilerini aynı görmekle ilgili değil, şununla da ilgili. Mesela seferberlikte askeri almıyorlar. Tabii bu konuda çok fazla yolsuzluk ve yalanlarla dolu bir hikayeler de anlatlar. Şöyle, örneğin bizi alıyorlar, çok hızlı bir eğitimden geçiriyorlar. Yani daha önce silah tutmamış ya da zorunlu askerlik hizmetinde biraz silah tutmuş kişiler hızlı bir eğitimle cephenin en ön tarafına yollanıyorlar. Acemi oldukları için savaşma kabiliyetleri yok ve motivasyonlarını kaybediyorlar. Bunun üstüne bir de yolsuzluk eklendi mi, yolsuzluk ne oluyor? Parası olanlar seferberlikten kaçıyor. Yani biliyorsunuz,
3: çoğu Avrupa'ya kaçtı zaten.
2: Evet, Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz bununla ilgili bir soruşturma da başlatıldı.
3: Evet, evet.
2: Hatta şöyle ilginç bir şey olmuştu. Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele eden kuruma verilen para yolsuzlukla kullanıldı. Böyle durumlar çıkınca özellikle seferberlikte alınan Ukraynalı askerler motivasyon olmadığı için, ya biliyorsunuz zaten sokaktaki görüntüleri zaten kendi görüyoruz Ukrayna'da nasıl alındıklarını. Bununla da birleşince motivasyon yok, yolsuzluk var. Kendilerini zaten aynı millet olarak nitelendiriyorlar. Karşı tarafa geçiyor. Bir de akrabaları, mesela anneleri, babalar, akrabaları karşı tarafta diyor mesela. Bir asker şunu anlatmıştı: benim annem karşı tarafta ve ben o tarafa karşı savaşıyorum. Bu yüzden safımı değiştirdim, Rus ordusuna katıldım. Peki dedim, savaştan sonra ne yapacaksınız? Yani bu savaş bitti diyelim, Rus ordusuna kalmaya devam edeceğiz. Yani asker olarak hayatımıza devam edeceğiz diyenler var. Bazıları da şey diyor, hani savaş bittikten sonra eğer görevimiz tamamlanırsa normal bir sivil vatandaş olarak da yaşayabiliriz. O yüzden çok fazla geçiş oluyor. Ha tabii disiplinle ilgili bir fark var. Şunu sorduk mesela: siz şimdi iki tarafta da savaştınız. Ukrayna tarafında savaştınız Rusya'ya karşı. Şimdi Rus tarafına geçtiniz, Ukrayna'ya karşı savaştınız. Aradaki fark ne ordu olarak? Şunu çok duyduk askerlerden: Ukrayna'da ciddi bir disiplin sorunu var yani ordusunda. Alkol ve uyuşturucu kullanımı neredeyse serbest, yani göz yumuluyor ve ciddi bir alkol ve uyuşturucu kullanımı var. Sağlığa zararlı.
3: Evet.
2: Özellikle tabii bunu vurgulamak gerekiyor. Böyle bir durum var ve bu durum cephede Ukraynalı askerler arasında da bir sorun yaratıyor. Bu yüzden birincisi disiplin sorunu. İkincisi de az önce anlattığım yolsuzluklarla birleşince, hani burada biraz daha disiplin olmuş bir yapı görüyoruz. Bu tarz zararlı durumların olmadığı, zararlı maddelerin kullanılmadığı, daha disiplinli bir konumda olduklarını anlattılar bize.
1: Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servis Şefi gazeteci Özgür Altınbaş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Donbas ve cephe hattındaki izlenimlerini paylaşan Altınbaş, Rus askerlerinin savaşı NATO'ya karşı bir mücadele olarak tanımladığını aktardı. Batı'nın askeri desteğinin Ukrayna ordusu açısından hayati önemde olduğunu belirten Altınbaş, NATO desteği kesilirse Ukrayna ordusunun ömrü birkaç hafta dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası için söylediği Waka Waka'dan 16 yıl sonra bu yıl oynanacak Dünya Kupası için de şarkı yaptı. 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı dünya ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın Dayı Dayı isimli parçası oldu. Şarkıda Nijeryalı Afrobeat sanatçısı Burna Boy da yer aldı. Shakira, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tanıtım videosunu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracanã Stadyumu'nda çekti. Parçanın videosunda farklı ülkelerin milli takım renklerini taşıyan dansçılar yer alırken 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupalarında kullanılan toplara da gönderme yapıldı. Shakira, sosyal medyada yayınladığı bir tanıtım videosuyla şarkısından kısa bir bölüm paylaştı. Yanında dansçılarla birlikte şarkıdan kısa bir kesiti sunan Shakira, paylaşımına hazırız notunu düştü. Şarkının tamamı ise 14 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Bu, Shakira'nın 2010 Güney Afrika Dünya Kupası için çıkardığı Waka Waka'dan sonraki ikinci resmi FIFA Dünya Kupası şarkısı olarak kayıtlara geçecek. Dünya ünlü Kolombiyalı yıldız Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olacak Dayı Dayı adlı yeni parçasını duyurdu. Şarkının tamamı 14 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Traditional fullback, klasik savunma beki, futbol sahasının en sessiz ama en çalışkan karakterlerinden biridir klasik savunma beki. Onlar şov yapmaz, çalım atmaz, sosyal medyada highlight videoları pek dolaşmaz. Ama takımın direncini, dengesini ve savunma güvenliğini ayakta tutan o görünmeyen kolonlar onlardır. Bu oyuncular futboldaki en saf görev tanımlarından birini üstlenirler. Kanatları savunmak ve gerektiğinde oyunu genişletmek. Klasik bir sağ bek ya da sol bek öncelikle savunmayı düşünen, birebir pozisyonlarda sağlam duran, rakip kanat oyuncusunu etkisiz hale getiren bir oyuncudur. Bu rolün temelinde önce savunma sonra hücum anlayışı yatar. Top rakipteyken kademeye girer, çizgiye inen oyuncuyu engeller, orta kesilmesini önlemeye çalışır. Rakibin hızlı çıkışlarını keser, gerekirse faulle durdurur ama pozisyon bilgisini kullanarak hata yapmadan top kazanmayı hedefler. Klasik bekler genellikle dörtlü savunma sistemlerinde görev yapar. 4-4-2, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde savunmanın sağ ve solunda yer alırlar. Bu sistemlerde hücum organizasyonu daha çok kanat oyuncuları ve forvetler tarafından üstlenildiği için klasik beklerin hücuma katılma sorumluluğu sınırlıdır. Onlardan zaman zaman bindirme koşulları yapmaları istense de asıl görevleri geride kalıp savunma hattını sağlam tutmaktır. Bu rolün oyuncusu fiziksel olarak dayanıklı olmalı. Çünkü bir maç boyunca çizgide ileri geri mekik dokur. Ama hız kadar önemli olan şey pozisyon alma becerisi, top kapma zamanlaması ve disiplindir. Klasik bek hata yaparsa takım çok hızlı bir şekilde ceza sahasında pozisyon verir. Bu yüzden bu oyuncular son derece istikrarlı, güvenilir ve kademeye sadık olmak zorundadır. Bir klasik bek top ayağındayken büyük riskler almaz. Basit oynar. Ayağındaki topu en yakın orta saha oyuncusuna verir. Bazen de uzun top atarak oyunu rahatlatır. Modern beklere kıyasla teknik kapasitesi daha düşüktür ama karar verme süreci çok daha net ve hızlıdır. Rakip oyuncu çizgiye inmeye çalışıyorsa önünü keser. İçeriye kat ediyorsa gövdesini koyar. Oyun onun için çetrefilli bir matematik değil, savunma reflekslerinin sahaya dökülmüş halidir. Klasik bek anlayışının en iyi tarihsel örneklerinden biri İngiltere'nin efsane sağ beki Gary Neville'dır. Manchester United'da yıllarca görev yapan Neville, teknik bir virtüöz değildi ama takım savunmasında asla eksik kalmazdı. Pozisyonunu kaybetmez, rakibi bunaltır ve ne gerekiyorsa onu yapardı. Onun gibi bir diğer örnek İtalya'dan Zambrotta'dır. Savunma disipliniyle bilinen bu oyuncu hem sağ hem sol bekte görev yapmış, çizgiyi kapatma konusundaki ustalığıyla tanınmıştır. Türkiye'den örnek verecek olursak Ümit Özat sol bekte özellikle savunma disiplinini bozmadan oynayarak yıllarca görev yapmıştır. Yine Ali Gültiken zaman zaman sağ bek pozisyonunda görev aldığı dönemlerde teknikten çok mücadele gücüyle ön plana çıkmıştır. Daha yakın dönemde Gökhan Gönül'ün kariyerinin başındaki yılları da klasik bek anlayışına yakındır. Gelelim avantaj ve dezavantajlarına. Klasik bekin avantajı sadeliğidir. Gereksiz risk almaz, istikrarıyla teknik direktörlerin güvenini kazanır. Ama dezavantajı da işte tam burada yatar. Hücuma katkısı sınırlıdır. Oyun genişletmede pas aralığı dardır, ceza sahasında etkili ortalar yapma becerisi genellikle düşüktür. Bu yüzden modern futbolda ofansif katkısı yüksek, çok yönlü bekler tercih edilmeye başlanmıştır. Yine de unutmamalı ki her takım her maçta ofansif bekle oynayamaz. Bazen oyunu tutmak, çizgiyi savunmak ve rakibin hızlı hücumlarını kesmek gerekir. İşte o zaman klasik bir savunma beki altın değerinde olur. Onlar sahanın parlayan yıldızları değil, karanlıkta işini yapan ustalardır. Ve her takımın o ustalara her zaman ihtiyacı vardır. Futbolun ansiklopedisinin sayfalarında bugün futbolun vazgeçilmez ustası klasik bek anlayışını işledik. Yeni başlıklarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bademli Köyü mezrasında zehirli bir rengerek yılanı görüntülendi. Bir ısırığıyla insan hayatını tehdit edebilen yılan, kısa süreli paniğe neden olurken, otlar arasında ilerleyen yılanın doğal ortamına uyum sağlayarak kamufle olduğu görüldü. Zehirli türler arasında yer alan engerek yılanının yerleşim alanına yakın bir noktada görülmesi vatandaşları tedirgin etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla görülen yılanlarla ilgili uzmanlar dokunulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. 6 gün önce de Bolu'da Kafkas burunlu engerek görüntülenmişti. Nesli tehlike altındaki tür, Türkiye'nin en zehirli endemik yılanlarından biri olarak biliniyor. Viperidae familyasına ait dünya genelinde geniş bir yayılım gösteren oldukça zehirli bir yılan olarak bilinen engerek, üçgen şeklinde belirgin bir kafa, kalın bir gövde ve küt bir kuyruğa sahip. Boyları türüne göre 30 santimetreden 2 metreye kadar çıkabilen engereklerin uzun, kıvrık ve içi boş 2 adet zehir dişi bulunuyor. Bu dişler ağız kapalıyken geriye doğru katlanabiliyor. Genellikle geceleri aktif olan engerekler kamuflaj yeteneklerine güvenerek pusu kuruyor. Türkiye'de mevcut 55 yılan türünün en zehirlisinin engerek yılanı olduğunu ifade eden uzmanlar, olası yılan ısırması durumunda zehrin ağızla emilip tükürülmemesi gerektiğinin altını çizerken, plastik enjektör yardımıyla zehrin çıkarılmasının doğru yöntem olduğunu dile getirdi. Bir ısırığıyla 10 dakika içinde öldürebilen engerek yılanı Elazığ'da görüntülendi. Yerleşim yerine yakın alanda görüntülenen yılan, Keban ilçesinde vatandaşları korkuttu. 6 gün önce de Bolu'da Kafkas burunlu engerek görüntülenmişti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Antik dönemde Pisidya bölgesinin en stratejik yerleşimlerinden biri olan ve 17 asırlık kesintisiz yaşamın izlerini taşıyan adada Anadolu tarihine ışık tutuyor. Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazılar yapılıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Kazı Başkanı Doçent Doktor Ahmet Mörel, kentin Helenistik dönemden geç antik döneme kadar uzanan yaklaşık 17 asırlık bir sürekliliğe sahip olduğunu söyledi. Bu durum adadayı bölgedeki nadir örneklerden biri haline getiriyor. Adadanın antik ulaşım ağları içindeki özgün konumuna işaret eden Mörel, kentimiz Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ana askeri yol Via Sebaste üzerinde bulunmadığı gibi bu hatta bağlanan bir kolda değildir. Adada tamamen bağımsız bir rota üzerinde konumlanmıştır. Bu stratejik güzergah kenti bölge içi ulaşımda önemli bir merkez ve kültürel kavşak noktası haline getirmiştir. Özellikle Aziz Pavlus'un seyahatleri sırasında izlediği rotaların bu bağımsız yol ağıyla kesişmesi kentin değerini daha da belirginleştirmektedir, dedi. Antalya'dan başlayarak Sütçüler üzerinden adadaya uzanan St. Paul yolunun inanç turizmi açısından kritik bir hac rotası olduğunu belirten Mörel, kazıların 2021 yılından bu yana yoğunlaştığını söyledi. Adadanın en dikkat çekici özelliklerinden birinin gelişmiş idari yapısı olduğunu anlatan Mörel şöyle anlattı. Elde ettiğimiz bulgular, kentteki tüm kamusal yapıların meclis kararıyla inşa edildiğini ortaya koymakta. Bu da dönemindeki yerel yönetim anlayışının ne kadar gelişmiş olduğunu göstermekte. Görkemli ve büyük ölçüde ayakta kalan yapılarıyla adada, hem bilim dünyası hem de kültür turizmi açısından büyük önem taşıyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan adada antik kentinde yürütülen arkeolojik çalışmalar, kentin 17 yüzyıl boyunca aralıksız süren yerleşim dokusunu ve gelişmiş idari yapısını ortaya çıkardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Murphy, Murphy, Murphy, Murphy. Thank you.
1: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: bir araya gelmesi, işte uzlaşısının önündeki en önemli engellerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptığı baskılar ve orada kullandığı provokasyon grupları diyebiliriz. Çünkü Türkiye ile Suriye uzlaşsa, görüşseler, üstüne bir de Rusya ve İran'la beraber bu dört ülke oradaki terör varlığını ezerek Suriye'de yeniden iktidarıyla muhalefetiyle gerçek anlamda samimi çözüm isteyen bütün unsurlarıyla bir çözüme kavuştuğunda oradaki sorun herkesin gözünün dönecek kuvvet Amerika Birleşik Devletleri olacak. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri orada kaosun devamını istiyor. Daha doğrusu Amerika'nın içindeki Pentagon ve özellikle de CENTCOM'daki yapılanmalar.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Bunu biliyor muydunuz? Rafflesia arnoldi dünyanın en büyük çiçeğine sahip bitkisidir. Ancak bu bitkinin ne yaprakları, ne gövdesi, ne de kökü bulunur. Yalnızca çapı 1 metreye kadar ulaşabilen tek bir çiçekten oluşur. Rafflesia arnoldi, Endonezya'daki Sumatra yağmur ormanlarında yaşar. Bu etkileyici çiçek sadece 5 ila 7 gün boyunca açar ve açtığında çürümüş et benzeri kötü bir koku yayarak böcekleri kendine çeker.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik'te Caz Saati. Caz Saati.
1: Play it once, Sam. Play it for old time's sake.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Inverted fullback, içeri kat eden bek. Futbol değişiyor. Sadece oyuncular değil, pozisyonlar da dönüşüyor. Eskiden sadece çizgiyi bastımı iyi bek sayılan oyuncular artık orta saha özellikleri taşımak zorunda. Bu dönüşümün belki de en çarpıcı örneği son yılların yükselen pozisyonu olan inverted fullback, yani içeri kat eden bek rolüdür. Artık bir bek çizgiden değil, ceza yayına doğru kat ederek oyuna yön veriyor. Adeta bir merkez orta saha gibi davranıyor. İçeri kat eden bek nedir? Kısaca anlatmak gerekirse bu oyuncu savunma hattında klasik bir sağ ya da sol bek gibi başlar ama top takımı geçtiğinde çizgiye değil orta sahaya doğru kayar. Yani oyunun hücum yönünde pozisyonunu içeri alır. Hedef merkezde çoğunluk yaratmak, topun kaybedilmesi durumunda geçişi hızla önlemek ve pas bağlantılarını daha kısa yollarla kurmaktır. Bu rolün çıkış noktası Pep Guardiola'nın Bayern Münih ve Manchester City dönemleridir. Guardiola özellikle Philipp Lahm üzerinden bu rolü icat etti. Lahm hem sağ bek hem de orta saha oyuncusu özelliklerini taşıyan, taktiksel zekası çok yüksek bir futbolcuydu. Top takımı geçtiği anda Lahm çizgiden merkeze kat ederdi, bir anda takım 3-2-2-3 dizilişine dönüşürdü. Bu sayede hem savunma derinliği korunur hem de merkez baskısı artardı. İçeri kat eden beklerin en önemli özelliklerinden biri oyun görüşüdür. Çünkü artık sadece bir kanat savunucusu değillerdir. Aynı zamanda bir orta saha oyuncusu gibi pas bağlantısı kurmak, baskıdan çıkmak ve pozisyon almak zorundadırlar. Bu yüzden teknik kalitesi yüksek, çevik, alan farkındalığı güçlü oyuncular bu rolde tercih edilir. Ayrıca defansif olarak da güvenilir olmaları gerekir çünkü top kaybı durumunda hızla pozisyonlarına dönmeleri istenir. Fiziksel olarak bu oyuncular genellikle çok hızlı değildir ama pozisyon bilgileri, denge becerileri ve pas kaliteleriyle öne çıkarlar. Dayanıklılık bu pozisyonun olmazsa olmazıdır. Çünkü bir maç boyunca hem çizgi savunması hem merkez oyununa katkı vermek kolay bir iş değildir. Bu oyuncular sürekli pozisyon değiştirir ve sahada nerede olmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Taktiksel olarak bu rolün avantajı merkezde sayısal üstünlük yaratmasıdır. Örneğin klasik bir 4-3-3 sisteminde iki iç orta sahaya ek olarak içeri giren bir bek takımın rakip orta sahaya karşı 3-2 üstünlük kurmasını sağlar. Bu özellikle topa sahip olma felsefesine sahip takımlar için büyük bir avantajdır. Ayrıca bu bekler rakip presini boşa çıkarma konusunda da çok etkilidir. Çünkü merkezdeki ekstra pas istasyonu oyunu genişletecek alternatif rotalar açar. Ama bu sistemin riskleri de vardır. Eğer içeri kat eden bek top kaybı yaparsa savunmanın kanadı boş kalır. Rakip hızlı bir oyuncuyla bu boşluğu çok çabuk değerlendirebilir. Bu yüzden bu rolde oynayan oyuncunun top kaybı yapmaması, oyun konsantrasyonunu hiç kaybetmemesi gerekir. Ayrıca bu sistem iyi çalışan bir takım kurgusu ister. Aksi halde içeri kaymış bek takımın savunma dengesini bozar. Modern futbolda bu rolü başarıyla oynayan en çarpıcı isimlerden biri João Cancelo'dur. Manchester City'de Guardiola'nın elinde şekillenen Cancelo bir bek gibi başlayıp orta saha gibi oyuna katıldı. Aynı anda hem çizgiyi kapattı hem de merkezde pas istasyonu oldu. Onun dışında Alexander Zinchenko da bu rolü başarıyla oynayan bir başka örnek. Hatta Joshua Kimmich, Lahm'dan sonra Bayern'de bu rolü alıp merkez orta sahaya evrilen bir oyuncu oldu. Türkiye'de bu pozisyon doğrudan uygulanmasa da Sacha Boey zaman zaman top takımı geçtiğinde içeri kat ederek oyun kurulumuna destek verdi. Ancak genel olarak Süper Lig'de bu rol henüz taktiksel düzeyde çok yaygınlaşmış değil. Sonuç olarak içeri kat eden bek modern futbolun en taktiksel pozisyonlarından biri. Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da güçlü oyuncular ister. Artık bir bek sadece çizgiyi savunmakla kalmaz. Oyunun merkezine girip ritmini belirler, baskıyı kurar, hücumu yönlendirir. Yani sahada bir bekin yapması gerekenlerin tanımı yeniden yazılıyor. Ve bu tanımın merkezinde çizgiye değil, içeriye koşan o sessiz devrimci var. İşte futbolun ansiklopedisinde bu programda o sessiz devrimcileri inverted fullback yani içeri kat eden bekleri anlattık. Yeni başlıklarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: I found my treasure in plain sight. Found it deep down in your chest.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayrak Meclis üyesi Latif Aydemir'in bir açıklaması vardı kadın cinayetleri üzerine. Hatırlayınız, öldürülen kadar ölen de suçludur gibi. Aslında işte Türkiye'de kadına ve kadına yönelik şiddete, o cinayetlere bakışın toplumun bir kesimi açısından konsantre hali diyebiliriz. Latif Aydemir'in sarf ettiği bu cümle çok tepki çekmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da AK Parti Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Doğru bir adım.

0: Evet, doğru bir adım ama ondan önce bütün partiler açısından, bütün siyasiler, AK Parti'yi kastetmiyorum. Bizleri o meclislerde, belediye ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi fark etmez. Bizleri orada temsil eden herkesin bu konuda bir kendisine belki çeki düzen vermesi. Ben ne söylüyorum, ağzımdan ne çıkıyor sorusunu bir yanıtlaması gerekiyor galiba. Boğaz kaç boğumdur? O cümleler ağzımızdan çıkmadan önce nereye denk geliyor? Belki bunu bir düşünmeleri gerekiyor.
1: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
2: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
3: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayhan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından diyelim. Konularımıza başlayalım. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta aslında günün anlam ve önemini belirten, dün gece aniden direksiyon kırıp döndüğüm konulardan konuşacağız. Şimdi dün gece otururken bir anda gördüm ki bu internet üzerinde, sosyal medyada o anonimliği ortadan kaldıracak bir takım gelişmeler oldu ve bunlar artık karara bağlandı. Zaten kanunu geçmişti. Nasıl olacağı falan da belli oldu. Haberleri gördüm. Haberlerde şöyle bir şey diyor. Mesela bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecekmiş. Bakın şu devletin bize bağışladığı şeye bakın. Birden fazla hesap kullanabiliyorsunuz. Bu devlet daha sizin için ne yapsın? İktidar diyelim, devlet demeyelim. Neyse. Ama bu hesapları tamamını e-devlete tanımlaması gerekecekmiş. Yani benim böyle bir hesabım var. Bunu gör devletim diye. Sosyal medyaya giriş e-devlet üzerinden oluşturulacak anahtarla yapılacakmış. Yani o sosyal medyaya girmek artık bir hak değil. İktidarın size bahşettiği bir şey haline dönüşüyor. Onlar istediği sürece istediği kadar girebileceksiniz. Kimlik doğrulamayan hesaplar, yani benim adım Serhat, soyadım Ayhan filan demezsem ben kimliğimi e-devlet üzerinden uğraşıp didinip doğrulamazsam o hesaplar kapatılacak. Bunu ben yapabilirim peki. Bunu gencecik insanlar da yapabilir. Ama acaba 70 küsür yaşındaki annelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz, teyzelerimiz yapabilecek mi? Oturup bunu da düşünün. Onlar için birisi girecek e-devletten bir şeyler. Sonra bir kişi mesela e-devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecekmiş. Ben zaten biliyorum. Yani mesela benim Facebook hesabım var, Twitter hesabım var, Instagram hesabım var. Ben niye bunları e-devlet üzerinden görüntüleyeyim ki? Amaç şey, iktidarın onları bir tek bir yerde konsolide etmesi. Amaç aslında bizim görebilmemiz değil, onların görebilmesi. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebileceklermiş. Kimden talep edecekler kimlik bilgilerini? E-devletlere. Zaten devlet orası, adli merci de devlet ya. Zaten bunu yapabiliyorlardı. Zaten vardı bu. Ama bunu kesin ve şeye bağlayalım. İnsanları da böyle bir şey yapıyoruz bak biz diyerek korkutalım istiyorlar. Bu bilgiler bu arada BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismiyle gerçek kişi arasında eşleştirme yapılabileceklermiş. Yani anonimlik artık tarihe karışıyor efendim, en azından Türkiye toprakları üstünde. Ha bu arada şunlar düşünülmüyor tabii ki. Düşünülmeyen şeyler nelerdir? Mesela benim kardeşim İngiltere'de yaşıyor. Türk. Peki o e-devlet üzerinden bir şey almak zorunda mı? İnternete, sosyal medyaya bir şeyler girmek için. LinkedIn'den mesaj atmak için mesela. Yani bu mesela hiç konuşulmuyor. Peki Türkiye'de yaşayan mesela Japonlar var. Hani böyle görüyoruz ya, böyle arada bir mesaj atıyorlar. Hatta Türkçe mesaj atıyorlar. Şimdi o Japonlar mesela e-devlete girmek zorunda mı? Türkiye'den mesaj atmak için. Türkiye'den mesaj atan herkesin e-devlet üzerinden mi geçmesi gerekiyor? Benim mesela Türkiye'de bir Japon olmadığımı nereden bileceksiniz? ben E-Devlet'e girmezsem mesela. İşte bunların hepsi düşünülmeden sırf insanları korkutmak için yapılmış bir şey. İnsanları korkutmaktan neyi kastediyorum? Şimdi anonimlik nedir? Biraz oradan girelim isterseniz. Anonimlik dijital ve fiziksel dünyada bireyin kimliğini saklı tutarak hareket edebilme yetisidir. Modern demokrasilerde bunun yeri vardır. Bu sadece saklanıp oradan böyle züttük bir şeyler söylemek kaçmak değil. Modern demokrasilerde bu bir temel savunma hattı olarak kabul edilir. Şimdi gelin bu konuyu böyle birkaç başlık altında inceleyelim. Neden bir hak olmalıdır anonimlik? Yani anonim deyince herkesin aklına terörist geliyor ya. Aslında bu bir hak. Neden hak olmalı? Çünkü düşünce ve ifade özgürlüğü konusu diye bir şey var. Türkiye'de çok yakın olmasak da bu konulara böyle bir dünyada konuşulan bir konu var. İnsanlar kimlikleri bilindiğinde ve toplumsal baskı, dışlanma ya da yasal yaptırım korkusuyla fikirlerini otosansüre uğratabilir. Siz bazı şeyleri aman benim başıma bir iş gelmesin diye söyleyemiyorsunuzdur. İşte anonimlik size bunları söyleyebilmenizi sağlıyor. Sadece küfür olarak düşünmeyin bunları. Abi işte ismin arkasına saklanıyorlar, bana küfür ediyor. Onları bulmanın yolu var zaten. Ama siz burada gerçekten fikir üreten insanları, yani mesela bir devlet kurumunda çalışıyor ama iktidarın yaptığı kötü yanlış şeylerle ilgili bir fikri var ve bunu dile getirmek istiyor. Ama siz diyorsunuz ki hayır, bunları dile getirirsen ben seni uzaklaştırırım devlet kurumundan. Hatta gerekirse şöyle bir ufak Silivri tatili yaparız beraber diyorsunuz. Mesela Amerika'da şöyle bir kavram var. Bakın bu çok önemli bir kavram. Eskiden Türkiye'de de vardı. Whistleblowing deniyor buna. Muhbirlik ve denetim aslında bu. Whistleblowing yani düdük çalma. Kamu veya şirketlerdeki yolsuzlukları ifşa edenlerin korunması için anonimlik çok önemli bir hayati bir önem taşıyor aslında. Yani burada ne yapıyorsunuz siz mesela? Diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'nu ifşa eden işte bilmem neler falan diyorsunuz ya mesela. O da teknik olarak bir whistleblowing. Ha yalancı tanık şu bu falan, bunları bir kenara bırakıyorum. Ama dünyada bu var. Whistleblowing kavramı var. Ha bir de mesela şu var. Özel hayatın gizliliği var. Yani bireyin her adımının, her aramasının, her yazdığının, her etkileştiğinin bir kimliğe bağlanması insan üzerinde sürekli izleniyormuş hissi yaratır. Panoptikon deniyor buna. Panoptikonu ben size yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Panoptikon neydi? Sanal bir hapishaneydi aslında. Bir zahiri düşünülmüş bir hapishane kavramıydı. Bir şey düşünün, silindir düşünün. Silindirin çeperlerinde şeyler var. Zindan odaları var, böyle hapis odaları var ve siz onların içindesiniz mesela. Ortaya teker teker her odayı gözlemleyemedikleri için o silindirin ortasına bir gözlem merkezi koyuyorlar. İçinde bir kişi var bunun. Ama gözlem merkezinin içi asla gözükmüyor. Etraftaki silindirin çeperinde olan insanlar daima kendinin gözlemlendiğini düşünerek ona göre hareket etmeye başlıyorlar. Daima bu adam hep bana bakıyor diyorlar. Adam nasıl sana baksın? Orada yüzlerce hapis var, hapishane var. Ama işte hep kendine bakıyor zannederek ona göre hareket etmeye başlıyor. Bir süre sonra hareketlerini, düşüncelerini, hayata karşı duruşunu bozuyor. Olması gereken yerden uzaklaştırıyor. İşte zaten bu da o panoptikon kavramını şu anda Türkiye'de biz şeyle yaşıyoruz. Diyorlar ki, diyoruz ki hadi bak gelin isimlerinizi buraya koyun, biz sizi takip edeceğiz. Aman ha dedikten sonra artık insanlar kendilerine çeki düzen veriyorlar. İnsanlar mesela iktidarın gözünün üstünde kaşının olduğunu söylemeye çekinir hale geliyorlar. İşte tam zaten istenen başarı faktörü de bu. Buradaki anahtar performans öğesi de bu zaten. İnsanlar sizin hakkınızda kötü şeyler yapıyor, yanlış şeyler yapıyor olsanız bile bunları dile getirmesinler istiyorsunuz. Peki devletler, dünyadaki bazı demokrasi ile yoğrulmuş devletler anonimliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tırnak içinde söyledim, anlamışsınızdır herhalde. Bu aralar çünkü analoji konusunda çok ciddi şeylerim var. Ne zaman bir analoji yapsam, ne zaman bir teşbih yapsam insanlar "Aa öyle değil ki" falan diyorlar bana, böyle geliyorlar. Arkadaşlar analoji çok güzel bir söz sanatıdır. Neyse geçiyorum onu. Devletler anonimliği neden ortadan kaldırmaya çalışıyor sorusu bu. Bir, suçla mücadele, okey tamam. Devletler terörizm, çocuk istismarı, siber zorbalık, kara para aklama filan gibi şeylerde anonimlik kalkanı arkasına sığınan insanlardan uzak duruyorlar. Tamam bakın, tamam okey, budursun. Vergilendirme ve ekonomi konusunda mesela kayıt dışı ekonomiyi engellemek için dijital varlıklar, işte o kripto paralar gibi filan kontrol altına almak için anonimliğin kaldırılması bazı devletler için ekonomik bir zorunluluk olarak gözüküyor. Okey. Bilgi kontrolü ve dezenformasyon. Şimdi işte burası zurnanın züt dediği yer. Devletler anonim hesaplar üstünden yayılan dezenformasyonun toplumsal kaosa yol açabileceğini söylüyorlar. Ama bu durum çoğu zaman muhalif seslerin bastırılması için kullanılıyor. Yani burada ben hiç şey yakalandığını görmedim. Ya bu CHP'de neden böyle yapıyor filan diye oraya bir dezenformasyon yayan birinin yakalanıp Silivri'ye atıldığını görmedim. Ben hiç rastlamadım. Eğer rastlayan varsa bizim şeyleri biliyorsunuz, numaraları biliyorsunuz. Atın oraya mesaj, tartışalım sabah kadar. Peki temel tartışma, işte temel çatışma noktası burada şuna geliyor. Güvenlik mi, özgürlük mü? Şimdi tabii böyle söyleyince sanki özgürlüğün tam karşıtında güvenlik duruyor gibi bir o algı oluşabilir. Aman ha, sakın ha, bunu böyle düşünmeyin. Yani bir insan ya güvendedir ya özgürdür diye bir şey yok. Bu sizin üstünüzde yaratılmak istenen bir algı. Bu algının tam karşısında durmak için bizim konuşmamız gerekiyor. Şimdi anonimliğin ortadan kalkması devletlerin vatandaşlar üzerine tam bir görünürlük kazanması anlamına geliyor. Tamam. Bu durum iyi niyetli bir yönetimle suçları önler. Baskıcı bir yönetimde ne yapar? Demokratik direnci ortadan kaldırır. Demokratik direncin ortadan kaldırılmasını kimler ister? Demokrasiden uzak olan insanlar ister. Demokrasinin araçlarını kullanarak demokrasiyi ortadan kaldırmanın önünde çok az engel var. Ne yazık ki. Şimdi bu anonimliğin ortadan kaldırılmasına karşı yürütülen bu mücadele modern dünyanın en büyük savaşlarından biri aslında. Yani bütün dünya yüzyıllardır bu konuda çalışmalar yürütüyor. Yüzyıllardır demeyeyim, en azından 10 yıllardır diyeyim peki. Şimdi bu savaşın tarafları sadece devletler ve bireyler değil, aynı zamanda teknoloji devleri, sivil toplum örgütleri, açık kaynak felsefesini savunan mühendisler filan. Şimdi kimler savaşıyor diye ortaya koyacak olursak, mesela dünyada dijital hak örgütleri var. EFF var mesela. Electronic Frontier Foundation diye bir şey var, kurum var. EDRI var. European Digital Rights var mesela. Privacy International gibi yapılar var. Bunlar hukuki ve savunuculuk kısmını yürütüyorlar. Yasaların içindeki o arka kapıları tespit edip kamuoyunu sürekli bu konuya uyandırıyorlar. Türkiye'de de bu oldu aslında. Şimdi gizlilik odaklı teknoloji şirketleri var mesela, Signal, Proton, Mulvat, Top Project gibi böyle. Bunlar size uçtan uca şifreleme, anonim yönlendirme falan örüyor. Bu şirketlerin çoğu hükümetlerin veri taleplerine elimizde teknik olarak verebilecek bir veri yok diyebilmek için sıfır kayıt, no log deniyor buna, sıfır kayıtla çalışıyor. İdeolojik gruplar var mesela, siber felsefeciler. Cyberpunk geleneğinden bunlar geliyor ve anonimliğin mutlak bir özgürlük şartı olduğuna inanan topluluklar bunlar. Şimdi gelelim savaşın güncel cephelerine, 2026 tarafına. Şimdi devletler anonimliği kırmak için kullandığı en yeni ve en etkili silah çocukları koruma bahanesi. Türkiye'de ne olduysa çocukları koruma bahanesiyle ortaya çıktı. Mesela 56-51 diye bir kanun var, internetin içinden geçiyor. Devlet istediği şeyi kapatıyor, istediği zaman kapatıyor. Adına yavaşlatma diyor ama kapatıyor aslında. Ondan sonra oradaki insanları alıyor, sabah baskınlarıyla bir yerlere götürüyor, Silivri'ye götürüyor, karakollarda günlerce tutuyor filan falan. Şimdi bunların hepsi aslında çocukları koruma bahanesiyle çıktı. Bunlar ilk çıktığında biz böyle oturuyoruz. Bir anda Anadolu Ajansı şey haberler geçmeye başladı. İşte Bursa'da birisi çocuk pornosu yapmış, yakalandı. Bilmem nerede birisi çocuk taciz ediyormuş, internet üstünden yakalandı filan. Arka arkaya böyle 10 tane filan haber çıktı bir ay içinde. Dedik ne oluyor ya? Hayırdır usta? Böyle Türkiye'deki bir anda çocuk tacizcilerinin aynı ay içinde yakalanması falan çok enteresan gelmişti. Sonra dediler ki ya çocuklarımızın üstüne bu kadar gidiyorlar, haydi gelin şu çocukları koruyalım dediler. Ve bütün interneti aşağı çekecek bir kanun çıkarttılar zamanında. O yüzden de işte çocuk, ne zaman internet ve çocuk konusu yan yana gelse anlayın ki başımıza bir şey geliyor. Bunu böyle söyleyen herkesi de çocuk tacizcisi yerine koydular ya, o da var zaten, o da cebimize dursun. Şimdi Avrupa Birliği 2026 itibariyle mesela sosyal medya ve hassas içeriklere erişim için pasaport ya da kimlik kartı gerektiren uygulamaları yaygınlaştırdı. Her adımın bir kimliğe bağlanması riskini doğurdu böylece Avrupa'da. Türkiye'de yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarının TC kimlik numarasıyla eşleştirilmesi, bu bahsettiğimiz şey, devreye girdi. Şifreleme konusunda mesela chat kontrol diye bilinen özel mesajların taranmasını isteyen yasa tasarıları hala bütün dünyada devrede. Yani Avrupa Parlamentosu mesela 2026 başlarındaki oylamada uçtan uca şifrelemenin zayıflatılamayacağını teyit etti. Ama hükümetler şifreli mesajın içine tarama yazılımı koyma. Yani client side scanning deniyor buna. Yani siz mesela şeydesiniz, WhatsApp kullanıyorsunuz. WhatsApp'ta sizin yazışmalarınızı sizin bilgisayarınızın içinden tespit edecek mekanizmalar konusunda adımlar attılar. Ve böyle çakallıklarla, tilkiliklerle bu duvarları delmeye çalışıyorlar. Mesela VPN denen bir şey var değil mi? VPN'e siz girince artık görünmez oluyorsunuz bir şekilde. Amerika'daki hesap bir şeyleri görebiliyorsunuz. Şu bu filan. VPN'i nasıl kullandığını artık herkes biliyordur Türkiye'de. bütün dünyada VPN servislerine karşı bir yasaklama dalgası başladı. Amerika'da mesela bazı eyaletlerde, İngiltere ve Türkiye'ye kadar birçok bölgede VPN kullanımı zorlaştırılmaya ve kayıt tutmaları için baskı yapılmaya başlandı. Peki bu savaşta kim önde? Şimdi bu bir kedi fare oyunu. Devletlerin avantajı ne? Yasama gücü, biyometrik veriler. İşte devletler fiziksel kimliği dijital dünyaya bağlayıp anonimliği yasa dışı ya da şüpheli bir faaliyet gibi göstermek istiyorlar. Yani anonim olan herkes bir teröristtir. Yaftası yapıştırıyorlar ya da çocuk taciz, cinsidir. Yaftası yapıştırıyorlar ve ortalık bambaşka bir yere gidiyor. Bireylerin avantajı ne? Matematik, kriptografi. Matematiksel olarak devletlerin işlem gücünden hala daha güçlü bireyler ve o sıfır bilgi kanıtları deniyor buna. Zero knowledge proofs. Bu teknolojilerle kim olduğunuzu ifşa etmeden, bir şey kanıtlamanıza gerek kalmadan sistemler oluşturulabiliyor. Şimdi bu, size demiştim ya başta, bu dijital kimlik yasası diye 12. yargı paketi kapsamında değerlendirildi. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek bunu televizyonlara çıktı, anlattı filan. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi var. Çok enteresan bir madde bu. Yani bunu size kimse söylemez, anayasanın 20. maddesi olduğunu. Anayasanın 20. maddesi özel hayatın gizliliği maddesidir efendim. 22. maddesi nedir? Bu da çok enteresandır. Bundan da hiç konuşulmaz. Anayasamızın 22. maddesi haberleşme hürriyetidir. Ve hukuki bariyerlerdir bunlar. Sizin haber almanızı ve sizin özel hayatınızın gizli kalmasını sağlayan maddelerdir. O yüzden de belki anayasa değiştirilmeye çalışılıyor. Neyse. Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş kararlarına baktığımızda, Anayasa Mahkemesi daha önce polisin internet abonelerine ait kimlik bilgilerine mahkeme kararı olmaksızın ulaşmasına izin veren düzenlemeleri iptal etmişti. Düşünsenize, böyle eli cebinde polis geliyor, sizin her şeyinizi alıyor. Niye? Niye? Mesela Estonya'da şöyle bir kural var. Estonya'da bir polis sizin bilgilerinize eriştiği zaman ya da bir devlet yetkilisi size mesaj geliyor. Ya diyor, şuradaki polis diyor senin bilgilerine erişmiş diyor. Siz İyi erişsin deyip omuz silkip geçebilirsiniz. Ama siz derseniz ki hayırdır abi, niye benim bilgilerime bakıyorsun? Polis niye sizin bilgilerinize baktığını 15 gün içinde size bildirmek zorunda. Bakar mısınız şu ne kadar aptalca demokrasi yapmışlar ya bu Estonyalılar. Hiç anlamıyorlar bu demokrasi işinden. Gelsinler bize sorsunlar. 56-51'e bir baksınlar bakalım. Neyse, orada eğer polisler size 15 gün içinde tatmin edici bir cevap vermezlerse devlet memuriyetleri sona eriyor. Yani artık devlet memuru olmuyor. Yaptığı iş sizin bilgilerinizi çalmak, adamın işine ve hayatına mal oluyor. Ya? Avrupa Mahkemesi'nin, İnsan Hakları Mahkemesi'nin mesela içtihatları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre bir devletin tüm vatandaşlarının dijital izlerini gerçek kimlikleriyle eşleştirmesi toplumda caydırıcı etki yaratır diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu caydırıcı etkinin İngilizce karşılığı chilling effect. İnsanları her an izleniyorum hissiyle fikirlerini beyan edememesi doğrudan ifade özgürlüğü ihlali olarak kabul ediliyor. Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu var. KVKK. KVKK hatta. Bunun temel prensiplerinden biri veri minimizasyonu, ufaltması. Yani bir hizmet için sadece gerekli olan verilerin toplanması gerekiyor. Çok güzel bir kanun bu aslında, biliyor musunuz? Yani mesela siz cep telefonunuzdan bir uygulamaya giriyorsunuz. Uygulama diyor ki ya bana e-mail adresini ver de ben de sana şeyleri söyleyeyim. Ara ara böyle olan biten olayları, pazarlamaları falan atayım. Tamam diyorsunuz. Sonra diyor ki ya sen bana yaşını da söylesene. Hatta karının adını da söylesene. Hatta ilk doğan erkek çocuğunun boyunu ve kilosunu da söyle. Abi ne yapacaksın? Neden istiyorsun bunları? Dediğimiz zaman KVKK devreye giriyor işte. Diyor ki bu kanun, abi neye ihtiyacın varsa onu al. Adamın çocuğunun boyunu kilosunu ne yapacaksın diyor mesela. Var da bu hani ne kadar çalışıyor, o apayrı bir şey. Şimdi teknik ve kurumsal bazı bariyerler var. İşte burası da zurnanın ikinci züğüt dediği yer. Şöyle ki şimdi Meta, Instagram, Facebook filan, X, Twitter filan, Google, YouTube vesaire. Bu dev şirketlerin bu entegrasyonu kabul edip etmeyeceği konusu çok önemli. Yani küresel standartlarda her ülkenin kendi yerel e-devlet sistemine tamamen entegre olmayı kullanıcı gizliliği politikalarına aykırı buluyorlar. Burada devlet diyor ki ama ben seni kapatırım o zaman canım benim. Bak kapandı mı görürsün diyor. Burada kim zarar görüyor? Devlet YouTube'la kavga edip YouTube'u kapattığı zaman bundan kim zarar görüyor? Benden duymuş olmayın, biz halk zarar görüyoruz her zaman. Yani halkın kazanmasına imkan ve ihtimal yok iktidarın attığı herhangi bir adımda. Şimdi peki şunu konuşalım. Türkiye AB'ye girmeye çalışıyor değil mi? Yani ben epeydir hatırlamıyorum girmek için attığımız herhangi bir adımı, ileriye doğru yaptığımız bir gelişmeyi. Ama yani teknik olarak masada biz AB'ye girmek isteyen bir ülkeyiz değil mi? Peki AB bunun, bu anonimliğin ortadan kaldırılmasının tamamen karşısında değil mi? Yani burada tartışacak bir şey yok. Size işte maddeleri okudum, kurumları okudum. Türkiye'de hayır bana ne anonim olmasınlar istemiyorum falan deyip omuz silken bir ülke. Peki bu durumda biz AB'ye nasıl gireceğiz? Ya da girebilir miyiz? İşte biraz bunu inceledim. Şimdi yani resmi bir üyelikten kovulma ya da adaylığın iptali ihtimali çok düşük. Ama fiili reddedilme ve üyelik yolunun tamamen tıkanması çok güçlü bir olasılık olarak duruyor böylesi bir durumda. AB standartlarıyla temel bir çelişki var. Şimdi DSA ve GDPR diye böyle şeyler var Avrupa Birliği'nde. Dijital Hizmetler Yasası DSA, Genel Veri Koruma Tüzüğü GDPR'da bir diğeri. Anonimlik ve verilerin korunması konusu işte Türkiye'nin bugün gittiği istikametin tam tersi. 180 derece, hani 179 da değil, tam tersi bir yerde. Şöyle ki Avrupa Birliği hukukuna göre bir işlem için gerekenden fazla veri toplanamıyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı internet kullanıcılarının kimliklerinin genel ve ayrım gözetmeksizin saklanması ya da eşleştirilmesine karşı birçok karar almış durumda. Biz neredeyiz Avrupa Birliği'nde? 23 ve 24. fasıllardayız. Öyle duruyor. Peki 23 ve 24. fasıllarda niye durduk biz senelerdir? Elimizi şakağımıza attık, bekliyoruz. Burada 23 ve 24. fasılların ne olduğunu hatırlamak gerekiyor. Şöyle hatırlatayım ben size. 23. fasıl yargı ve temel haklar. Yani bizim fasıl dediğim şey şu aslında. Avrupa Birliği ile yaptığımız pazarlıklar. Hani bak siz bunu, bizden bunu istiyorsunuz. Biz de bunları şöyle şöyle yapıyoruz gibi karşılıklı pazarlıklar var. Şimdi bizim takıldığımız iki fasılın İsimlerine bakalım, pazarlıkta nerelerde takılmışız diye. Bir, yargı ve temel haklarda takılmışız. Yani ifade özgürlüğünü korumayı şart koşan fasılda takılmışız biz. Allah Allah. Her hesabın e-devlete bağlanması Avrupa Birliği tarafından otosansür aracı ya da kitlesel bir gözlemleme aracı olarak raporlanacak tabii ki. Yani size şunu söylüyorlar, biz Müslümanız diye bizi almıyorlar diye, öyle bir fasıl yok, ben görmedim en azından. Ama böyle bir fasıl var, yargı ve temel haklar faslı var. Ya da mesela 24. fasılın ismini söyleyeyim size, o da size enteresan gelecektir. Adalet, özgürlük ve güvenlik faslı var. Kişilerin verilerinin korunması işte bu faslın tam kalbinde duruyor. Yani neymiş? Biz gittiğimiz yolda o 23 ve 24. faslı, en azından şu size bahsettiğim yollarda geçmemize imkan ve ihtimal yok efendim. Peki o zaman bir başka şeye bakalım. Türkiye özelinde hükümetin yaptığı açıklamalarla bu platformların küresel çapı, platformlar derken Google'ın, Twitter'ın, Meta'nın, Facebook'un, Instagram'ın falan uluslararası açıklamalarını karşılıklı bir öpüştürelim isterseniz. Şimdi Türkiye diyor ki biz o kurumlarla konuştuk, anlaşma sağladık, el sıkıştık. Yani Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki bu yasanın detaylarını paylaşıp çok önemli bir iddiada bulundu. Dedi ki bu büyük platformların bu sistemi kabul etti ve prensipte anlaştık dedi. İddia edilen model işte bu. E-Devlet üzerinden bir anonimlik anahtarı oluşturulacak ve bu gidecek. Gerekçe dijital kaosun şeyi. Şimdi bunun dünyadaki örneklerine baktım ben. Dünyada gerçekten de bu çalışan bir örnek mi diye. Güney Kore'de bu bizim şu anda yaşamakta olduğumuz şeyler yaşandı efendim. 2009 yılında hatta yaşandı. Şöyle bu tip bir yasa çıkarılmak istendi. Google bu sistemi reddetti. Nasıl? 2009'da Güney Kore gerçek isim yasası çıkardı. YouTube kimlik doğrulama sistemini kurmak yerine Koreli kullanıcıların siteye içerik yüklemesini ve yorum yapmasını tamamen engelledi. Eğer isimlerini, cisimlerini vermedilerse. Sonuçta ne oldu? Google bir devletin milyonlarca insanın kimlik verisini toplama talebinin çok ağır bir sorumluluk olduğunu belirtti ve geri adım atmadı. Sonuçta yasa 2012'de Güney Kore'nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ne yapıyorsunuz abi siz diye. Ama 3 yıl boyunca bunlar cepleştiler orada yani. Dünyada Çin'de var böyle bir yasa. Vietnam'da var filan. Ama yani yine bunlar orada çalışmıyor. Çalışmıyor. Yani şimdi isterseniz bir minik müzik arasına gidelim programın tam yarısında. Bu müzik arasından sonra size bununla ilgili filmleri anlatmaya başlıyorum. Yani o dünyanın nasıl distopik bir yere dönüşebileceğini, anonimliğin kaldırıldığında başımızda neler geçeceğini öngören filmlere biraz giriş yapacağız. Haydi bir müzik dinleyelim, bir nefes arası verelim.
4: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.

Efendim, anonimlik konusunda ilk başta size böyle bir teorik altyapı vermeye çalıştım elimden geldiğince, Türkiye ve dünyada nelerin olduğunu. Şimdi bu konudaki filmlere girelim. Filmlerin bir distopik dünyasına girelim. Aslında filmler bize neyin ne olabileceğini çok daha iyi anlatıyor. Ama filmleri düşünürken, eğer izlemediyseniz izlerken, lütfen analoji kavramını kafamızdan çıkartmayalım. Benzeştirme kavramını kafamızdan çıkartmayalım efendim. Anon filmiyle başlayacağız. 2018 yapımı bir film. Müthiş bir film. Eğer izlemediyseniz Anon filmini mutlaka izleyin. Andrew Niccol'un filmi bu. Onu Gattaca'dan hatırlayabilirsiniz. Truman Show'dan hatırlayabilirsiniz. Filmin konusu şu. Yakın gelecekte insanların gözlerine bir cihaz yerleştiriyorlar. İmplant yerleştiriyorlar. Bu implant sayesinde gördüğünüz her şey kaydediliyor. Yani insanların gördüğü her şey devlet tarafından görünebilir hale geliyor. Yani olur mu ya böyle bir şey? Türkiye'de böyle bir şey yok ki filan demeyin. Siz sosyal medyayı anonimlikten çıkarınca herkesin her yaptığını, her şeyini kontrol eder hale göreceksiniz. Onları yaptığını görür hale geleceksiniz. Bakın, yazın bunu bir kenara. Bu film de aslında bunu çok iyi anlatıyor. O yüzden bu filmden başladım. Bunlar, bu insanların gözlerine takılan cihazlarla kaydedilen her şey The Ether diye bir veri tabanına, buluta kaydediliyor. Sokakta yürüdüğünüzde baktığınız her şey, her gördüğünüz insanın adı, mesleği, o anki ruh hali pop-up pencerelerle gözünüzün önüne çıkıyor bir anda. Şimdi burada bir Clive Owen'ın canlandırdığı bir dedektif var orada. Dedektif Saul Freeland diye. Bu sistem sayesinde suçları saniyeler içinde çözüyor. O kadar iyi bir adam ki. Saniyeler içinde çözüyor. Çünkü bir cinayet işlendiğinde kurbanın son saniyelerinde neler gördüğünü görüyor mesela. Kayıtlarını izliyor, çat diye adamı yakalıyor. Şimdi bugün bu şeyde dolaşırken bu adam sistemde hiç verisi olmayan, adı ve geçmişi gözükmeyen bir kadınla karşılaşıyor. Amanda Seyfried'le. Bu isimsiz hacker, kadın hacker, Anon, insanların dijital geçmişlerini silmekle ve anlık görüntülerini manipüle ediyor. Ve bu hayaletin peşine düştükçe sistemin içindeki karanlık boşluklara yuvarlanıyor ve aslında yapılan şeylerin insanların güvenliği için değil, başka şeyler için olduğunu anlıyor. Bu distopik filmin içindeki kötü şeyler ne mesela? Unutma hakkının ortadan kaldırılması. Bu dünyada evet, hatırlamak bir biyolojik süreç değil. Bir sabit disk işlemi aslında. İnsanlar acılarını unutamıyorlar çünkü geçmişleri tekrar ve tekrar önlerine geliyor. Çünkü buluta yazılmış durumda. Gönüllü gözetim var. Devletin sizi izlemesi için kameralara ihtiyaçları yok. İnsanların gözleri var. Her bakan sizi görüyor aslında, sizi izliyor. Siz zaten kendi gözlerinizle devletin en iyi ajanı haline geliyorsunuz. Gerçek manipüle edilebiliyor. Eğer biri gözünüze sızarsa, mesela o gözünüzdeki implantı hacklerse, gördüğünüz dünyayı değiştirebiliyor. Merdiven olmayan yerde merdiven varmış gibi gösteriyor. Ya da merdiven yokmuş gibi gösteriyor. Siz oradan langırt diye aşağı düşüyorsunuz. Filmin içinde bunun şeyleri var. Metroya falan düşmeler var. Mutlaka seyredin filmi. Şimdi hayat insanlara bu filmde nasıl zehir oluyor efendim? Mahremiyet suç sayılıyor. Çünkü bir şeyi gizlemeye çalışıyorsanız siz direkt teröristsiniz. Aynı bugünümüzün dünyası değil mi? Hatta aynı bugünümüzün Türkiye'si. 36, 42, 26, 45 paralelleri ve dikeyleri arasında. Neyse. Bu polis soruşturma altında olduğunda eve hapsediliyor. Ama kapıda polis beklemiyor. Polis o adamın gözünden ne gördüğünü canlı yayında izliyor. Yani nerede olduğunu görebildiği için onu ayrıca bir hapse götürmeye gerek kalmıyor. Ve siz kendi vücudunuz üstündeki en büyük muhbir, yani gözlerinizin kontrolü altındasınız. Ama şöyle bir şey de var filmde, o da filmin duygusal tarafı, duygusal bir soğukluk var. İnsanlar birbirlerine bakınca sadece etiketleri görüyorlar. İnsan ilişkileri mekanikleşiyor. Bir yerden sonra veri alışverişine dönüşüyor. Sokaklar tabela ve reklam dolu değil, çünkü reklamlar doğal olarak beyninize aktarılıyor. Yani şöyle bir laf var filmde. Ya müthiş bir laf. Gerçekten ben bunu uzun süre sosyal medyamda kullanmıştım. Şöyle diyor. Saklayacak bir şeyim olduğu için değil, görmeni istediğim bir şey olmadığı için anonim kalmak istiyorum diyor. Bakın, bu bizim durumumuzu çok iyi anlatıyor. Devlet diyor ki, neden anonim kalmak istiyorsun? Sen terörist misin? Çocuk tacizcisi misin diyor. Hayır, böyle bir şey yok. Benim saklayacak bir şeyim yok.
Ama senin görmeni istemediğin bir sürü şey var. Ben herkesin görmesini istemiyorum her şeyi. Bilmesini istemiyorum. Yani bugünün dünyasına ne kadar yakın? Tam bugünün dünyasını anlatıyor Anon filmi. Anon filmi 2018 yapımı. Mutlaka seyredin efendim. Mutlaka ve mutlaka seyredin derim ben size. Şimdi buradan başka bir filme girelim. Biraz o Anon'un o hani gri devlet baskısından vesaireden çıkalım. Biraz daha neşeli ama biraz da boğucu bir filme gidelim. The Circle diye. 2017 yapımı bir film bu da. Emma Watson oynuyor bu filmde. Mia Holland diye bir karakteri canlandırıyor. Dünyanın en büyük, en güçlü teknoloji ve medya şirketi olan The Circle'da bir işe giriyor. Sonra şirket böyle biraz Google, Facebook, Apple'ın bir birleşmiş bir hali gibi. Dev bir kampüste yaşayan böyle hiper modern insanlar var orada. True You diye bir sistem var orada. İşte Tom Hanks şirketin kurucusu burada. Tom Hanks de oynuyor. Şirketin kurucusu Tom Hanks tüm çevrim içi kimlikleri işte banka, sosyal medya, e-posta tek bir gerçek kimlikte birleştiren True You diye bir sistem kurmak istiyor burada. Aynı o E-Devlet'ten bahsediyoruz ya, E-Devlet'te kurulması gibi düşünülen şey. Onu aslında filmde, The Circle filminde kurmuşlar. Şirket Sea Change adında her yeri kolayca yerleştirilebilen bilye büyüklüğündeki küçük kameralar geliştiriyor. Bir kaza sonrası bu şeyde Mae'de bu Emma Watson sistemin ateşli bir savunucusu oluyor. 7/24 boyununda kamerayla yaşayıp tamamen şeffaf olan bu dünyadaki ilk insan olmayı kabul ediyor. Ama bu şeffaflık çok geçmeden onun kendi hayatını hem de sevdiklerin hayatını felakete götürüyor. Neden? Bakalım şimdi. Camdan bir hapishane yaratıyor orada Emma Watson kendine. Mahremiyet hırsızlık sayılıyor. Filmde mahremiyet bir hak değil, toplumdan bir şeyler çalmak olarak anlatılıyor. Aynı bugünün ülkemizin gibi. Eğer bir deneyimi paylaşmıyorsan onu başkalarından mahrum bırakıyorsun diyor devlet. Şirket mesela oy kullanma işleminde bile Circle hesabı üstünden yapılmasını zorunlu kılıyor ki devletin yerini almaya çalışıyor burada. Çalışanların ve insanların sürekli olarak birbirlerinin puanladığı, beğenilmemenin veya etkileşime girmemenin sosyal bir intihar olduğu bir sistem hayata geçiyor. Ne oluyor? Duygusal tükenişlik doğuyor. Sosyal linç kültürü doğuyor. Yakınlarınız mağdur oluyor onları gördüğünüz için, onların hayatını dışarıya aktardığınız için. Valla yönetmen ve senarist aynı kişi bunun, James Consolt. Enteresan bir film bu. Bunu da seyredin. Yani böyle müthiş bir film değil ama konusu itibariyle bize çok uyuyor. Şu anlattığımız şeylere çok uyuyor. Ben size öneririm bu filmi seyretmenizi. Şimdi gidelim 1995'e doğru gidelim. The Net filmini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sandra Bullock oynuyordu o filmde. Burada işte hayatını elinden bilgisayar sistemlerindeki hataları ayıklayarak kazanan, işte sosyal çevresi çok kısıtlı. Bizim o hani bilgisayar nasıl diyeyim, nerdleri diyeyim, nerd gibi bir tip yani. Bir analiz uzmanı, yazılım uzmanı. Bir arkadaşı onu analiz etmesi için içinde gizli bir arka kapı bulunan bir disk gönderiyor. Bu disk devletin en gizli güvenlik sistemlerine sızılmasını sağlayan bir yazılımın parçası aslında. Şimdi bu kadın tarihe çıktığında bu yazılımın peşindeki işte siber terörist gruplar bunun kadının tüm varlığını, dijital varlığını siliyorlar. İşte pasaportu, banka hesapları, tapuları, sosyal güvenlik numarası falan silinmekle kalmıyor. Aynı zamanda suç dosyası kabarık birine ait sahte bir kimlik tanımlanıyor. Böylece kadın durup dururken işte suçlu olmuş oluyor filan. Burada hani nedir, merkezi kayıt sistemi var mesela, o aslında mevcut sistemi göstererek mevcut sistemin ne kadar kötü olduğunu bize anlatıyor film. Tüm vatandaşlık verilerinin birbirine bağlı olduğu bir dünyada hacker bir sisteme sızarsa sadece sizin paranızı değil hayatınızı da çalar, insanlık varlığınızı çalar diyor film. Ki bugün böyle olabiliyor. Yani mesela siz diyorsunuz ki ben Serhat Ayan'ım mesela, sistem diyor ki hayır, sen Abdullah Öcalan'sın. Şimdi hayda, ne yapacağız? Beni öyle tanıyor sistem. Yani işte anlatabiliyor muyum? Böylesi durumlarda ne yapacağımızın, ne olacağımızın karşılığı yok. Karşınızda böyle büyük ordular, düşmanlar falan değil. Klavyede yazılmış birkaç satırlık kod var. Hayatınızı bu hale getiren. Şimdi yani bütün hayatımız, filmde diyor ki bütün hayatımız o bilgisayarların içinde. Kayıtlar var, veriler var, hepsi orada. Ve eğer birisi bunları değiştirebilirse sen hiç var olmamışsın haline getirebilirler diyor.
Mesela filmde yine çok enteresan bir laf var. Bayılıyorum bu lafa. Bu laf dinlediğinde oley diyorum ben. Diyor ki sen kim olduğunu biliyorsun. Ama bunu ispatlayabilir misin? Biz olduğumuzu ispatlamakla yükümlüyüz efendim. Aynı bugün e-devlet sistemlerinde olduğu gibi. Biz kim olduğumuzu ispatlamakla yükümlüyüz. Abi benim niye bunu ispatlayayım ki? Sen olmadığımı ispatla dersek işte o öyle olmuyor. Yani işte dediğim gibi Sandra Bullock'un o 1995'teki o filmini bir görün yani. Zamanında külte gelmişti bu film. Bakış açısını görme açısından önemli bir film. Öneririm size. Şimdi 1995'ten 98'e gidelim isterseniz. O da enteresan bir filmdi. Enemy of the State. Devlet düşmanı. Bu da güzel bir film. Will Smith oynuyordu o filmde belki hatırlarsınız. Orada şey vardı, John Voight oynuyordu. İyi adamlardır bunlar. Ne oluyor? İşte başarılı bir avukat Will Smith bir mağazada tesadüfen eski bir arkadaşıyla tanışıyor. Arkadaşı o fark etmeden cebine bir disk bırakıyor. Bu diskte de yüksek düzey bir işte NSA yetkilisinin yani John Voight'un bir gözetim yasasına karşı çıkan bir politikacıyı öldürttüğü anlar var. Yani bakın olayın ilerleyişi şu. Yani bir siz herkesin izleyemezsiniz, dinleyemezsiniz diyen bir politikacıyı öldürdüğü için bir adamın hayatının dijital olarak zehir edilmesi durumu söz konusu. Yani o diskin üstünde olup olmadığını ne olduğunu bilmeden bu adamın başından bir sürü bir şeyler geçiyor. Yine aynı şekilde banka hesapları donduruluyor. Kredi kartları iptal ediliyor, işinden kovuluyor. Bir itibar suikastı yaşıyor. Acayip kaçıyor, herkesten kaçıyor. Ve şeyle bir adamla yolları kesişiyor. Adam kim? Gene Hackman. Ya işte Gene Hackman ona bu sistemin içinden nasıl çıkacağını, ne yapması gerektiğini filan anlatıyor. Müthiş, müthiş. Yani şunu gösteriyor bize aslında Enemy of the State. Bugünün dünyasını gösteriyor yine 1998'den. Her yerde gözetim var diyor. Uydular sizi izliyor. İşte Tanrı gözü diyorlar ona. Her şey sizi görüyor. Bireyin veriye indirgenmesi durumu var. Yani insanlar aslında sıfırlar ve birlerden oluşan verilerden oluşuyor. Yani sizin hayatınız, sizin kim olduğunuz, saçınız sakalınız değil, maaşınız, alışveriş tercihleriniz, telefon görüşmeleriniz vesaireler tek bir merkezden kontrol ediliyor ve gerektiğinde manipüle ediliyor. Ve bir mahkeme kararı olmadan sadece ulusal güvenlik bahanesiyle bir vatandaşın tüm sivil hakları askıya alınabiliyor. İşte burada da böyle olmuyor mu efendim? Diyorlar ki mesela işte bu şu anda çok ciddi insanların sıkıntı yaratacak durumlar var. O yüzden de biz Twitter'ı kapatıyoruz diyor mesela. Çat kapatıyor Twitter'ı. O sırada ne olmuş? Deprem olmuş mesela. Depremde insanlar Twitter'da belki de enkaz altından Twitter üstünden yardım istiyorlar. Ama biz Twitter'ı çat diye kapatıyoruz. Neden? Çünkü iktidar konusunda kötü şeyler söylüyorlar Twitter'da gibi. Bugün o iktidar konusunda kötü şeyler söyleyenleri hemen sabah baskınlarıyla alabilme imkanı verdik biz kendi elimizde iktidara. Filmden bir alıntı vereyim. Filmde Gene Hackman'ın şöyle bir lafı var. Müthiş bir laf. Diyor ki sahip olduğunuz tek mahremiyet kafanızın içindekidir diyor. Sonra şöyle bir şey soruyor. Bakın bu da enteresan bir laftır. Aslında bu Latinceden gelme bir laftır. Gözetleyicileri kim gözetliyor diye bir laf vardır. Gerçekten de bizi gözetleyen insanları kim gözetliyor? Bizi gözetleyen insanların kötü bir şeyler yapmadığı nereden belli? Bakın bundan seneler önce benim elimden bir haber geçmişti. Haberde şöyle bir şey vardı. O zamanlar telefon dinlemeler falan bambaşka bir şekilde yapılıyordu. Mesela işte ne bileyim şu telefonu ben dinlemek istiyorum diyen herkes o telefonu dinleyebiliyordu devlet kademeleri içinde. Çatır çutur da dinliyordu. Sonra işte 17-25 Aralık olayları falan çıktı. Hatırlarsınız. Acayip acayip şeyler oldu. Neyse onu hatırlamak isteyenler hatırlar. Şimdi orada şöyle bir şey benim elimden haber olarak geçmişti. Bir polis karısının kendisini aldattığından şüphelendiği için karısının telefonunu dinleyebilme adına karısını uyuşturucu suçlusu, potansiyel uyuşturucu suçlusu olarak gösteriyor ve onun telefonlarını dinlemeye başlıyor. İşte o yüzden de biz gözetleyicileri kim gözetleyecek lafını kullanmalıyız cümle içinde sık sık. Yani bizim oraya E-Devlet'e böyle bir sürü bir şeyler atan insanlar peki bizim bilgilerimizi oradan görebilmeye başlayacaklar. Peki biz onların doğru şeyler yapıp yapmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Bize güvenin. Yok ya. Öyle olmuyor canım.
Geçelim bir başka filme. 2013'e geldik. Elysium diye bir film vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel bir film. Matt Damon oynuyordu o filmde. Dünya 2154 artık yaşanmaz bir hale almış. Aşırı nüfus var, kirlilik var, sefalet var. Dev bir böyle çöp tenekesine dönüşmüş dünya. Ve zenginler dünyanın yörüngesinde dönen, içinde yapay bir cennet barındıran Elysium diye devasa bir uzay istasyonunda yaşıyorlar. Orada hastalık yok, Medpod diye bir şey var, böyle bir makine var. Kanseri falan bile böyle saniyeler içinde yok eden bir alet yapmışlar. Şimdi burada işte bir fabrikada çalışan eski bir suçlu var, Matt Damon. İş yerinde ölümcül dozda radyasyona maruz kalıyor ve yaşamak için tek çaresi Elysium'a gidip o tıbbi cihazlara ulaşmak. Ama işte Elysium'a kaçak yollardan girebilmek için bir hackerla anlaşıyor. Orada işte yolculukları var. Bütün dünyada vatandaşlık statüsünü değiştirecek yeni bir sistem darbesine dönüşüyor bu. Yani bütün dünyadaki insanları sakıncalı insanlardan çıkarıp orada tedavi görebilecek insanlar haline dönüştürebilir miyiz acaba diye bakıyorlar. Müthiş bir şey. Şöyle bir şey diyor filmde, çok hoşuma gitmişti o laf. Elysium'da herkes bir vatandaş. Biz yani o şey yapay cennetin üstünde, dünyanın yörüngesinde herkes bir vatandaş ama biz burada sadece birer rakamız diyor. İşte onun için de sistemi yeniden başlatmalıyız. Herkesi vatandaş yapmalıyız bakış açısıyla hareket ediyorlar efendim. Bu filmi de geçelim. Şimdi çok daha enteresan bir film. Bunu seyretmediyseniz kesin seyredin. Mutlaka seyredin. Filmin adı Equilibrium, İsyan. 2002 yapımı bir film. Böyle adli merciler suç unsuru şüphesiyle kimlik bilgilerini isteyebilecek maddesinin uç noktası bu film. Bakın uç noktası. Eğer devlet sizin sadece ne yazdığınızı değil ne hissettiğinizi de suç saymaya başlarsa ne olur? Ne enteresan değil mi? Hani diyorsunuz ya böyle, ya bu iktidar da niye böyle yapıyor? Aa bu suç, alın bunu filan. Bir de siz düşünüyorsunuz mesela, acaba bu iktidar niye bunu böyle yapıyor? Ne? Böyle bir şey mi düşündün? Gel bakalım diyorlar size. Acayip bir şey değil mi? Olamaz mı böyle bir şey? Ha ben şu andaki kafamla, yok canım bu da çok bilim kurgu diyemiyorum. Olabilir yani. Şimdi filmde şey var, prozyum diye bir şey var. Vatandaşlar her gün belirli saatlerde prozyum diye bir ilaç alıyorlar. Bu ilaç her tür duyguyu ortadan kaldırıyor. Nefreti ortadan kaldırıyor ama aşkı da ortadan kaldırıyor. Mesela sevinci de ortadan kaldırıyor. Ve sistemin infazcıları var, gramaton rahipleri diye. Onların görevleri ilaç almayı reddeden insanları bulup yok etmek. Ama bu insanların suçu ne biliyor musunuz? His suçu. Yani bir şey hissetme suçu işliyorlar onlar. İnanılmaz değil mi? Mesela işte ne bileyim sanatsal değeri taşıyan bir şeylere karşı hislerle doluyorlar mesela. Ne filan diyor, bunlar bunu yakalıyor. Şimdi burada en yetenekli rahiplerden biri var. Filmin esas kahramanı Christian Bale bu kahraman. Bir gün kazayla dozunu içemiyor, ilacını içemiyor filan. Sonra bir Beethoven'dan bir müzik dinliyor, bir duygulara kapılıyor, bir duygu patlaması yaşıyor. Gün batımını seyrediyor filan. Bir anda duygunun da aslında o kadar kötü bir şey olmadığını farkına varıyor. Film burada kopuyor işte. Yani dünyada hani bu dünyada sadece kameraya yakalanmak yetmiyor. Nabzınızın hızlanması, göz bebeğinizin büyümesi filan da sizi ele veriyor. Ve işte geçmişe ait bütün değerler mesela filmde işte Mona Lisa'lar, şiir kitapları, romanlar filan hepsi ortadan kaldırıyor. Çünkü estetik duygu yani estetik olan her şey duyguları tetikliyor. Duygular da neyi tetikliyor? Kaosu tetikliyor. Kaoslu bir dünya mı olurmuş? Ama diyorsunuz. Müthiş bir film. Şimdi filmden gire bir iki tane sahne söyleyeyim size. Şöyle diyor filmde. Ama ben fakirim. Sadece hayallerim var. Hayallerimi ayaklarının altına serdim. Yumuşak bas çünkü hayallerimin üstünde yürüyorsun diyor. Bu bir şiirler alıntı aslında. Şöyle diyor. Nefes alıyorsun, yemek yiyorsun, çalışıyorsun. Ama hissetmiyorsun. Öyleyse neden hayattasın diye soruyor. Duygu olmadan barış vardır, duygu olmadan savaş yoktur diyor. Yine evet, savaşı, barışı, duygular hep tetikliyor.
Neyse efendim. Son olarak kapanışa geldiğinizde aslında şöyle bir film de size bahsetmeden olmaz. Snowden filmi. Seyrettiniz mi bilmiyorum. 2016 yapımı. Mutlaka seyredin. O hani CIA ve NSA için çalışan yazılımcı Edward Snowden'ın gerçek hayatı. Filmde onu Joseph Gordon-Levitt canlandırıyor. Devletin güvenlik adı altında tüm dünyayı nasıl yasa dışı yollarla izlediğini fark etmesiyle başlıyor film. Gerçek hayatta da böyle oldu ya. O Snowden devletin sadece teröristleri değil sıradan vatandaşların maillerine, Facebook mesajlarına, cinsel tercihlerine ve hayata kapalı olan bilgisayar kameralarını bile izleyebildiğini, devasa mekanizmayı çalıştırdığını keşfediyor. Bundan vicdan azabı duyuyor. Bu sistemin bir parçası olmanın getirdiği vicdan azabıyla binlerce gizli belgeyi kopyalayıp Hong Kong'da gazetecilerle buluşup bu bilgileri, belgeleri dünyaya servis ediyor. Sonra da vatan haini ilan ediliyor tabii ve sürgüne gidiyor filan. Bir sürü bir şeyler geçiyor başından. Tabii ki bu gerçek hikaye. Snowden'ı biraz okursanız görürsünüz. Ben size filmiyle beraber onun gerçek hikayesini hatırlatayım istedim. Evet işte bakın yani şu anda kanıtlanmış bir şey var. Dünyanın en demokratik, en koruyan ülkelerinden biri olan, tırnak içinde söylüyorum. Analoji yapıyorum. Tekrar bunu da vurgulamış olayım. Amerika'nın bile neler yaptığını söylüyor. Yani adamların cinsel tercihlerini sorguluyor. Deyip adamları izliyorlar gün boyu falan. Ya o yüzden de bunu engellemenin bir tane yolu var. Oraya doğru adamları koymak değil bu. Oraya doğru adamları koyalım da bu sizin acayip acayip şeylerinizi izlemesinler değil. Oraya o bilgilerin girmemesi. En garantili yöntem bu. Bizi her yerde takip etmemeniz en garantili yöntem. Çünkü eğer bir yerde bizim verilerimiz toplanıyorsa bunlar kötüye kullanımı açıktır. İnsanlar öyle ya da böyle bir şekilde bunları kullanacaktır efendim. Bunları söyledikten sonra anonimlik konusu gerçekten çok önemli. Yani bu çıkmış olan yasa gerçekten çok önemli. Bakın başımıza gerçekten çok önemli şeyler gelecek. 8 Mayıs 2026'da Radyo Sputnik'te biri vardı dediğini dersiniz. Umarım demezsiniz. Ama böyle bir şey deme ihtimaliniz çok yüksek. Ben Serhat Ayar. 8 Mayıs 2026'da sizlerle işte böylesi bir konuşma yaptım. Bana her daim Serhat Ayar ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden belki bundan 3 ay sonra artık herkes herkesin kim olduğunu bilerek bunu yapacak. Göreceğiz efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yine haftanın başında aynı saatlerde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın efendim.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Resmi web sitemiz Sputnik Türkiye. Biraz al sesi. Ebu Hasan Arakani'den alıntı yap. Onların haricindekiler tutuklandı zaten. Dumandan etkileniyor. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Ne gülüyorsunuz ya çocuğa? Allah Allah. Beşiktaş Makabi Tel Aviv aktarıldığını incelediğini soruşturmada. Ben ne dedim? Tel Aviv. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Simge yine alo bugün Okan Bey'de ne oldu diye taklit ediyor beni. O mekanlar o rakam da iyi bir rakam değil. Konumuz geldi mi Simge? Bu arada. Şimdi sahipli hayvanını şimdi şöyle bir durum var. Sahipli hayvanını bırakamayacağını beyan edenler. Tamam, konuğumuz gelmek üzere. Birazdan da biz özür dilerim, sahipli hayvanına bakamayacağını beyan edenler. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Tamam, konuğumuz gelmek üzere. Birazdan da biz artık bırakabilecekler.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sadece Osmanlı içindeki terör yapılanmalarına, çete eylemlerine, o dönemin çete olarak tanımlanan, günümüze bakıldığında aslında günümüzde olsa terör olarak nitelendirilecek saldırılara bakın, aslında günümüzde de benzer şeyler olmuyor mu? Çatışmalar, savaşlar yok mu? Bölgenin kalbinde de başladığımız günden itibaren buna atıf yapıyoruz. Yani bir tarafta emperyalist bir zihniyet var, emperyalist zihniyetin saldırgan politikaları var. Ama o emperyalist zihniyetin de artık gerilemesi var. Artık geriye gidiyor. İngiltere artık iki tane uçak gemisinden birini satmayı planlıyor. Çünkü niye? Ekonomisi, savunma bütçesi bunu kaldırmıyor artık. Demek ki bir kara delikleri var. Bu kara delik artık başlamış. Bir süreç işliyor ve o kara delik onların ekonomilerini çökertiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün toplam borcu 36 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi bundan 60 sene önceki Amerika Birleşik Devletleri değil. Mesela işte Politico'da yazıyor. 70'lerin sonunda bir enflasyon dalgası oldu. Ondan sonra toparlandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri o dalgadan sonra en şiddetli dalgayla karşı karşıya. Enflasyon dalgasıyla. Ve artık bu toparlanabilecek, sürdürülebilecek bir ekonomi de değil. Mesela 36 trilyon dolar borcun yıllık geri ödemesi faiziyle beraber ilk defa Amerikan askeri harcamalarının üstüne çıkmış durumda.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ya bu tartışmalar daha çok gelecek ve daha çok karşımıza bunun gibi örnekler çıkacak. İşte yapay zekayı hemen gömmek, sanatı şöyle yapıyor, yaratıcı değil, o değil, bu değil. Hayır, böyle değil. Yapay zeka bir araç. Bu aracı kullanarak da muhteşem müzikler yapabilirsiniz. Yapılmış müzikleri de ön plana çıkartabilirsiniz. Efendim, arka planda çalan Beyaz'ın Now and Then şarkısı. Bu şarkıyı bizim programımız için önemli yapan ne? Haber dünyası için aslında önemli yapan ne? Size onu söyleyeyim. Now and Then şarkısı Beyaz'ın Grammy'ye aday gösterildi efendim. Çok acayip bir şey bu. Ya düşünün ki şarkının yapılmasının üstünden bir 50 yıldan fazla geçmiş ve bir şekilde bu şarkı Grammy'ye aday oldu. Niçin öyle oldu? Çünkü bu şarkı bir belgeselde işte bulunuyor. Demo kaydı şey yapılıyor ve yapay zeka bu şarkının üstüne atlıyor. Şarkının üstüne hani diyorlar ya yapay zeka sanata bitirecek, sanatçı da bitirecek. Burada tam tersini konuşuyoruz. Yapay zeka şarkıyı alıyor, temizliyor, arka plandaki sesleri ayıklıyor, onları şey ve bunu bir şarkı haline dönüştürüyor. Şarkının ben orijinal halini de dinledim Beyaz belgeselinden. 2021 yapımı Beyaz'ın Get Back belgeselinde duymuştuk bu şarkıyı. Arka plandaki sesler şunlar bunlar falan gerçekten karma karışıktı. Ah keşke bunu duyabilsek bu şarkı olarak falan diyordu. Yapay zeka bunun içine girdi ve şarkıyı kurtardı ve şarkı şu anda Grammy yani müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden bir tanesinde aday iki alanda.
2: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerikalılar adam olacakları seçerler. Amerikan Büyükelçiliği'nin önce bu meşhur öğle yemekleri vardır veyahut da akşam toplantıları vardır. Oralara davet edilirler. Orada işte sohbetlerde anlaşılır. Bunlar 3 haftalığa Amerika'ya bilgi görgü arttırma gezilerine götürülür. Paralar tamamen Amerika karşılar. Oradaki işlerde yapılan değerlendirmelerde, sohbetlerde daha verimli olanlar 6 aylık kurslara çağrılır. Bu kurslarda Amerika'nın önemli yetkilileriyle zaman zaman buluşturulur ve kendilerine önemli adam oldukları hissi verilir. Ben bunlardan birisiyle Amerika'da New York'ta karşılaşmıştım. Ne zamandır buradasın dedi ya, oldu epey, birkaç ay oldu. Ne yapacaksın, bir süremiz var biraz. Nedir ya, işte burada bir burs almıştım 6 aylık, oraya geldim. İyi de oluyor. Mesela dün akşam dedi bir resepsiyon vardı, küçük dar bir resepsiyon. Dick Cheney de oradaydı dedi, birebir sohbet etme imkanı bulduk dedi. Yani artık ben şey atladım, böyle Dick Cheney'lerle falan akşamları oturuyorum. Yani o bir psikolojik tatmin yaratıyor ve o tür işler yapıyorlar. Bunu Amerikalılar herkese uygular. Sadece basına değil, iş adamına, bürokratına, siyasetçisine, hepsine sanki bile önemli adam olmuş hissiyatında veriyorlar ve bu Amerika'ya daha da bağlanmalarını sağlıyor. Daha sonra da 2 senelik burslara giderler. Dönüşlerinde ne olur? Dönüşlerinde mutlaka önemli görevlere atanırlar. Yani Türkiye'deki bir bakarsınız, daha hiç tanımadığınız veyahut da hiç geçmişinde 2 sene öncesini bildiğiniz kişiler birdenbire genel yayın yönetmeni olmuştur. Bu nasıl oldu diye sadece kendi kendinize sorarsınız. Perde arkasında bu tür işler yatıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.